dizaynı açık ve kesindir. O insanı yaratmıştır. Bir nefs, bir ruh, bir fizik vücut, bir üçlüyle. Nefs afetlerle dolu, ruh hasletlerle dolu. Yani karanlık kadar aydınlık. Ve Allah Teala'nın ne emir verdiği açık emir ruhumuzu Allah'a ulaştırmaktır. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümül azabe. Ali İmran 164'te Allah Teala bunu söylüyor. Min kabli en yetiyekümül azabe. Üzerinize azap gelmeden evvel Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Neyi teslim edeceğiz? Önce ruhumuzu. 22. basamak. Sonra fizik vücudumuzu 25. basamak. Sonra nefsimizi 26. basamak. Sonra irademizi 28. basamağın 5. kademesi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Ve ruh vücuttan çıkarsa insan ölür şeklindeki bir hurafenin asla geçerli olmadığını böylece öğrenmiş olduk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. الفاتحة

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, işte bir defa daha Allah ile birlikte bir zikir sohbetindeyiz. Halk ile hak için, hak ile halk için. Konumuz bu. Konumuzu özetlersek sevgili kardeşlerim, önce herkes Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. Ve neticede mürşidine ulaşacaktır. Ve Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o halkın içindedir. Niçin çalışıyor? Hakka ulaşmak için çalışıyor. Ve herkes birbiriyle birlikte hakka ulaşmak için çalışıyorlar. Allah'a ulaşmayı dileme devresi, mürşide ulaşma devresi, ruhun Allah'a ulaşması, Allah'a teslim olması, insanların bir arada, yani halk ile, halkın birbiriyle birlikte oluşu ve ruhlarını Allah'a ulaştırma gayretleri, yani hak için gayretleri, hakka ulaşmak, hakka ruhu teslim etmek. Ruhu teslim etti. Bu halk, Allah'a ruhunu teslim edenler, insanlardan oluşan bir kitle, bu halk. Sonra fizik vücudunu teslim için bir gayretin içerisinde. Neye, kime teslim edecek? Hakka teslim edecek. Gene hak için çalışıyor. Halk ile birlikte, bütün halk, hak için bir gayretin sahibi. Hakka teslim olmak için. Fizik vücudunun tesliminden sonra nefsin teslimi, nefsin tesliminden sonra irşada ulaşmak, hep bunlar halk. İrşada ulaştıktan sonra iradeyi Allah'a teslim etmek ve irşat makamının sahibi olmak. İrşat makamının sahibi olduğunuz zaman sevgili kardeşlerim, her şey değişiyor. Artık siz halk için çalışmaya başlayacak olan birisiniz. Başka insanların hidayeti için çalışmaya başlayacaksınız. Kimle beraber olacaksınız? Hak ile beraber olacaksınız. O zaman durum değişiyor. Halk için, halkı hidayet erdirmek için çalışan birisi, beraberinde hak olan birisi. Ancak hakkın yardımıyla bunu başarabilirsiniz. Hak inesiniz. Neden hak inesiniz? Çünkü her an haktan emir olarak o emirleri yerine getirmekle mükellefsiniz. Yaşantınız hak ile birliktedir. Sadece hakkın emirlerini gerçekleştirebilirsiniz. Hak ile birliktesiniz. Kimler içinsiniz? İnsanlar içinsiniz. Halk toplumu ifade ediyor. Hak da Allah'ı. Öyleyse manalandı mı sözümüz sevgili kardeşlerim? Başlangıçta halk ile berabersiniz, halktan birisiniz ve hak için, hakka teslim olmak için gayret ediyorsunuz. Ancak bütün teslimleriniz tamamlandıktan sonra hak ile beraber olabilirsiniz. O zaman da halk için varsınız. Hak ile halk için birlikte olacaksınız hak ile. Halkı aynı seviyeye ulaştırmak konusunda siz bir gayretin sahibi olacaksınız. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hikayemiz
böyle başlıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeden evvel de halktınız. Diledikten sonra da halksınız. Ama dikkat edin. Bizim halk için dediğimiz, halk için ifadesini kullandığımızda Allah'a ulaşmayı dileyenler bunu teşkil ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bizim bugünkü, bu akşamki konumuzun içinde değiller. Onlar tağutun kulları. Onlar Allah'ın halkı değiller. Öyleyse dikkat edin, halk ile hak için müessesesinde halkın hakka ulaştırılması için çalışmak değil, hakka ulaşmak için bir çalışmak söz konusu. Öyleyse aynı cümle, halk ile hak için, halk için hak ile. Farklı bir şekilde de söylenebilir. Halk ile hak için bu konunun başlangıcıdır. Veya aynı şey hak için halk ile. İçin ve ilik kelimeleri yer değiştirdiği zaman netice değişmiyor. Eğer manayı düşünüyorsanız. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ki durumunuzdan ayrılmışsanız, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, siz artık Allah'ın halkısınız. Öyleyse halk ile gerçek anlamda birliktesiniz. Bu halk ile birlikte olma müessesesi, Allah'a ulaşmayı dileyenlerle birliktesiniz. Onlarla birliktesiniz ve hedefiniz hak. Hakka ulaşmak, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmek. Bu muhtevada siz halk ile halkın içindesiniz. Halk ilesiniz. Ve hakka ulaşmak için gayret ediyorsunuz. Halk ilesiniz, halkın içindesiniz ve hak için bir gayretin sahibisiniz. Siz de, etrafınızdaki insanlar da, hepiniz hakka teslim olmak için gayretin içinde olanlarsınız. Halk ile birliktesiniz, halktan birisiniz, Allah'ın halkından birisiniz. Öyleyse bu bağlamda Allah'ın kulu olmak, Allah'ın dostu olmak veya tağutun kulu olmak, tağutun dostu olmak var. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz tağutun kulu olmaktan kurtuluyorsunuz. Allah'ın kulu oluyorsunuz. İşte o nokta, Allah'ın kulu olduğunuz noktada Allah'ın halkısınız. Ve Allah'ın halkının içindesiniz. Allah'ın halkı ile birlikte hakka teslim olmak için, hak için çalışıyorsunuz. Bir gayretin içindesiniz. Öyleyse halk ile
birlikte hak için olmak nereye kadar devam eder? Allah'laşmayı dilediniz. Dilediğiniz andan itibaren halk ile birliktesiniz. Dilemediniz. O zaman bu konumuz sizi hiç alakadar etmez. Siz halkın içinde değilsiniz. Tağutun halkı içindesiniz. Öyleyse konuya dikkatle bakalım. Nerede başlar Allah'a kul olmamız? Tağuta kul olmaktan kurtulmamız? Allah'a dost olmamız? Tağuta dost olmaktan kurtulmamız? Allah'ın kulu olduğumuz yer neresi? Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: "Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî." Onlar Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler.

kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Nehimül Büşra ve Beşir İbadi. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Öyleyse kullarım diyor sahabe, Tağut'a kul iken Allah'a kul olmuşlar. Ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a ulaşmayı dilemek bir bu ve enibü ilallahi burada enibü kelimesi de geçiyor. Rum 31'de münibine kelimesiyle geçiyor. Münibine ilehi ve yettekuhu. Ona yönel. Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Öyleyse tağuta kul olmaktan kurtulduğumuz bir nokta var. Bu nokta Allah'a ulaşmayı dilediğimiz, Allah'a yöneldiğimiz noktadır. Gördük ki Allah'a yöneldiğimiz an takva sahibi oluyoruz. Ve müjdelerin sahibi oluyoruz. Öyleyse Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek bir başka kelimeyle daha ifade ediliyor. Aminu olmak. Allah'a iman etmek. Bu kuvvetli bir iman olacaktır. Böyle olabilmesi için kişinin bir, Allah'a inanması lazım. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanması lazım. Üç, bunun üzerine farz olduğuna inanması lazım. Dört, kendisinin de Allah'a ulaşacağına inanması lazım. Böyle bir inancın sahibi olan kişi, o kuvvetli imanın sahibidir. İşte Allah Teala onlara bir amin olanlar, Allah'a inananlar olarak bakıyor. İki, gene amin olanlar, tam başlangıçtaki aminü de sayarsak 8 tane ama aminu olma kademeleri 7 tane. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman amin oluyorsunuz. 1. Mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci defa amin oluyorsunuz. 2. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıyorsunuz. 3. defa fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. 4. defa nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. 5. defa irşada ulaşıyorsunuz. 6. defa iradenizi Allah'a teslim ediyorsunuz. 7. defa amenü oluyorsunuz. Ama Allah yolunda bir mesafe kat etmeden evvel de Allah'a inanıyorsanız, Kur'an-ı Kerim'de gene aminü kelimesiyle Allah Teala kişiyi tarif ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aminü olduğunuz noktaya dikkatle bakalım. Yani Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktaya, o noktada siz Allah'ın kulu olmakla kalmıyorsunuz, Allah'a dost da oluyorsunuz. Tağuta dostken Allah'a dost oluyorsunuz. Ve Allah Teala Yunus suresinin 62, 63 ve 64. ayetlerinde şöyle buyuruyor: Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzunda olmayacaklardır.

Onlar amir olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünyada da ahirette de mutluluklar vardır. İşte burası halkın içine girdiğiniz nokta. Amin olup Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olduğunuz nokta, artık siz halk ilesiniz. Evvelce ait olduğunuz halk Allah'ın halkı değildi. Tağutun halkıydı. Çünkü onlar Tağut'un dostlarıydı. Siz de başlangıçta öyleydiniz. Allah'a dost, Allah'a kul olamamıştınız. Ve Bakara suresi 257. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor: Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minel zulumati ilen nuri. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Yani halkın içine girmiş olanların dostudur. Yuhricuhum mine zulümati ilen nuri, onları, yani onların nefslerinin kalbini zulmetten nura çıkarır. Zikirle onların nefslerinin kalbine fazılları yerleştirir. Her gün biraz daha ışıyan, parıldayan, neticede pırıl pırıl olan bir kalp, nefs kalbi çıkar ortaya. Zulmetten nura dönmüştür nefs kalbi. Vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. O kafirlere gelince diyor Allah Teala, onlar da tağutun dostlarıdır diyor. Müminler, amin olanlar, Allah'ın dostları, kafirler tağutun dostları ve onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, halk, Allah'ın halkı olmak bir talepten sonra gerçekleşebilir. Bu noktadan evvel halk ile değilsiniz. Tağutun halkı ile birlikte olmak, tağutun halkıyla beraber olmak, Turgut'un, tağutun hakkıyla, halkıyla olmak, halkın arasında olmak değildir. Allah Teala halk ile ifadesini kendi halkı için kullanıyor. Halk ile hak için, zaten ifade arkadan çıkıyor ortaya. Hak için olan halk. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar halk için halk iledir ve hak için halk iledir. İşte böyle bir dizaynda halk için olan insanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse insanlar birinci basamakta olayları yaşarlar. Halk ile midirler, değillerdir. İkinci basamakta olayları değerlendirirler. Hüviyetlerini koyarlar ortaya. Bir kısmı başka insanları da Allah'ın yolundan men etmeye çalışır. Onların Allah'a ulaşmasına mani olmaya çalışır. Onlar seçilmezler. İkinci basamakta kalırlar. İnsanların %90'ından fazlası seçilir böyle olmadıkları için. Ama onlardan da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ne yazık ki %90'dan fazladırlar. Gene Allah'ın halkı olamazlar. Tağutun halkı olarak kalırlar. Bu insanların arasından her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, amin olursa, Allah'a yönelirse, gene Allah'a ulaşmayı dilemektir manası. Münip olursa, o kişi halk ile beraber olmak şerefinin sahibidir. Allah'ın halkı yine. Öyleyse halk ile olmak ancak hakkı talep ettiğiniz noktada ortaya çıkar. Kalbinizden bir talep oluşacak, Allah'a ulaşma dileği
Bunu dilinizle ikrar edeceksiniz ki iradi yapınızın da bu olduğu kesinleşsin. Sadece talebinizin olmadığı, irade olarak da bunu istediğiniz tebellür etsin. Bu noktadan itibaren halk ile birliktesiniz. Halk ile niçin birliktesiniz? Hak için birliktesiniz. İşte muhteşem bir hedef. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Halk için. Affedersiniz. Hak için. Kiminle? O hakkın halkı ile. Hakka yönelen halk ile birliktesiniz. Gemi iskeleden demir almıştır. Yolculuk başlamıştır. Artık tağut için yaşamıyorsunuz. Allah için yaşıyorsunuz. Artık Allah'ın halkındansınız. O halk ile birlikte bir hedefiniz var. Allah'a gitmek. Hazreti İbrahim'e tabi olan Hazreti Lut diyor ki, ben muhakkak ki Allah'a gideceğim. Allah'a gitmek, yani Allah'a ulaşmak, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. İşte bu noktada olay başlar. Halk ilesiniz. Ama hak içinsiniz. Hakka teslim olmak için artık halkla birliktesiniz. Allah'ın halkındansınız. Tağut'un halkından değilsiniz. Ve Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Üçüncü basamaktasınız. Allah Rahim esması ile tecelli ediyor. Dördüncü basamaktasınız. Bu tecelli 7 tane furkan veriyor size. Her biriyle günahlarınız örtülüyor. Ve görmeyen gözleriniz görmeye, işitmeyen kulaklarınız işitmeye, idrak etmeyen kalbiniz idrak etmeye başlıyor. Bütün günahlarınız da örtülmüş. Bu noktadan itibaren sevaplarınız günahlarınızdan fazla. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz nokta, halk ile olduğunuz nokta ve şeytanın hegemonyasından kurtulduğunuz nokta ve cehennemden kurtulduğunuz nokta. Artık Allah'ın kulusunuz, Allah'ın kulları, Allah'ın halkı içindesiniz. Halk ile birliktesiniz. Buradan başlar olay. Allah kalbinize ulaşır, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir, göğsünüzü yarar, göğsünüzden kalbine nur yolu açar kalbinize. Zikir yaparsınız, Allah'tan gelen rahmet ve faz göğsünüze gelir, göğsünüzden o yoldan içeri girer. Rahmet nurları kalbinize ulaşır. Ama fazıllar giremez. Nefsinizin kalbinde onları çekecek olan iman kelimesi mevcut olmadığı için. Sonra bu zikrin neticesinde nefsinizin kalbinde %2 rahmet birikir ve bu biriken rahmetle huşu sahibi olursunuz. O zaman irşat makamını sorma imkanınız doğar. Hacet namazını kılıp sorarsınız. Mutlaka Allah-u Teala size mürşidinizi gösterir. Ona ulaşırsınız. Tabi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, tabiyet 14. basamaktaki bir olgudur. Burada yeni bir halkın içine gireceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın kulu, Allah'ın dostu oldunuz, Allah'ın halkı oldunuz. Ama şimdi o Allah'ın halkı arasında farklı bir kategoridesiniz. Farklı bir hüviyettesiniz. Çünkü irşat makamını Allah-u Teala sizi ulaştırdı.
tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. Bunun manası, Allah'tan 7 tane de nimet aldınız. Burada Allah'ın halkı arasındasınız ama daha üst seviyede bir halk. Mürşitlerine ulaşıp tabiyetlerini gerçekleştirmiş olanlar, ruhları Allah'a doğru yola çıkmış olanlar. Farklı bir hüviyet. Bu noktada Allah Teala kalbinize imanı yazar. Başınızın üzerine devrin imamının ruhunu gönderir. Ve sizin bütün günahlarınızı, hani o örttüğü günahlarınızı bir de sevaba çevirir. O güne kadar size 1'e 10 veren Allah Teala her yaptığınız sevaba, bir derecelik sevaba 10 derece yazdıran Allah Teala amel defterinize, bu noktadan itibaren onu 1'e 100 yapmıştır. Ve bu 1'e 100, 1'e 700'e kadar da artacaktır. Bu noktada nefs tezkiyesine başladınız. Bu noktada ruhunuz Allah'a doğru vücudunuzdan ayrılarak, devrin imamının emri üzerine vücudunuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıktı. Yani tabi olduğunuz mürşidin dergahına ulaştı. Artık içinizde size ait olan ruh yok. Başınız üzerinde devrin imamının ruhu var. O ruhun, sizin ruhunuzun görevlerini yapmak üzere Allah'ın gönderdiği yetmez. Bir de muhafız. Fizik vücudunuz, nefsinizin nefs tezkiyesine paralel olarak, nefsin afetlerine karşı her gün biraz daha güçlü olacaktır. Ve bu noktadan itibaren siz artık farklı bir insansınız. Nefs tezkiyesine başlıyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki karanlıkları adım adım azaltacaksınız. E tabi bu azaltma, nefs tezkiyesi, nefsinizin kalbindeki afetlerin adım adım yok olmasını, kapı dışarı edilmesini, bir daha geri dönmemek üzere kapı dışarı edilmesini sağlayacaktır. Bu nefs temizliğidir, nefs tezkiyesidir. Her geçen gün sizi mutlulukların çoğaldığı, mutsuzlukların azaldığı noktalara taşıyacaktır. Ve zikir yapacaksınız. Nefsinizin kalbine gelen fazıllar, nefsinizin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafına yapışıp orada toplanmaya başlayacaktır. İlk 107 nur birikiminde ruhunuz ulaştığı ana dergahtan, devrin imamının dergahından zemin kattan birinci gök katına kadar diğer ruhlarla beraber yükselecektir. İkinci defa 107 nur birikiminde ikinci gök katına kadar yükselecektir. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa 107 fazıl birikiminde ruhunuz üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına ulaşacaktır. Yedinci katın yedi alemini de geçecektir. Sitretül Müntaha'ya ulaşacaktır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu noktada nefsinizin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nur birikimi gerçekleşecektir. Şeytan nefsinizin afetlerine tesir edebildiği için başlangıçtaki şeytanın %100 tesir sahası %50'nin altına düşmüş olacaktır. %49'a düşmüş olacaktır. Burası nefsinizi tezkiye ettiğiniz noktadır. Fatır suresi 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ
Onlar ki diyor, kim nefsini tezkiye ederse, o bunu kendi nefsi için yapmıştır, gerçekleştirmiştir. Ve ruhu Allah'a ulaşır diyor. 7 tane gök katını aşan, 7. katta 7 tane aleme geçen, Sidretül Müntaha'ya ulaşan ruhunuz, oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Burası 21. basamaktır. İlmel yakinin tamamlandığı noktadır. İlim sahibi oldunuz. İşte bu noktaya kadar halk ile hak içindiniz. Bu noktadan sonra artık ilmin temel konularında bilgi sahibi olduğunuz için etrafınızdaki insanlara ulaşmaya başlarsınız. 21. basamaktasınız. 22. basamak bunun hemen arkasından gelecektir. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olacaktır. Nefsinizin kalbindeki nurlar da %51'den 61'e kadar burada yükselecektir. İlmel yakini açtınız. Bu noktaya kadar halk ile hak içindiniz. Bu noktadan itibaren artık başkalarına yavaş yavaş Allah'ın hakikatlerini öğretebilmek üzere bilgi sahibi olmaya başladınız. Hayır, mürşit falan olmadınız. Ama etrafınızdaki insanlara o öğrendiğiniz güzellikleri anlatmak için artık can atıyorsunuz. İçinizden gelen bir şey bunları etrafınıza anlatmayı istiyor ve buna başlamışsınız. Bu istikametli bir gayretin sahibisiniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu noktada yavaş yavaş nefsinizin kalbindeki nurlar birikimi artacak ve orada Allah-u Teala'nın katında size bir taht ihsan edilecek. 23. basamak. Bu tahtın ihsan edilmesi sizin artık hem halk ile hak için olmanızı ifade eder, hem de halk için hak ile olmaya başladığınızı ifade eder. Çünkü Allah Teala size öğrenmenizde yardım edecektir. Öğrendiklerinizi başkalarına anlatmanızda da yardımcı olacaktır. Artık hak, Allah sizinle beraber sizi başkaları için faydalı olmaya yöneltecektir. Adım adım. Ne zaman günün yarısından daha fazla zikretmeye başlarsanız, bu sizin zahit olduğunuzu gösterir. Tahtın sahibi olmanızdan itibaren her an sizin farklı bir yapıya kavuşmanız mümkün olabilir. Yani Allah-u Teala'nın bu noktalardan birinde kalp gözünüzü açması veya kalp kulağınızı açması veya ikisini de açması ve sizi arif kılması mümkündür. İrfan sahibi kılması mümkündür. Artık Allah'a açılan bir kapıya, mesela bir göz kapısı kalp gözünüz açılmıştır. Bir kulak kapısı, kalp kulağınız açılmıştır. Böyle bir şey sizin arif olmanızı oluşturur. İlmel yakin bitmiştir. Aynel yakine ulaşmadığınız yeriniz, daimi zikrin sahibi olmadığınız için, hikmet ehli olmadığınız için, ama Allah Teala ola ki kalp gözünüzü veya kalp kulağınızı
açar. Ve sevgili kardeşlerim, bu noktadan itibaren bir yeni hedefe yürürsünüz. Fizik vücudunuzun teslimi. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman 25. basamaktasınız. Siz halkın içindesiniz. Halk ilesiniz. Ve hak içinsiniz. Ama aynı zamanda hak ile halk içinsiniz. Çünkü siz artık başka insanlara çok şeyler söylemek konusunda bilgilerin sahibi oldunuz. Onlara adım adım bir şeyler öğretmeye başladınız. Kalp kulağınız ve kalp gözünüz açılmasa da öğrendiğiniz bilgilerle başka insanları aydınlatmaya başladıysanız, siz burada artık hak ile halk için oldunuz. Ama henüz ilmen yekini aşamadınız. Aynen yekine ulaşamadınız. Onun için aynı zamanda halk ile hak içinsiniz. Çünkü hakkın size vereceği son noktaya henüz ulaşmadınız. Fizik vücudunuzun tesliminden sonra ulaşacağınız yer daimi zikirdir. Daimi zikirle beraber nefsinizin kalbinde %98, fazıl %2'de rahmet nuru nefsinizin kalbini %100 nurlarla doldurmuştur. Bu noktada sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizin kalbi %100 nurlarla doludur. Yani artık şeytanın size tesir edebileceği nefsinizin kalbinde hiçbir merce kalmamıştır. Artık o sizin elinizde bir gazoz ağacıdır, oyuncaktır. Hep sizi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye çağırır. Hep Allah'ın emrettiklerini yapmamaya çağırır. Ama her seferinde hep o yenilir. Siz her seferinde onu yenebilecek olan vasıfların sahibi oldunuz. İşte ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, o zaman hikmet sahibi olursunuz, ehli tezekkür olursunuz, ehli hayır olursunuz. Ve bu noktada Allah-u Teala'dan artık direkt olarak bilgileri almaya başlayacağınız bir noktadasınız. Allah-u Teala size emirlerini gönderir, bilgileri gönderir. Kalp kulağınıza bunları söyler. Hepsini işitirsiniz, duyarsınız. Artık siz Allah'ın vahiy yoluyla konuştuğu birisiniz. Daimi zikrin sahibisiniz, birinci özelliğiniz. Bu sebeple nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur, ikinci özelliğiniz. Kalp gözünüz açılmıştır, üçüncü özelliğiniz. Kalp kulağınız da açılmıştır, dördüncü özelliğiniz. Ve Allah ile her zaman konuşmak, her konuyu tezekkür etmek imkanının sahibisiniz. Allah ile müzakere etmek imkanının sahibisiniz konuları.
daimi zikrin sahibi olduğunuz için her an derecat kaybetmek kazanmaktasınız. Her an derecat kazanmaktasınız. Bu sebeple ehli hayır oldunuz. Ve de vereceğiniz bütün hükümlerde mutlaka Allah'tan sorarak hüküm vereceğiniz için hikmet sahibi olduğunuz hükmünüzde adalet her zaman mutlak olarak var olur. Burası aynel yekin kademesidir. Artık siz gaybi imanın tamamını geride bıraktınız. Tahkiki imanın ikinci ve temel noktasındasınız. Tahkiki imanın birinci kademesi Allah-u Teala'dan cezve almaktır. Cezve tahkiki imanın kesin bir işaretini taşır. Ama burada artık Allah'ın söylediklerini işitebilen, Allah ile konuları müzakere edebilen bir vasfın sahibisiniz. فَاسْأَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ diyor Allah-u Teala, eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Bunun manası artık size bir şeyler sorulacaktır. Burada siz hak ile halk için ordunuz. Artık halk için hak ilesiniz. Yeni bir noktadasınız. Allah ile berabersiniz ve halkı Allah'a ulaştırmak için gayret sarf edenlerin içindesiniz. Onlardan değilsiniz artık. O halkın, Allah'ın halkının hak için olan kesiminde değilsiniz. Hak ile birlikte o Allah'ın halkını ve Allah'ın halkı olmayanları Allah'a ulaştırmak için gayret sarf eden birisisiniz. Artık halk içinsiniz ve hak ile birliktesiniz. Allah ile birlikte, Allah'tan aldığınız ilimde insanları Allah'a ulaştırmak konusunda bir gayretin bilinçli, emin adımlarla yürüyen bir gayretin sahibisiniz. Artık siz bir ehli tefekkür değilsiniz. Ehli tezekkürsünüz. Ufkunuz kesintisiz bir şekilde açılmıştır. Daha ötesi var mı? Evet. Burada size yerlerin melekûtu gösterilir. 7 kat cehennem. Zemin kat gösterilir. Devrin imamının dergahı. Bir gün Allah-u Teala size birinci gökkatındaki secdeyi gösterecektir. O zaman Ulu'l-Elbab makamı bitmiştir, İhlas makamı başlamıştır. Siz gene hak ile birlikte halk için yaşamaya devam ediyorsunuz. Birinci gökkatı, ikinci gökkatındaki suvarılma, üçüncü gökkatındaki iki katlı mescit, üçüncü katı dördüncü kata bağlayan meyek menfezi, sonsuz uzunluktaki o madeni silindir, içi boş, oradan uçarak dördüncü kata ulaşıyorsunuz. Dördüncü katta Beyt-i Makdes'in aslı, beşinci katta Beyt-i Haram'ın aslı, buralarda secde ediyorsunuz. Gösteriliyor buralar size. Altıncı katta Sıbkatullah olma mahalli ve yedinci kat birinci alem kader hücreleri, ikinci alem Ümmül Kitap, üçüncü alem Kudret Denizi, dördüncü alem Makam-ı Mahmud, beşinci alem Divan-ı Salihin, altıncı alem zikir hücreleri ve nihayet yedinci alem indi ilahi. Allah Teala'nın huzurunda kılınan huzur namazının bütün rükünlerini görürsünüz. Orada
sevgili kardeşlerim. Orada devrin imamını göreceksiniz. Arkasında iki kişi göreceksiniz. Onların arkasında bir kişi göreceksiniz. Ondan sonra yedi kişi göreceksiniz. Bunlar kutuplardır. Bu yedi kişiden sonra iki kişi göreceksiniz. Devrin imamının iki baş veziri. Ondan sonra yedi kişi göreceksiniz. Yedi tane de vezir. Sonra onarlık saflar başlayacak. Kürkleri, yakaları kürk olan siyah cübbeli kırklar. Sonra bal rengi elbiselerin içinde 70'ler, 7 tane onarlı sıra. Sonra arkaya doğru uzanan saflar. Burada da siz hak ile halk içinsiniz. Daha üst seviyede. Sonra Allah Teala size Sitretül Münteha'yı gördüğünüz zaman, yani İndi İlahi'nin en yüksek noktasını irşada ulaştıracak. Günahlarınızı örtecek, salah nuru verecek, günahlarınızı önce tövbe-i nasuha davet edecek ve neticede günahlarınızı sevaba çevirecek. Tabiyetten sonra işlediğiniz günahları. Bundan sonra da irşada ulaşmış olacaksınız. Gene hak ile halk içinsiniz. Halk ile hak için olmanın en yüksek noktası bundan sonra tecelli eder. İradenizi Allah'a teslim edersiniz. Son tesliminiz iradenizin teslimidir. İradenizi teslim ettiğiniz günden itibaren daimi zikriniz artık daimi tesbih olur. Siz zikretmezsiniz. Sünnetullah sizin için zikri oluşturur. İradi yapınızın gereği olarak zikretmeniz söz konusu değildir. Sünnetullah devreye girmiştir. Daimi zikri tesbih hüviyetinde size yaptırmaktadır. Orası hakkül yakin kademesidir. Rabbinizi göreceksiniz. O zaman tahkiki imanın üçüncü ve en son safhasında olacaksınız. Rabbinizi görenlerden olacaksınız. Hakka vasıl olan değil, vasıl olduktan sonra hakkı gören olacaksınız. Riyetullah'ın sahibi olacaksınız. Tahkiki imanın son kademesine ulaşacaksınız. İşte asıl hak ile olma noktasına o zaman gelirsiniz. Çünkü artık hakkı görüyorsunuz. Bütün namazlarınızı hakkı görerek kılmaya başlarsınız. Zikirlerinizde hep haktır gözlerinizin önünde olan. Böylece Allah ile olan ilişkilerinizde hakkı görmek söz konusudur. Tahkiki imanın üçüncü ve en üst safhasındasınız. Normal standartlardaki bütün insanların ulaşabileceği en üst mertebe burasıdır. İradesini Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına getirilen birisi olursunuz. Sahabe seviyesinde olursunuz. Sahabede hepsi irşat makamının sahibiydi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hak ile halk için olma hedefinin sonuna ulaştınız. En üst noktasına ulaştınız. Bu dünyada yaşarken seçilenler için en üst noktadır. Bir de doğmadan evvel seçilenler var. Her kavimdeki Resuller doğmadan evvel seçilenlerdir.
Onlar salah makamının bu 7. kademesinden sonraki 8. kademesini işgal ederler. Bu seçilenlerin, resullerin arasından bir tanesi devrin imamıdır. Devrin imamları veli resul olabilirler, nebi resul olabilirler. Nebi resullerse devrin imamlarını asaleten yapanlardır. Veli resullerse vekaleten yapanlardır. Onlar huzur namazının imamları, adın cennetinin başka bir bölümünde yaşarlar. Adın cennetleri birincisi iki kademe oluşturan bir kapıdan çalışır. İkincisi bir tek kademe oluşturur. Devrin imamlarına aittir. Birincisinde birinci bölümü resul olmayan ama irşada ulaşmış, Allah-u Teala'nın irşatla vazifeli kıldığı kişiler işgal edecektir kıyametten sonra. İkinci kesimini de bütün kavimlerdeki veli resuller, her devirde bütün kavimlerde yaşayan resuller veli resullerdir. Eğer nebi resul varsa o tektir. O peygamber resuldür ve o adın cennetlerinin üçüncü bölümündedir. Ama adın cennetindeki üç bölüme karşılık iki kapı vardır. Bu sebeple Yunus yedi cennetin kapısı demiyor, sekiz cennetin kapısı diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte hak ile halk için olmanın son noktası. Allah Teala hepinizi hak ile halk için olanlar seviyesine ulaştırsın dualarımızla ve dileklerimizle. Sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İmam İskender Ali Mihir Hazretleri ile her gün kesintisiz tasavvuf sohbeti Nur TV ekranlarında. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İmam İskender Ali Mihir Hazretleri sorularınızı Kur'an ayetleriyle cevaplıyor. Kulaklarınızı Allah'ın sohbetine ne kadar açarsanız o kadar mutlu olursunuz.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ederiz ve de şükrederiz ki bir yeni sohbette bir defa daha bir aradayız. Allah'a yönelmek ve Allah'a ulaşmak. Öyleyse Allah'a yönelmek başka şey, Allah'a ulaşmak başka şey. Aynı şey değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesine bakıyoruz beraberce. Mealen Allah-u Teala şöyle söylüyor. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya şeriat olarak emrettiğimiz hususları sana da vahyettik ve sana da şeriat kıldık diyor. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya vasiyet ettiğimiz şeriatı diyor, sana da vahyetmek suretiyle şeriat kıldık diyor Allah-u Teala. Sonra da buyuruyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve bu seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Allahu yehtedi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunîb. Böyle söylüyor Allah Teala. Allah dilediğini, tabii kullarından dilediğini, ama aynen uyalım ifadeye, Allah dilediğini kendisine seçer ve kim ona yönelirse onu kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey en güzel standartlarda görünüyor. Öyleyse Allah-u Teala burada iki tane kavramdan birden bahsediyor. Bir, yunip diyor. Yönelmek. İki, hidayetten bahsediyor Allah-u Teala, ulaşmaktan bahsediyor. Öyleyse Allah kendisine yöneleni ona, Allah'a ulaştırır buyuruyor. Öyleyse Allah'a yönelmek diye bir kavram var Kur'an-ı Kerim'de. 28 basamaklık bir dizaynda Allah'a yönelmek nerede başlar? 3. basamakta başlar. Allah'a yönelmek nerede biter? 14. basamakta biter. Peki Allah'a ulaşmak nerede başlar? 14. basamakta başlar. Allah'a ulaşmak nerede biter? 21. basamakta biter. Öyleyse bu akşamki konumuz 28 basamağı muhtevasına alıyor. 28 basamağın bir kısmını fokus edecek. Odak standartları içine alacak. Aslında 3. basamaktan 21. basamağa kadar ulaşıyor konumuz. Ama evveliyatı da var, sonrası da var. Ama bugün ışık tutacağımız bölüm 3. basamaktan 21. basamağa kadar. Elbette evvelinden de bahsetmek mecburiyetindeyiz. Elbette sonrasında birkaç cümleyle anlatmak mecburiyetindeyiz. Şimdi Allah-u Teala'nın bazen enibü, bazen münib, bazen yünib olarak ifade ettiği bu muhtevaya gelin dikkatle bakalım. Ne diyor evvela Allah-u Teala? Nerede ne diyor? Evvela Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde ne diyor? Ve enibü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabı. İşte burada da bir Allah'a yönelmek var, bir de ulaşmak ve Allah'a teslim olmak var. Ruhun Allah'a ulaşması ve teslim oluşu, fizik vücudun Allah'a ulaşmadan muhsin kılınarak Allah'a teslim edilmesi, Allah'a teslimi, nefsin ahsen olarak Allah'a teslimi ve iradenin Allah'a teslimi. Ama bir, Allah'a yönelmek ve Allah'a ulaşmak konunun temelini oluşturuyor. Ve enibü ila rabbiküm. Rabbine yönel ve eslimu lehu ve ona teslim ol. Peki o kadar mı? Hayır, orada bitmiyor. Lokman 15'te Allah Teala diyor ki: Kim bana yönelmişse ve yönelmek suretiyle bana ulaşmışsa sen de onun yoluna uy. Vettebi sebila. Ve yola ittiba et, tabi ol. Uy. Vettebi sebila men o kişinin yoluna ki enabe yönelmiştir. Bu yönelmenin sonunda ulaşmıştır ileyye bana. Bana yönelinin sen de yoluna uy. Sen de bana yönelinin yoluna uy. Sebil kullandığına göre buradaki yönelme ulaşmayı da içeriyor. Sebile tabi olarak diyor çünkü Allah-u Teala. Öyleyse sebillerin başlangıç noktası tabiiyettir. Bu durumda bir aynı kökten gelen bir başka ayet daha. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel, ileyhi ona, yani Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Burada yönelmenin gene vuslatı içerir gibi olduğunu görüyoruz. Öyleyse dört ayrı ayet-i kerimede dört ayrı yönelme ifadesi, her seferinde de aynı kökten gelen kelime farklı kalıplara bürünmüş. Ama Şura suresinin 13. ayeti kerimesinde hem enabe olmak var, münib olmak var, hem de hidayet olmak var. Allahü yeştebi men yeşâü. Allah dilediği kişiyi Allahü yeştebi ileyhi men yeşâü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi ve kendisine ulaştırır, hidayet eder. Men yunib, yöneleni, kendisine yöneleni, kendisine ona ulaştırır. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. Herkes yaşar. Herkes Allah'ın Rahman esmasından istifade eder. Hayatını yaşarken yemek yiyecektir, nefes alacaktır. Çevre şartlarını onun yaşayabileceği bir dizaynda Allah vücuda getirmiştir. Olayların neticesi ikinci basamakta şekillenir. İkinci basamakta Allah-u Teala'nın imtihan ettiği insanlardan seçmeleri söz konusudur. Allah bir takım insanları seçecektir. Yönelenler, Allah'a yönelecek olanlar sadece seçilenlerden vücuda gelir. Dikkat edin, ayet-i kerime son derece kesin. Allah dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Kendisine seçiyor. Niçin seçiyor? Ulaştırmak için seçiyor. Ulaştırmak için seçtiği bu kişiyi Allah-u Teala kendisine ulaştıracak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yöneldiği takdirde Allah-u Teala kişileri seçer, çok insan seçer. Daha başka bir ifadeyle ayrım yapar. Nasıl bir ayrım? Kimin kalbinde hayır varsa onlar Allah-u Teala tarafından seçilmiştir. Kimlerin kalbinde hayır yoksa genel çerçeve bu hayrın varlığı veya yokluğu. Peki bütün insanların birbirine benzerliği, hepsinin kalpleri kasiyet bağlamış. Herkes kasiyet bağladığı için Allah-u Teala'nın seçtikleri de kalbi kasiyet bağlayanlardır. Kişinin her olay karşısındaki davranış biçimleri o kişinin Allah-u Teala tarafından seçilmesine veya seçilmemesine sebebiyet verir. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın seçtikleri ve seçmedikleri kimlerdir? Kalbinde zevk olanları seçmez. Çünkü onların niyetleri kötüdür. Onlar insanlara, insanların arasına fitne sokmak için bunu yaparlar. Ayrım oluşturmak üzere. Kalbinde maraz olanları Allah-u Teala seçmez. Kalbinde maraz olan insanların kalpleri sadece katılaşmakla kalmaz. Maraz olan insanlar Allah'a isyan edenlerdir. Maraz olan insanlar Allah'ın ayetlerini tekzip edenlerdir. Allah'ın ayetlerini küfredenlerdir.

İzlemeyenler. Seçtikleri kimler? Yeryüzünde fesat çıkarmayanlar. Kim bu insanlar? Fesat çıkarmakla Allah Teala neyi kastediyor? Allah'ın yoluna girecek olan insanların Allah'ın yoluna girmesine, dalaletten kurtulmasına kim mani oluyorsa onları kastediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bunlar her zaman azınlıktadır. Bu tarzdaki kalpleri kötülüğe yönelik insanlar her zaman azınlıktadır. Daha başlangıç seviyesinde, primitif seviyede insanlar. Bunların bir başka özellikleri, kendilerine bir kötülük yapılmadan başkalarına kötülük yapmaya meyilli olmalarıdır. Ağırlıkları, başkalarından kötülük gördükleri takdirde, onlara kötülük yapmak istikametinde olmanın ötesinde, kendilerine kötülük yapmayan insanlara da kötülük yapmak üzere var olan insanlar, suça yönelik insanlar, davranış biçimleri bunu ispat eden insanlar. Öyleyse bir insan seçilmişse, tamam mıdır seçilen kişi, mutlaka Allah'a ulaşır mı? Allah'a yönelir mi evvela, Allah'a ulaşır mı? Hayır, böyle bir kaide yok. Seçilenlerden sadece Allah'a yönelenler Allah'a ulaşacaktır. Öyleyse Allah Teala'nın insanları seçmesi söz konusu. Seçildi kişi, üçüncü basamakta oldu. Seçilince ikinci basamakta, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman üçüncü basamakta. Yoksa ikinci basamakta seçilmesine rağmen kişi kalır, Allah Teala bekler. Onun kalbine bakar ve hep bekler. Acaba kalbinde Allah'a ulaşma dileği ulaşacak mı diye. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın dizaynı böyle bir dizayn. Öyleyse neyi görüyoruz? Gördüğümüz ne? Gördüğümüz şey açık ve kesin. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an, bu Allah'a yönelmemizin kesin teminatıdır, kesin işaretidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o Allah'a yönelmiştir. Bitti. Yani bunun manası ne? Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Yöneldiğimiz andan itibaren, üçüncü basamaktan itibaren bir garanti altındayız. Allah bizi, yani bizim ruhumuzu mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Eğer ulaştırana kadar geçecek süre 3-4 ay içerisinde yaşamak için bize hayat vermişse, vermemişse o zaman bizi gene ulaşmış kabul eder. Yani cennete gitme açısından bizi Allah-u Teala kalbimizde Allah'a ulaşma talebini görmüşse, hemen arkasından bizi mutlaka cennetine ulaştırmak için kesin bir kararın sahibi olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka o kişi Allah'ın cennetine girer. Ama Allah-u Teala kendisine 10 ihsan verene kadar yaşamazsa, yani mürşidine ulaşana kadar yaşamazsa birinci kat cennete gider. Yaşar da mürşidine tabi olursa o zaman ikinci kat cenneti hak eder. Çünkü kalbine iman yazılmıştır. Kalbiyle de mümin olmak şerefine ermiştir. Ama böyle olmuştur, ama Allah'a doğru yöneldiği halde, Allah'a doğru

yola çıktığı halde, ulaşma standardına girdiği halde ulaşamamıştır. Üçüncü kat cennete giremeyecektir ama ikinci kat cennete mutlaka girer. Allah'a ulaşırsa o zaman üçüncü kat cennete girer. Dünya saadetinde yarısına kavuşur bu insan. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, demek ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda kurtulmuştur. Hani şu birçok insanın cennet mi? Hadi canım sen de cennet kim? Ben kim? Diyen insanlara işte bunu söyleyin. İşte cennet burası, işte sen de buradasın. Ve yarın cennet ehli olabilirsin. Masal mı anlatıyorsun diye kişi hayretle bakacaktır size. Ona diyeceksiniz ki hayır masal anlatmıyoruz. Sana bir Kur'an hakikatinden bahsediyoruz. Eğer sen Allah'a ulaşmayı dilersen, bütün sahabe gibi, sen de Allah'ın cennetini mutlak olarak hak edersin. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka o kişiyi Allah cennetine alacak. Kesin. Yetmez. Allah'ın gene sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracak. Tabii ona ulaşacak kadar hayat hakkı vermişse. Şimdi ne oldu? Üçüncü basamaktayız. Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Allah kalbimizdeki bu talebi görmüş, işitmiş ve bilmiş. Ne olur? Gördüğü, işittiği, bildiği andan itibaren Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla tecellisi başlar. Ne diyordu Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi? Ki ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefs hariç. Bunu Hazreti Yusuf söylüyor. Ve kendisine gelen haberciye söylüyor. Allah-u Teala da elbette bunu işitiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Kur'an-ı Kerim. Kim Rahim esmasıyla tecelli ederse o nefsini tezkiye etmek imkanının sahibi olacaktır. Öyleyse işte böyle bir olay söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a yönelmek ve ulaşmak. Dördüncü basamaktayız. Allah Rahim esmasıyla bize tecelliye başladı. Artık biz Allah'ın Rahman esmasının tecelli sahasının ötesine taşabilmiş olan biriyiz. Rahman esması elbette tesir edecektir bize. Ama buna ilaveten manevi alanda tekamülümüz için Allah'ın Rahim esması da tecelliye başlamıştır. Bu tecelli başladığı anda Allah'ın birinci ihsanını aldık. Artık Allah'ın Rahim esması bizim üzerimizde tecelliye başladı. Allah'ın birinci ihsanı. Rahim esmasının tecelliye başlaması. Sonra Allah'ın ikinci ihsanı geliyor. Allah gözlerimizdeki Hicab-ı Mestur adlı bir perdeyi alır. Beşinci basamak, kulaklarımızdaki vakrayı alır. Altıncı basamak, kalbimizdeki ekinleti alır ve yerine ihfat koyar. Yedinci basamak.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki: Habibim, sen Kur'an'da Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an'ı tilavet ettiğin zaman, okuduğun zaman, kıraat ettiğin zaman, tilavet kullanmıyor Allah Teala burada, kıraat kullanıyor. Başlangıç seviyesinde insanlar Allah Teala tarafından seçilmek üzereler, seçilmişler o aradaki insanlar için. Ondan sonra kişi bu kıraatten sonra Allah'ın yoluna giriyor. Öyleyse burası birinci basamak, ikinci basamak kıraatle alakalı. Ve Allah Teala diyor ki sen Kur'an'da Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman o ahirete ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayanlarla senin aranda inanmayanlarda hicab-ı mestura adlı bir perde vardır diyor gözlerinde. Onların diyor kulaklarında vakra vardır diyor. Onların kalplerinde ekinnet vardır diyor. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle uzaklaşırlar diyor. Nefretle arkalarını dönerler diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte İsra 45 ve 46'da geçen insanlar Allah'ın seçmediği insanlar, ahirete inanmıyorlar. Ruhlarını Allah'a ölmeden evvel ulaştırmaya inanmıyorlar. Bunlar seçilmemiş olanlar. Kim Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmaya inanmazsa onların seçilmesi mümkün değildir. İnanır insan ama tatbik etmez, seçilir. Öyleyse yapının buna müsait olup olmadığı Allah-u Teala tarafından bilinir. Böyle bir durumda kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman İrşat makamıyla onun arasındaki irşat makamını irşat makamı olarak görmeyi engelleyen baş gözlerindeki perde Allah-u Teala tarafından alınır. Gizli perde. Hicab perde demek. Mesturede örtülü demek. Örtülü perde. Gözleri örten, bakmaya müsaade eden ama görmeye müsaade etmeyen bir perde. Ve o insanları Allah-u Teala ölüler olarak kabul ediyor. Öyleyse Allah'a yönelmenin birinci işareti ölüyken dirilmektir. Peki Allah'a ulaşmanın birinci işareti nedir? Başkalarının içinde yürüsünler diye Allah'ın nur vermesidir başlarının üzerine. Yani devrin imamını göndermesidir. Öyleyse
Allah Teala ayette ölüyken dirilttiğimiz ve başkalarının arasında onun ışığında yürüsünler diye nur verdiğimiz kişiyle nursuz kişi bir olur mu diyor Allah Teala. Bu ayette iki safa birden verilmiş Allah Teala tarafından. Ölüyken dirilttiğimiz deyince geçen safa, yani Allah'a yönelmek veriliyor. Başka insanların içinde onun nurun ışığında yürüsün diye kendisine nur verdiğimiz deyince Allah'a ulaşma seviyesine ulaşmış olan bir kişiden bahsediyor Allah Teala. 10 tane ihsanla mürşidine ulaşmış ve başının üzerine devrinin onun ruhu gelmiş bir nur olarak insanların arasında aydınlık içerisinde yürümesini temin etmek üzere. Öyleyse Allah Teala kişinin gözündeki hicabı mestureye alıyor. Ne diyor bu konuda Allah Teala? Onlar ölülerdir diyor. Onlar bakarlar ama görmezler diyor. Sana baktıklarını görürsün diyor. Seni gördüklerini zannedersin diyor. Ama diyor görmezler. Onlar ölülerdir. Sen ölülere diyor işittiremezsin diyor Allah Teala. Ölüler kulaklarında vakra olanlar. Allah'a yönelince Allah Teala kulaklarındaki vakrayı alıyor. Kişiler irşat makamının sözlerini işitmeye başlıyorlar. Ve Allah Teala diyor ki davete sadece işitenler icabet ederler. Sonra ne yapıyor Allah Teala? Onların kalplerindeki ekinliği alıyor, yerine ihbat koyuyor. Hac suresi 54. ayet-i kerime. O kendilerine ilim verilenler inansınlar ve mutmain olsunlar diye onların kalplerinin içine ihbat koyarız diyor Allah Teala. İrşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğuna inansınlar diye diyor Allah Teala. Ey Allah, amin olanları mutlaka diyor sırat-ı müstakime ulaştırır. Hayy suresinin 54. ayet-i kerimesi. Yönelmeyi ve yönelmenin neticesinde ulaşmanın başlayacağını kesinleştiren bir ayet-i kerime. Allah amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyip de bu kalplerine ihbat koyduklarını mutlaka diyor Allah Teala sırat-ı müstakime ulaştırır. Yani Allah'a doğru yola çıkar kişi. Allah'a yönelen kişinin bu yöneldikten sonra Allah'a ulaşma safhasına gireceğini Hac 54 bize kesinlikle anlatıyor.

Öyle ise Allah'a yönelmeyi, Allah'a ulaşma takip edecektir. Öyleyse bu kişiler Allah'a yönelme safhasında 7. basamağa ulaşıyorlar. İlk 7 basamak burada tamamlanıyor. Kişi Allah'a yönelmiştir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a yönelen kişidir. Öyleyse bu yönelme dizaynının 1. safhası. Kişi 7. basamağa ulaştı. Yönelme bundan sonra da devam ediyor. Allah Teala bu yönelen kişinin kalbindeki ekinleti alıp da onun kalbine ihbat koyduğu zaman ne olur? Kişi irşat makamının sözlerini kalbine indirir ve idrak eder. İdraki önleyen ekinleti Allah o kişinin kalbinden almıştır. Nefsinin kalbinden almıştır ve nefsinin kalbine ekinnet koymuştur. Ekinneti almış, ihbat koymuştur. Hayd suresinin 54. ayet-i kerimesine göre. Öyleyse bir sonuca gidiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burada bir muhteva görüyoruz ve bu muhtevada Allah'a yönelmiş olanların bir yerlere ulaştığını görüyoruz. Artık işitiyorlar. İşittiklerine göre Enam suresinin 36. ayet-i kerimesine göre bu kişi davete icabet edecek. Yani ulaşmak üzere kendisine düşen görevi yapacak. Ulaşmak fiilini gerçekleştirecek. Noktaya ulaşacak. Mürşidine ulaşıp tabi olacak. Öyleyse yönelmenin sonu ulaşmanın başlangıcıdır. Yönelen kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu an Allah'a ulaşmak için ruhu vücudundan ayrılıp yola çıkacak olan kişidir. Öyleyse ilk 7 basamak tamamlanıyor. Yönelmenin ikinci bir 7 basamağı var. Ulaşmak ondan sonraki 7 basamakta. 14. basamağa kadar kişi yönelme standartlarında. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinde bileceksiniz ki Allah size daima normal standartlarda 1'e 10 vermiştir. Ne zaman ki irşat makamına ulaştınız, tabi oldunuz, o noktadan itibaren 1'e 10, 1'e 100 olur ve 1'e 700'e kadar da yükselir. Ama Allah'ın normal standardı budur. Diyor ki, kim bir günah işlerse ona verilen ceza derece misliyledir. Yani bir derecelik bir suç işlemişse, bir günaha girmişse kişi, amel defterine, rakamlı kitabına veya hayat filmine, holografik hayat filmine sadece bir derece yazılır. Ama bir hasene işlemişse amel defterine bir derecelik hasene işlemesine rağmen 10 katı yazılır. 10 derece verir. Onun için kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah bunu işitip görüp bildiği andan itibaren o kişiye 10 tane ihsan verecektir. 1'e 10. O kişi ilk adımı atmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir.
Sıra Allah'ta 10 tane ihsan verecek. 10. ihsanıyla, 10. ihsanına dayalı olarak kişi ikinci adımı atarsa, mürşidine ulaşıp tabi olursa, bu sefer de 10 tane nimet verecek. 1'e 10. Ama bu nimetlerden birisi kendisinin 10 katını vücuda getirecek. Yani onu 10 katına ulaştıracak. 10 rakamını 10 katına ulaştıracak. 100 kat Allah-u Teala'nın ihsanı başlayacak. Ve bu noktadan itibaren artık yüzer yüzer yükselme başlayacak. İşte kişi kalbindeki ekinet alınan, kalbine ihfat yazılan bir insan. Bu noktadan sonra ne olur? Tegabin suresinin 11. ayet-i kerimesi gereğince فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْتِي قَلْبَهُ diyor Allah Teala. Kim Allah'a aminu olursa onun kalbine hidayet ederiz. Kalbine hidayet koyarız. Kalbine ulaşırız diyor Allah Teala. 8. basamakta kişinin kalbine Allah ulaşıyor. Kalbe hidayet koyuyor Allah Teala. Bu kalbe koyduğu hidayetle, Allah'ın kalbe ulaşmasıyla, sünnetullah'ın vücuda getirdiği bir işlem vücuda geliyor. O kişinin kalbinin nur kapısını Allah Allah'a döndürüyor. Diyor ki Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde onlar ki gaybta Rahman'a huşu duyarlar. Onların kalpleri Allah'a döndürülür diyor Allah Teala. Kalbe hidayet ulaştıran Allah Teala ulaştırdığı hidayetiyle sünnetullah'ın sonucunu vücuda getiriyor. O kişinin kalbinin nur kapısı Allah'a döndürülüyor. Kişi 9. basamakta. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü şeytanın karanlıkları aşağıdan, ayaklarınızdan, bacaklarınızdan, karnınızdan göğsünüze ulaşır. Kalbinizin içine alttaki kapıdan girer, kalbinizi kapkaranlık ve kas katı yapar. Hem sertleştirir, hem de karartır. Şeytanın gönderdiği karanlıklar, nefsin afetlerinin besleyicileridir. Nefslerin afetlerini azdırıcı fonksiyon eda ederler. Kalbiniz giderek kararır, konsantre bir karanlık bütün kalbinizi giderek daha çok karartır. Ne zaman Allah Teala kalbinizin nur kapısını aşağı dönük olan pozisyonda olan nur kapısını yukarı çevirirse bu Allah'ın nurlarına doğru bir çeviriştir. Çünkü Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah nurlarını ikişer ikişer yukarıdan aşağı inzal ettiğini, indirdiğini söylüyor. Ve Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde bu birinci ikilinin adı rahmetle fazıldır. Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde ikinci ikilinin adı geçiyor. Rahmetle salavat. Her iki grupta
rahmet de nurdur, fazl da nurdur. Gene ikinci de rahmet de nurdur, salavat da nurdur. Öyleyse Allah'ın gönderdiği nurlar o kişinin göğsünden kalbine doğru yaklaşacak, kalbine girecek ve ikişer ikişer ulaşacak. İşte bunu sağlamak üzere bir dizayn oluşturuyor Allah-u Teala. Bu dizayna dikkatle baktığımız zaman şunu görüyoruz.

Allah'ın nurlarının kalbe girebilmesi için kalbin nur kapısı Allah'a çevrilmeli ve çevriliyor. Allah Teala Nur 21'de diyor ki velevla fadlullahi aleyhim ve rahmetehu ma zekka minhum ebeden ehada. Eğer Allah'ın fazılları ve rahmeti üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbine ulaşamazsa, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Ancak Allah dilediğinin kalbini tezkiye eder diyor. Nasıl? Onları o kalbin içine sokarak rahmeti ve fazlı. Ve Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor. O biz mutlaka Allah'a ulaşacağız diyenler var ya diyor. İşte onlar hidayete erenlerin ta kendileridir. Hidayete erenler onlardır diyor. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerindedir diyor. Ve kişinin kalbine rahmetle faz ve rahmetle salavat adlı nurlar gelecek. Ne zaman? Ne zaman o kişi mürşidine ulaşır da ikinci safhaya adım atarsa. Ama bu aşamada Allah Teala o kişinin kalbine nurların ulaşması için bir çözüm getiriyor. O kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Ki nurlar kalbine gelsin de kalbin içini doldurabilsin diye. Ve Allah'ın katından kişi zikir yaptığında gelen rahmetle faz isimli iki nur o kişi zikir yaptığında onun kalbine gelecek. Allah Teala En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi hidayete erdirmeyi, kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse, yani kimi ulaşma mertebesine yükseltirse ki ondan sonra kişi ulaşacak, yükseltecekse, ulaştırmak üzere ulaştırma kademesine onu ulaştıracaksa sadece diyor onların göğsünü şerh eder, yarar ve İslam'a açar. Allah'a teslim olmaya açar diyor Allah Teala. Öyleyse burada bir muhteva var. Kişinin kalbi Allah'a dönmek üzere hazır. Kişinin kalbine, göğsünden kalbine Allah yol açmış. Bundan muradı ne Allah'ın? O kişiyi kendisine ulaştırmak. Allah kimi hidayete erdirmeyi, kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü teslimi açar diyor. Şerh eder, yarar diyor ve teslimi açar. Yani o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar. Nereden biliyoruz bunun nur yolu olduğunu ve o kişinin göğsünden kalbine nur taşıdığını? Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinden biliyoruz. Diyor ki Allah Teala Zümer 52'de sadece göğsünden göğsü şerh edilenlerin ve böylece İslam'a göğüsleri açılanların kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir. Öyleyse Allah Teala'nın nurunun o kalbe ulaşabilmesi için, ki kalbi tezkiye etmek için mutlaka ulaşması lazım, ulaşabilmesi için Allah Teala o kişinin göğsünü şerh ediyor. Kalbine nurun ulaşabilmesi için ve Allah Teala o kişinin göğsünü şerh ediyor. Onu ulaşma mertebesine vasıl etmek için, iletmek için.
ulaşmanın başlangıç noktasına ulaştırmak için, vasıl etmek için, iletmek için. Ve kişi bu noktadan itibaren zikir yapıyor. Birazcık zikirle o kişinin Allah'ın katından gelen rahmetle faz göğsüne geliyor. Göğsünden de Allah'ın açmış olduğu yolu takip ederek kalbine ulaşıyor. Ama sürpriz. Kalp mühürlü. O kişinin kalbinin mührü henüz açılmamış ve içinde küfür kelimesi var. Bu sebeple Allah Teala kalplerinin içine imanı yazmadıklarını, kalbinde küfür bulunan manasına kafir ismiyle değerlendiriyor. Kalbi kafir olanlar. Öyleyse buradaki muhtevaya baktığımız zaman şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala kişinin kalbine nurlarını ulaştırıyor. Rahmetle Fazl isimli iki nur geliyor göğüse. Yolu takip ederek kalbe ulaşıyor. Kalp mühürlü. Fazıllar bu mühürlü kalbin içine sızamıyorlar. Ama rahmet partikülleri sızabiliyor. Rahmet nurları o kalbin içine sızabiliyor. Ve bir sonraki basamakta, 10. basamakta rahmet nurlarının o kalbe sızmaya başladığını görüyoruz. Ve bu sızıntı 11. basamakta başlıyor. 10. basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. 11. basamakta nurun kalbe, rahmet nurunun kalbe sızması başlıyor. Sonra 12. basamağa ulaşıyoruz. Bu nurlar o kişinin kalbinde %2'den fazla yerleşemez. Kalpte küfür kelimesi var. Ve rahmet nuruyla tam bir çatışma halinde ve onu kapı dışarı etmek için bütün itiş kuvvetini kullanıyor. Ama rahmet nurlarının kendisine has bir dayanma gücü var. Onunla nasıl küfür kelimesi kalbin cidarına, duvar üzerine Allah-u Teala tarafından yazılmışsa, rahmet nurları da kalbin başka bir noktasında yapışıyor oraya. Ve çıkmıyorlar yapıştığı yerlerden. Ama kuvvete, küfür kelimesinin kuvvetine mani olabilmeleri %2'ye kadar. Onun ötesinde güçleri yok. Böyle bir dizaynda nefsin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleştiğini görüyoruz. Ve böylece kişi %2 rahmet birikimiyle huşuya ulaşıyor. Hadis suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Sakın siz de zikir sebebiyle aradan uzun zaman geçip de kalpleri kararanlar gibi olmayın diyor Allah Teala. Burada o kişinin kalbinin kararması zikirsizlik sebebiyledir. Zikir yapmadığı için kalbi kapkara oluyor kişinin. Zaten başlangıçta kalbi kara, bir süre zikir yaptıktan sonra zikri bırakmışsa kişi, o kişinin kalbi yeniden kararacaktır. Ne zaman bu kararma olabilir? Kararma o kişinin zikir yapmaması sebebiyledir. Zaten eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemediyse, zikir yapsa da kalbinin nurlanması
mümkün değildir. Çünkü kalbindeki şartlar %2 nur birikimine bile müsait değildir. Göğsünden kalbine yol açılmamıştır. Kalbinin nur kapısı Allah'a çevrilmemiştir. Huşiye ulaşan bir kişinin kalbi %2 nurla dolduğu için o kişi huşuya ulaşmıştır. Huşu meselesi böylece gerçekleşmiştir. Ve böyle bir dizaynda o kişi için bir muhteva oluşuyor. Kişinin huşiye ulaşması üzerine bir hakkı doğuyor. Allah-u Teala'dan o kişi bir talepte bulunmak hakkının sahibi. Huşiye ulaşan kişiye Allah-u Teala o hakkı tanımış. Hacet namazı kılacak ve Allah'tan istihane isteyecek. Böyle bir yetkisi var kişinin. Allah-u Teala ona bu istihanenin neticesini verecek ve mürşidini mutlaka gösterecek. Diyor ki Bakara suresinde Allah-u Teala belirtmiş ki biz Allah-u Teala'ya Bakara suresini okuyarak diyelim ki İyyâke nestaîn, yalnız senden istihane isteriz. Niçin? İhtine sıratel mustakim, bizi sırat-ı mustakime ulaştırman için. Onun neticesi ne olacak? Sıratellezine en'amte aleyhim, o sırat-ı mustakim ki üzerlerine nimet verdiklerinin yoludur diyor Allah-u Teala. İşte Allah'tan bu istihanenin, yalnız senden isteriz dediğimiz, Allah'tan başka hiç kimseden istememiz mümkün olmayan istihanenin nasıl, hangi şartlar içinde isteneceğini Bakara suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimeleri gösteriyor bize. Allah Teala buyuruyor. Diyor ki "Vestaînü bis-sabri ve's-salâti." Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin. Mürşidinizi Allah Teala'ya sorun. Hacet namazıyla sorun, isteyin cevabını. Mutlaka ben mürşidimi isteyin deyin diyor Allah Teala. İsteyin diyor ve şartları söylüyor. İnneha lekebîretün. Ama bu muhakkak ki büyük bir iştir, zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor. İlla alel haşi'in. Huşu sahipleri üzerine zor değildir. Onlar hariç. Kimmiş bu huşu sahipleri? Ellezîne yezunnûne ennehüm milâki rabbehüm ve ennehüm ileyhi râciûn. Diyor ki Allah Teala o huşu sahipleri ki yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a mülaki kılacaklardır. Ölmeden evvel şu dünya hayatını yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Buna yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Ve ölümden sonra da ruhlarının Allah'a ulaşacağına yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar diyor. İşte kim bu ayeti kerimeler gereğince hacet namazını kılar da sabırla Allah-u Teala'dan bu neticeyi isterse Allah'tan mürşidini sual ederse, göstermesi konusunda hacet namazını kılar da talepte bulunursa Allah ona gösterebilir. Çünkü Allah-u Teala diyor ki hidayete ulaştırmak, mürşide ulaştırmak Allah'ın üzerine vazifedir. Allah'ın üzerine olan bir haktır diyor Allah Teala. Sebillerin kast edilmesi, tayin edilmesi alallahu kastü sebil diyor. Bütün sebiller mürşitlerin bulunduğu dergâhtan
devrin imamının bulunduğu ana dergaha kadar ulaşan başlangıç yollarıdır. Ve bu yolların tespiti ve tayini yalnız Allah'a aittir diyor Allah Teala. Ve herkesin irşat makamına ulaşmasını farz kılmış Allah Teala. Diyor ki: Ya eyyühellezine aminettekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a karşı takva sahibi olun ve Allah'a ulaştıracak olan, sizi ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. İşte bu vesileyi istiyor kişi ve Allah Teala o vesileyi mutlaka o kişiye gösteriyor. Çünkü kastetmek, sebilleri kastetmek, tayin etmek, tespit etmek sadece Allah'ın üzerine vazife. Ve Allah Teala kişiye mürşidini gösteriyor. Böylece bu kişi Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu ihsanlarla mürşidine ulaşacaktır. Ve mürşidine ulaştığı an yönelme faslı bitmiş olacaktır. Ulaşma faslı başlayacaktır. Şu ana kadar sizlere Allah'a yönelmeyi anlattık. Yönelmenin bizim bir talebimizle başladığını gördük. Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Sonra Allah Teala 10 tane ihsanda bulunuyor bize. 1- Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. 2- Gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alıyor. 3- Kulaklarımızdaki vakrayı alıyor. 4- Kalbimizdeki ekinneti alıyor. Ve 5.'si ekinnetin yerine ihfat koyuyor. Allah'ın 6. ihsanı kalbimize ulaşması, kalbimize hidayet koymasıdır. 7. ihsanı kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirmesidir. 8. ihsanı göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açması. 9. huşiye ulaşmamız. 10. ihsanı ise bize huşiye ulaşan birisi olarak mürşidimizi hacet namazı kıldığımızda gösterecektir. Böylece 10 tane ihsan almış olacağız Allah-u Teala'dan yönelme boyunca. Ve kim bu 10 tane ihsanla Allah'ın hacet namazını kıldığında gösterdiği mürşide ulaşırsa, önünde diz çöküp tövbe ederse, 10 tane ihsanın sonunda kişi ulaşma için hazır vaziyete gelecektir. Burada yönelme tamamlanmıştır. Allah'a yönelmeden sonraki fiiliyat, ulaşma safhasına gelinmiştir. Öyleyse ne olur? Kişi mürşidine ulaştığı zaman, 10 tane ihsanla ulaştığı zaman ne olur? Böyle bir noktada Allah'ın birinci nimeti oluşur. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Bütün tövbe merasimlerinde devrin imamının ruhu arşı tutan meleklerle beraber oradadır. Mutlaka bütün tövbe merasimlerinde bulunur. Hangi tövbe merasimlerinde? Gerçek anlamda tövbe, 10 tane ihsanla vücut bulan bütün tövbelerde arşı tutan meleklerle beraber devrin imamı, huzur namazının imamı oradadır. Ve her seferinde onun bir ruhu bir kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. İşte Allah-u Teala Rahat Suresinin 11. ayet-i kerimesinde onlar için onları muhafaza eden ruh vardır diyor, bir muhafız vardır diyor. Onları takip eder ve muhafaza eder diyor, önden arkaya doğru uzanır diyor. Böylece
bu muhteva içerisinde şunu görüyoruz ki bir ruh söz konusudur kişinin başının üzerinde. Ve Allah Teala Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesinde diyor ki onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır. İşte yönelmenin son noktasında Allah-u Teala'nın bir dizaynını görüyoruz. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerinde ve kalbinin içine iman yazılacak. İmanı Allah-u Teala'nın yazması 3 safhada tamamlanır. 1. Allah-u Teala nefsin kalbinin mührünü açar. Mühürlü olan kalbin mührünü açar. Bütün kalpler başlangıçta mühürlüdürler. Sonra ne yapar Allah-u Teala? O kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Ve 3. işlemini yapar. Kalbin içine imanı yazar. Böylece Allah-u Teala'nın kalbin içine imanı yazdığı bir olayla karşı karşıya oluruz. Kalbimize iman yazılır. Yazılırsa ne olur? Mümin olmak şerefine ereriz. O noktadan itibaren biz artık diliyle müminim diyen ama kalbiyle mümin olmayan birisi değiliz. Kalbimizle de mümin olmuşuz çünkü kalbimizin içine iman kelimesi Allah-u Teala tarafından yazılmış. Yazılınca ne olur? Kalbinin içine iman kelimesi yazılan kişi kalbindeki imanın sahibi olan manasına gelen mümin kelimesiyle anılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Gerçek müminler. Dilleriyle onlar mümin olduk derler ama kalpleri mümin olmamıştır diyor Allah-u Teala. Onların gerçek müminler olmadığını ifade ediyor. Mümin olanların nefs tezkiyesine başlayanlar olduğunu söylüyor. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinde. Onlar ki amelü salihat yaparlar, nefsi ıslah edici ameller işlerler, nefs tezkiyesi yaparlar. İşte onlar müminlerdir diyor Allah-u Teala. Bu noktadan evvel kişiyi mümin kabul etmiyor. Bu noktada mümin olmanın 7 kalp şartı tamamlanıyor. 1. şart, kişinin kalbindeki ekinliği alıyor Allah-u Teala. 2. şart, kalbinin içine ihbat koyuyor. 3. şart, o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 4. şart, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Açılınca kişi huşuya ulaşıyor. 5. şart, kalbin mührünü açıyor Allah Teala. 6. şart, kalpteki küfür kelimesini dışarıya alıyor. 7. şart, kalbin içine imanı yazıyor. Böylece o kişinin kalbinin içine iman yazılmıştır. Ve böyle bir dizayn söz konusu. Kişinin kalbinin içine imanın yazılması. Ve kişinin gerçek anlamda mümin olması. Yazılmazsa olmaz diyor Allah-u Teala. Hücurat 14'te diyor ki Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. Ancak İslam'a girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi diyor Allah-u Teala. Kalbinin içine Allah imanı yazmadıkça kişinin kalbine iman girmez ve Allah onu mümin kabul etmez. Burada kişi mümin olmuştur. 14. basamaktayız. 14. basamakta kişi mümin olmuştur. 4 tane nimet almıştır Allah-u Teala'dan. Devrin imamının ruhu başının üzerine gelmiştir. Kalbin mührünü açmıştır Allah-u Teala, küfür kelimesini almıştır.
kalbin içine imanı yazmıştır. Peki beşinci nimeti ne Allah-u Teala'nın? Furkan 70. Furkan 69'da cehenneme gideceklerden bahsediyor Allah-u Teala. Ama diyor, tövbe eden ve böylece ameni olan, mümin olan ve amel-i salihat yapan, nefsi ıslah edici ameller yapan, tabi bu sebeple de mümin 40'a göre mümin olan kişinin bütün seyyiatini hasenata çeviririz diyor Allah Teala. Ve böylece kişinin bütün günahları sevaba çeviriyor. Kaybettiği bütün dereceler kazandığı derecelere dönüştürülüyor Allah Teala tarafından. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu beşinci nimetten sonra Allah Teala bize üç tane hidayete başlamak imkanını bahşediyor. Bir, nefs tezkiyesine başlıyoruz. İki, fizik vücudumuz, nefsimiz ne kadar tezkiye olursa, temizlenirse, aklanırsa, o kadar şeytana kul olmaktan kurtuluyor, Allah'a kul oluyor. Üç, nefs tezkiyesinin her %7'lik nur birikiminde ruhumuz Allah'a doğru yaptığı seyri sülük isimli yolculukta bir kat göklerde yükseliyor diğer ruhlarla birlikte. Altıncı, yedinci ve sekizinci nimetleri Allah-u Teala'nın bunlar. Üç hidayet. Ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti. İşte bunlardan ruhun hidayetine ulaşma diyor Allah-u Teala. Hidayet, ulaşmak demektir. Öyleyse ne diyor Allah Teala Ali İmran 73'te? İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120'de ne diyor? İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el hüda hidayettir diyor Allah Teala. Öyleyse bütün güzellikler bir arada sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın 9. nimetine gelince, Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu dizayn etmiş. 9. nimeti dizayn etmiş. Kim fi sebilillahsa diyor Allah Teala, ruhu Allah'a doğru yola çıkmışsa ve Allah'ın helal rızıklarından, varlıklarından infak ediyorsa, biz diyor o kişiye bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat gibi ihsanda bulunuruz diyor. 7 başaklı bir grup, bir nebatın muhtevasını veririz. Yani evvela 1'e 100 veririz, sonra 1'e 200 veririz, ikinci başak, sonra 1'e 300 veririz, üçüncü başak, 400, 500, 600, 700 veririz diyor Allah Teala. Bir derecelik sevaba 100 kattan başlayarak 700 kata kadar çıkaracak Allah Teala. Allah'ın 9. nimeti. 10. nimeti ise o kişiye salavat nurunu Allah Teala gönderecek. İşte Allah'ın rahmeti ve fazlı, Allah'ın rahmeti ve

hidayet din ulaşma kesimi ruha aittir. Ama aynı temizlenme süreci içerisinde nefs teskiye olmaktadır, tekamül etmektedir. Fizik vücudun davranış biçimleri adım adım değişmekte, fizik vücutta tekamülünü sürdürmektedir. Ruh kendi sırat-ı müstakimi üzerinde olacaktır. Fizik vücut kendi sırat-ı müstakimi üzerinde olacaktır. Nefs kendi sırat-ı müstakimi üzerinde olacaktır. Burada üç tane sırat-ı müstakimden bahsediliyor. Şu anda diğer vücutlarımız, fizik vücudumuz ve nefsimiz yaptıkları işlemlerle ruhumuzun Allah'a ulaşmasını sağlıyorlar. Burada fizik vücuda da çok iş düşüyor, nefse de. Fizik vücut zikir yapmasa nefs tezkiye olamaz. Nefsin tezkiyesi boyunca fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulacak. Adım adım her %7'de, %7 oranında kurtulacak şeytana kul olmaktan. Ve ruh da her %7 nur birikiminde nefsimizin kalbinde gök katlarını birer birer aşacak. Öyleyse yolculuk başlıyor. Tövbeden sonra ne olur? Tövbeden sonra ruh Allah'a doğru ulaşan sırat-ı müstakimi kendisine yol edinir. İşte Allah-u Teala bu hususu açıklıyor. Nebe suresi 39. ayet-i kerime. Zalikel yevmül hakkı femen şa'ittaze ila rabbihi me'aba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Allah'a ulaşan ruh için Allah me'abdır diyor Allah Teala. Me'ab olur. O kişinin ruhuna sığınak olur diyor. Allah me'abdır, sığınaktır. Ali İmran 14'te Allah Teala buyuruyor ki vallahu indehu hüsnül me'ab. Andolsun ki, yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Allah'ın indindeki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Başka sığınak da var mı? Evet var. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah'ın indinde selam yurdu vardır diyor. Teslim yurdu vardır diyor. Selamet yurdu vardır diyor. Allah'ın indindeki tahtlar, altın tahtlar. Öyleyse irşat makamına ulaşmışız. Önünde diz çöküp tövbe etmişiz. Allah'tan 10 tane ihsan almışız. Allah-u Teala ne yapmış? Gene bire 10 vermiş. Ama bu sefer nimetlerinden bir tanesi bu onun da 10 katını bize vermek üzere dizayn edilmiş. 10 katını veriyor Allah-u Teala ama 10 katını verdiği nimetlerinden bizim bir davranışımıza karşı, bir mürşidimize ulaşıp da tabi oluşumuza karşı biz bir adım atıyoruz Allah'a. Allah 10 adım atıyor bize doğru. Bu adımlardan bir tanesi Allah'ın bir sevabımıza 100 katını vermesidir. Yani bu nimet öyle bir nimettir ki Allah'ın bire onunu da 10 kata çıkarmaktadır. Yani 100'e çıkarmaktadır ve bu 100'e 700'e kadar değişiklik gösterecektir. Bu noktadan sonra ne olur? Bu noktadan sonra ulaşma başlar. Ne diyordu Allah Teala bir defa daha bakalım.

Şura 13'te Allahü yeştebi men yeşâü Allah dilediğini kendisine Allahü yeştebi ileyhi men yeşâü Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Yehdi ileyhi men yunib ve kendisine ulaştırır kimi? Kendisine yöneleni. Yehdi ulaştırır, hidayet eder. İleyhi kendisine men yunib. O kişi ki yönelmiştir. Öyleyse kişi Allah'a yönelmiştir, yönelmesi tamamlanmıştır. Şimdi ulaşma safhası başlamıştır. Bu noktada kişi zikir yapacaktır. Zikir yaparsa ne olur? Zikir yaparsa Allah'ın ismini ister sesle ister içinden söylemeye başlarsa Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelmeye başlar. Bunların ikişer ikişer geldiğini Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi söylüyor. Allahü nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabiyen ve saniye. Allah diyor kitaba ve içindekilere benzer şekilde ikişer ikişer indirir. Neyi indirir? Müteşabi olarak zarfa ve mazrufa, kitaba ve içindeki sözlere müteşabi olarak, benzer olarak ikişer ikişer bir şeyler indirir diyor. Ne indirdiğini bir evvelki ayetten anlıyoruz. Sadece göğsünden kalbine Allah'ın nur yolu açtıklarının kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir diyordu bir evvelki ayet-i kerimede. Böylece Allah'ın nurlarının ikişer ikişer indirildiğini görüyoruz. Rahmetle faz, rahmetle salavat kişinin göğsüne giriyor. Göğsünden kendisine ait olan yolu takip ederek kalbe ulaşıyor. Kalbin mührü artık açılmış. Allah-u Teala kalbin mührünü açmış. Mührün üzerine baskı yapan rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları, enerji grupları, dört enerji grubu bu mührün üzerine baskı yapınca bu baskı sebebiyle mühür kalbin aşağısına iniyor, altta bulunan şeytanın karanlıklarının kalbe girdiği zulmani kapıyı kapatıyor, mühürlüyor. Artık zikir boyunca karanlıkların nefsin kalbine girmesi mümkün değildir. Ve bu noktada kalbe giren rahmetle faz ve rahmetle salavat söz konusudur. Ve zulmani kapı kapalı olduğu için karanlıkların kalbe girmesi mümkün değildir. Ve kalpteki küfür kelimesini Allah-u Teala aldığı için kalpte karanlıkların barınabilmesi mümkün değildir zikir başlayınca. Bütün karanlıklar nefsin kalbini terk edip giderler, kaybolur giderler. Ve birkaç dakika içinde nefsimizin kalbi tamamen faziletlerden oluşan bir dizayn içerisinde dolar. Aynı zamanda salavat nurları da oradadır. Rahmet de, faz da, salavat da nefsin kalbini tamamen doldurur. Sonra işlem başlar. Nefs tezkiyesi işlemi. Nedir bu? Nefsimizin kalbine Allah iman kelimesini yazmıştır. Bu yazdığı iman kelimesi bir çekim cazibe merkezidir. Ve kendisine fazılları çeker ve yapıştırır. Böylece çevresinde bulunan fazılları kendisine yapıştırmaya, bendetmeye, çevresinde toplamaya başlayan iman kelimesinin etrafında fazıllar %1, %2, %3, %5, %6, %7, %7 toplandıkları zaman nefs-i emmare tamamlanır. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bissu'i illa ma rahime rabbi. Ya Rab, ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs bana şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Nefs şerri emreder ama Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte o Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği nefslerden
Şimdi bu nefse sıra geldi ve bu nefsin kalbine gelen Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı kişinin göğsünden kalbine ulaşıyor. İman kelimesinin etrafında faziletler birikmeye başlıyor ve bu birikim %7'ye ulaşıyor. Nefsi emmare söylediğimiz ayetin gereği yapılır, gereği vücuda gelir. Nefsin kalbinde artık %7 afet hüviyetini kaybetmiş ve fazilet olarak nefsin kalbine yerleşmiş. Afetler özellikleri olan negatif bir gruptur. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu olarak dünyaya geliriz. Nefsimiz bize böyle verilir. Afetlerle kalp, nefsin kalbi %100 doludur. Allah neyi emretmişse nefsin afetleri onu asla yapmak istemez. Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka yapmak ister. Ruhumuz da hasletlerden örülüdür. Allah neyi emretmişse mutlaka yaparlar. Yasak ettiği hiçbir fiili işlememeleri mümkün değildir. İşlemeleri mümkün değildir. Asla işlemezler. Öyleyse nefsle ruh her açıdan birbirine zıt. Birisi Allah'ın emrettiğini özellikle yapıyor, öteki özellikle yapmıyor. Birisi Allah'ın yasak ettiğini yapıyor, öteki yapmıyor. Öyleyse bir muhteva söz konusu. Ruh Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği fiili işlemez. Nefs Allah neyi emretmişse asla yapmaz, yasak ettiği fiil ise özellikle işler. Şeytanla ilişkisi vardır nefsin, Allah'la ilişkisi vardır ruhun. Ruh tekamülün son safhasında yaratılmıştır ve aralarında devamlı kavga başlar. Ama bu kavgayı %7 oranında nefse emarede kişi bitirmiştir. Artık nefsin afetlerinin %7'si yok olmuştur. Yerine ruhun faziletleri, ruhun hasletlerine paralel olan Allah'ın kınından gelen faziletler, fazilet ismi nurlar yerleşmiştir. Peki bu arada bu nefsin kalbinde %7 nur dolduğu zaman fizik vücut ne olur? Fizik vücut %7 oranında şeytanın kul olmaktan kurtulur. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Allah Teala fizik vücudumuz için diyor ki: "Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabudu şeytane innehu lekum adumun bin ve eni buduni haza sırat-ı mustakim." Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı mustakimdir. Ve şeytan size apaçık bir düşmandır diyor Allah Teala. Öyleyse fizik vücudumuzun Allah'a kul olması için Allah bizden ahd almış. Kul olmayı nasıl gerçekleştirecekmişiz? Şeytana kul olmaktan kurtularak. İşte nefsimizin kalbinde %7 nur biriktiği zaman, fazilet biriktiği zaman şeytanın üzerimizdeki tesiri %7 azalıyor. Şeytana kul olmaktan %7 fizik vücudumuz kurtuluyor. Neden azalıyor? Çünkü şeytan sadece afetlere tesir edebilir. Nefsimizin kalbindeki afetlerin %100'üne tesir ediyordu şeytan baştan. Onları negatif olarak etkiliyordu. Ama şimdi %7'sini etkileyemiyor. %7'si şeytanın hakimiyetinden kurtuldu. Nefse emaredeyiz. Peki ruhumuz ne oldu? Zemin kattan birinci gök katına ulaştı. Orada secde mahaline vasıl oldu. Nasıl ulaştı? Nefsimiz fizik vücudumuzun içinde bir rehinedir. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler iktisap ettikleri dereceler itibariyle. Ama yemin sahibi olan nefsler, yeminlerini yerine getiren nefsler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse nefsimiz fizik vücudumuz içinde bir rehinedir ve bu rehine her %7 nur birikiminde, nefsin kalbinde her %7 nur birikimde gök katlarının
kapılarını birer birer açacaktır. İlk yüzyılın nur birikiminde uzaktan kontrolda göğün birinci katının kapısını açar. O ruh oradan geçebilir. Yani oradaki elektronik sistemlere o ruhun geçmesi konusunda izin verilir. Böylece ruh birinci gök katına ulaşmak imkanının sahibi olur. Ve kişi %7 oranında şeytana kul olmaktan böylece kurtulmuş olur fizik vücut. Sonra yeniden bu %7'nin üzerinde nur birikimi devam eder 8, 9, 10. İkinci bir %7 nur birikimi tamamlandığı zaman nefsi levvame kademesine ulaşılır. Vela uksumu bin nefsi levvamet diyor Allah Teala Kıyamet Suresinin ikinci ayeti kerimesinde. O levvame nefse kasem ederim. Nefsimizi kınadığımız bir noktaya ulaşıyoruz. Günah işlemek istemiyoruz ama alışkanlıklarımız bizi o günahları işlemeye itiyor. Nefsimize lehim ediyoruz, nefsimizi kınıyoruz bu hatalar sebebiyle. Ama günahları işlemekte de devam ediyoruz. İkinci defa %7'ni nur birikimi sebebiyle ruhumuz ikinci gök katına ulaşmış oluyor. Öyleyse bu dizayn içerisinde ruhumuz ikinci gök katında. İşte böyle bir dizaynı Allah Teala nasip ediyor ve Allah'ın indinde bir yeni noktaya ulaşıyoruz. İkinci defa %7 nur birikimi nefsimizin kalbinde gerçekleşmiş ve ruhumuz açılan kapıdan geçerek ikinci gök katına ulaşmaya başlamıştır. Nefsi levvame. Daha sonra fizik vücudumuz da gene %7 daha, ikinci bir %7 şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmuştur. Yani nefsimizin kalbinde %7 daha fazilet birikimi gerçekleşmiştir. Üçüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Allah Teala diyor ki Şem suresinin 7 ve 8. ayetlerinde ve nefsin ve ma sevaha o nefse ve onu sevva edene fe elhamaha fücraha ve takvaha o nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. İşte nefsi mülkime Allah'tan ilham almaya başladığımız kademe nefsimizin kalbinde %7 daha nur birikimi gerçekleşiyor. %21'e ulaşıyor faziletler. %2 rahmet de gene kalbimizin, nefsimizin kalbinde. Sonra nefsimizin kalbindeki artan zikrimize paralel olarak nurlar daha artıyor. Bir dördüncü %7 nur birikimini gerçekleştiriyoruz. Nefsimizin kalbi mutmain oluyor. Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا onlar ki amenudurlar ve tatmainnul kulubu bi zikrillahi ve onların kalpleri zikirle mutmain olur. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulubu. Dikkat edin ki kalpler, bilin ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur diyor Allah Teala. Rad 21. Öyleyse kalbimizin mutmain olduğu, doyuma ulaştığı bir kademe var.
velayetten evvelki bir kademe kalbi kişinin doymuş, mutmain olmuş, hedefe ulaşmış kişi, doyuma ulaşmış. Sonra böyle bir doyum müessesesi kişiyi, kişinin ruhunu dördüncü gökkatına taşır. Kişi %7 daha fizik vücut olarak şeytana kul olmaktan kurtulur, Allah'a kul olur, kul olur. Nefsin kalbinde %28 fazilet birikir. Kişi mutmain olur, doyuma ulaşır, Allah'ın verdiklerinin kendisine yettiğini fark eder ve sonsuz Allah'a şükreder, hamd eder. Düşünür ki Allah Teala bana daha çoğunu verseydi, belki ben onları yanlış yerde kullanıp Allah'ın bana olan sevgisini kaybederdim. Az verseydi belki de isyan ederdim Allah Teala'ya. Ama bakıyorum, görüyorum ki Allah'ın bana verdiği her şey benim için yeterli. Ve kişi Allah'ın verdikleriyle mutlak bir doyuma ulaşıyor. Sonra dördüncü gök katına ulaşan ruh orada her çıkışta orada kalmaya başlar. Beşinci kata çıkamaz. Ne zaman ki beşinci defa %7 nur birikimi gerçekleşir, kişi Allah'tan razı olur. Radiye. Ve ruh beşinci gök katına ulaşır. Nefs mi? Nefs fizik vücudun içinde hala bir rehinedir. Ruh beşinci gök katına ulaşıyor. Allah'tan razı oluyor kişi. Nefsin kalbinde 5 defa %7 nur birikimi. Fazilet birikimi. Bir %7 daha nur birikimi. 6. defa %7 nur birikimi. Nefsi Nardiye. Allah da o kişiden razı oluyor. Radiyeten Mardiye Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi. Fecr 27, 28, 29, 30'da Allah-u Teala şöyle söylüyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiye fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Üç vücudumuza verdiği üç yemini Allah-u Teala burada açıkça söylüyor. Nefs için nefs tezkiyesi tezkiye ol diyor. Ruh için Allah'a geri dönüş, Rabbine geri dön diyor, rücu et diyor. Fizik vücut için şeytana kul olmaktan kurtulmak, Allah'a kul olmak ahdin gereği. Sen de kullarımın arasına gir, bana kul ol, kullarımın arasına gir diyor. Bunları yapan kişi için sonuç ne? Allah'ın cennetine girmek ve cennetime gir diyor. Ne oldu kişi? Allah'tan razı oldu. Beşinci katta ruh. Allah da ondan razı oldu. Ruh altıncı katta. Sonra ne oldu? Sonra ruh yedinci gök katına ulaşır. Yedinci gök katına elinde bir kılıçla ulaşır ve zemin kattaki ana dergahta, devrin imamının dergahında gördüğü altın kapıyı orada da aynen görür. Yedinci katta da aynı kapı var. Fakat farklılıkları var. Yedinci kattaki kapı Levh-i Mahfuz'a göğün yedinci katına giriş kapısıdır. Fetih kapısıdır. Ve aşağıdaki kapıdan farklı olarak bu kapının altında 7 tane beyaz mermer basamak var. Ve 2 trabzan var. 2 trabzanın arasında da merdivenlerin üzerinde 5.
merdiven basamağının üzerine rastlıyor. Beşinci ve dördüncü ile beşinci arasında ya da bir altın zincir iki trabzanı birbirine bağlıyor. Üzerinde de 7 tane altın bakla var. Yaklaşık 30-35 santim genişliğinde, bilek kalınlığında altın zincir. Ve bu altın zincir trabzanı bir boydan bir boya kaplıyor. Bir baştan bir başa, birinci sağda soldakinden sağdakine ulaşıyor. Ve oraya ulaşan evliya namzede olan ruh o altın kapının altın zincirin üzerine bir defa vuruyor kılıcı. Ve altın zincir ikiye ayrılıyor. Arkada kilitli gibi görünen kapı altın zincirin ikiye ayrılmasıyla birlikte ardına kadar açılıyor. Ve fetih kılıcıyla birlikte uçarak o evliya namzede fethini tamamlıyor. Açık altın kapıdan içeriye uçarak giriyor. Ve daha sonra tavandan öteye çıkacaktır. Tavandan öteye çıkıyor ve bulunduğu yer zikir, affedersiniz, kader hücreleridir. Bal peteklerine son derece benzeyen bir sonsuz petekler dizisiyle karşı karşıyadır kişi. Her biri 24 saatlik bir zaman parçasını ifade ediyor. Bu zikir hücreleri. Onları geçen kişi ikinci aleme geliyor. Burası Ümmül Kitap'tır. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap boşlukta duruyor. Arşı tutan melekler onu boşlukta tutuyorlar ama görünmüyorlar. O kitabın altında bir kürsü, kürsünün etrafında kürsüye dayalı olarak oturan 60 kişi devrin imamının sağında ve solunda başlıyor sıra. Kürsünün her tarafını dolaşıyor. 60 kişi ve Ümmül Kitap hakkında bilgi alıyorlar. Üçüncü alem Kudret Denizi, dördüncü alem Makam-ı Mahmud, beşinci alem Divan-ı Salihin, altıncı alem zikir hücreleri, yedinci alem İndi İlahi, Allah-u Teala'nın katı, huzur namazının kılındığı yer ve en üst nokta Sitretin Müntaha, varlıklar aleminin sonu. Ruh Sitretin Müntaha'ya ulaşıyor ve Sitretin Müntaha'yı açtıktan sonra Allah'ın zatına ulaşıyor. İşte Allah'ın zatına ulaştığı zaman kişi 21. basamaktadır. 14. basamakta başlayan seyri sülük 15. basamakta birinci kata, 16. basamakta ikinci kata, 17. basamakta üçüncü kata, 18, 19, 20, 21. basamaklarda 4., 5., 6., 7. kata çıkıyor ve Allah'a ulaşıyor. 21. basamak. Bundan sonra ne oluyor? Allah'a ulaştı, Allah'ın zatında yok oluyor. Allah Teala bu konuda iki isim kullanmış. Birisi Allah'a sarılmak, ikincisi sığınağa sığınmak. İşte Nisa 175 Allah Teala buyuruyor, kim Allah'a ulaşmayı ve ona sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır, iletir, vasıl eder. Kim Allah'a ulaşmayı ve ona sarılmayı dilerse diyor. Öyleyse ulaşmak tamamlandı. Ruh Allah'a ulaştı. Evvela Allah'a yönelmişti. 14. basamağa kadar geldi 7. 3. basamaktan.
14. basamağa kadar Allah'a yönelerek geldi. Ve Allah'a yönelme 14. basamakta tamamlandı. Ve 14. basamakta Allah'a ulaşma başladı. Allah'a ulaşma için ruh yola çıkmıştı. Ne diyordu Sebe 39? Affedersiniz, Nebe 39. Zalikel yevmül hakkı femen şa ittaza ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yolu ittaz eder. Ve Allah'a ulaştığı zaman Allah o kişinin ruhuna meab olur. Allah'ın zatına ulaşan ruha Allah meab oldu. Sığınak oldu. Kaf suresinin 32, 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala diyor ki ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid haza ma tuadune li kulli evabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Yani buyurun içeri girin. Li kulli evabin hafiz. Bütün evap olanlar için. Sığınağa sığınmış olanlar için. Ve hafiz başların üzerinde bir muhafız taşıyanlar için. Sığınağa sığınmış, sığınak meaptır. Meaba sığınan da evvaptır. Sığınmış olan demek. İşte böylece ruh Allah'ın zatına ulaşmakla kalmıyor. 21. basamakta ulaşma işlemi tamamlanmıştır. Bu akşamki konumuz olan Allah ile olan ilişkilerimizdeki Allah'a yönelme ve ulaşma tamamlandı. Ulaşmanın ötesinde sığınma söz konusu. 22. basamakta kişi velayete ulaşmıştır. Allah'ın velisi olmuştur. Kim Allah'ın zatında yok olursa Allah'a ulaşan herkesin ruhu Allah'ın zatında yok olur. Yani Allah'a sarılır. Evvab olur kişi. Sığınağa sığınmış olur. Allah'ın zatında yok olmak, sığınağa sığınmak demek, evvab olmak demek. Burası velayetin birinci makamıdır. Fena makamı. Sonra Allah Teala size bir taht verir ve beka makamının sahibi olursunuz. Sonra Allah Teala zikrinizi arttırmanıza yardım eder. Zikriniz günün yarısını geçer. Zühd sahibi olursunuz. Zühd makamının sahibi olursunuz. Zahit olursunuz. Sonra Allah Teala başka nimetler verir size. Fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Ve böylece muhsinlerden olursunuz. Nefsinizin kalbinde fena makamındaki nurlar %61'i, beka makamında %71'i, zühd makamında %81'i, muhsinler makamında fizik vücudunuzun tesliminde %91'i olur. Peki ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman nefsinizin kalbinde ne kadar nur birikimi olmuştu? %49

%49 nurlar nefsinizin kalbinde. Bu nurlar nefsinizin kalbinde faziletler adıyla yer almış oluyor. %2 de huşuda kazandığınız rahmet. Böylece nefsinizin kalbinde %51 nur olarak Allah'a ulaştınız. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Nefsinizin kalbinde %51

71 %51 nur birikimiyle Allah'a ulaştınız. Fena makamında bu nur %61'e çıktı. Sonra beka, züht, muhsinler makamlarında %91'e ulaştı. Bundan sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Daha sonra Allah-u Teala size göğün bütün katlarını gösterecek. Ve Sitr-i Müntaha'yı gördüğünüz zaman Tövbe-i Nasuh'a çağrılacaksınız. Ve dört mertebe daha nefsinizin kalbi müzeyyen olacak. Ulu'l-Elbab makamında bir mertebe, İhlas makamında 7 mertebe daha müzeyyen olan nefsinizin kalbiyle birlikte nefsinizi Allah'a teslim etmiş olursunuz. Tövbe-i Nasuh'a davet edilirsiniz. Tövbe-i Nasuh'ta 4 mertebe daha müzeyyen olur kalbiniz ve ruhunuz, fizik vücudunuz ve nefsinizden sonra iradeniz de Allah'a teslim olmak için hazırdır. İradenizi Allah'a teslim edersiniz ve irşat makamının sahibi kılar Allah Teala sizi. Böylece hedefler tamamlanmış olur. Bir insanın dünya hayatına ulaşabileceği, normal standartlardaki bütün insanların ulaşabileceği en üstün makama sahip olmuş durumdasınız. Allah Teala sizi irşat makamına tayin eder. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi olursunuz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde olaylar dizisi buraya kadar geliyor. Bu konuşmamızda hamdolsun ki Allah'a yönelmeyi ve Allah'a ulaşmayı sizlere anlatmak imkanına kavuştuk. Bu beraberlik için Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi kılması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

An. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz bir olmak, beraber olmak. Atalarımız diyor ki bir elin nesi var, iki elin sesi var. Kuvvet birlikten doğar. İşte eski Türk hakanlarından birisi oğullarını huzurunda topluyor ve her birine birer tane ok veriyor. Diyor ki kırın bakalım bu okları. Hemen her biri kırıyor. Ondan sonra 12 tane ok veriyor. Ve en küçüğünden başlamak üzere en büyüğüne kadar hepsine denetiyor. Hiçbirisi okları kıramıyor. 12 tanesi birlikte olduğu için. Birliğin bu kadar önemli olduğunu kesin bir yargıyla onlara anlatmış oluyor. İşte sevgili kardeşlerim, birlik kuvvetin temelidir. Allah Teala da bir olmamızı, beraber olmamızı emrediyor. Hepiniz biliyorsunuz ki Hanif dini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de dinidir. Allah Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde diyor ki Habibim Hanif olarak kendini dine ikame et. Dine doğrult. Din için bütün hayatını vakfet. Hanif olarak doğrult diyor. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin sahibi olarak dine doğrult kendine diyor. Sonra da diyor ki o Hanif fıtratıyla ki biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. Yani seni de Hanif fıtratıyla yarattık ama sen Hanif dininin sahibi oldun. Hanif fıtratının gereğini yerine getirmek üzere vazifelendirildim bizim tarafımızdan diyor Allah Teala. Ve diyor bu din kayyum olan dindir. Yani ezeli ve ebedi olan din. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kayyum olan din Hanif dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hanif. Hanif dini, Hazreti İbrahim'in dinidir. Üç esas ihtiva eder. Bir, vahdet, Allah'ın tekliği. Hazreti İbrahim der ki, Allah tektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem der ki, Allah tektir. Kur'an der ki, Allah tektir. Göklerde başka ilahlar olsaydı mutlaka onlar birbiriyle kavga ederdi diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, demek ki Hanif dininin Hazreti İbrahim'in dinindeki adı Hanif yani teslim demek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamandaki adıyla İslam dini yani teslim dini önce
birinci muhtevayı ifade ediyor. Bu birinci muhtevada ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Vahdet. Allah'ın tekliği, tek bir tanrı, tek bir ilah oluşu, o el ilah yani Allah'tır. Allah kelimesi el harfi tarifiyle ilah kelimesinin birleşmesinden oluşur. El ilah kelimesinin muhtevası budur ve bu Arapların E'yi bizdeki A gibi telaffuz etmeleri Allah demedir tabi de. El ilah Allah kelimesine dönüşmüş. Öyleyse Allah adından bahsediyoruz. İşte o Allah ki bir tek din yaratmış. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvelki devrede Hazreti İbrahim'in dini olarak değerlendiriliyor. Hazreti İbrahim Hazreti İsa'dan da evveldir. Ondan evvelki Hazreti Musa'dan da evveldir. Aradan geçen bütün peygamberlerden de daha evveldir. Ama Hazreti Nuh'tan sonradır. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de tek bir dinin, tek bir şeriatın varlığından bahsediyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu ifade ediyor. Diyor ki Allah Teala biz Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana vahyetmek suretiyle size de, yani sana ve sana tabi olanlara da şeriat kıldık diyor Allah Teala. Herkese şeriat kılmış. Sana da, sana tabi olanlara da şeriat kıldık diyor. Öyleyse Allah Teala'nın şeriat kıldığı bir tek şeriat var sevgili kardeşlerim. Tek bir şeriat. İki tane hiç olmamış. Tek bir şeriat. Şeriat dinin bütünüdür. Niçin verdik diyor bu dini sana da verdik? Dini ayakta tutun diye bir ve fırkalara ayrılmayın diye. İşte fırkalara ayrılmak Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine göre açık ve kesin bir şekilde şirki ifade eder. Diyor ki orada Allah-u Teala Rum 30'da bunu söyleyen Allah-u Teala sen Hanif'sin. Hanif olarak kendini dine doğrult. Biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık ve kayyum olan din budur. Ne dinde ne de insanları yarattığımız Hanif fıtratında bir değişiklik göremezsin. İlk insandan son insana kadar bütün dinler bunu ifade ediyor sevgili kardeşlerim. Dinler zannedilen şey aslında yoktur. Sadece tek bir din vardır. O din Hanif dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini adıyla Hazreti Musa tarafından yaşanmıştır. Tabiatıyla ve ona bağlı olanlar tarafından Hazreti İsa tarafından
ve ona bağlı olanlar tarafından Hazreti Nuh tarafından Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yaşanan dindir. Adem aleyhisselamdan Nuh aleyhisselama kadar herkes aynı dini yaşamış. Hazreti Nuh'tan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar gene bütün peygamberler gene aynı dini yaşamış. Tek bir din, tek bir toplum. Hazreti İbrahim'in dinini tek bir Allah'ı ifade ediyor. Bu vahdettir. Allah'ın vahdeti, Allah'ın tekliği. İkinci özelliği Hazreti İbrahim'in Hanif dininin tevhid akidesidir. Allah'a ulaşmayı dileyen insanların oluşturduğu tek bir toplum. Sevgili kardeşlerim, Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. 32'de de diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılanlardır. Her biri ayrı bir huzup, her bir grup ayrı bir hizip oluşturmuştur. Ve her biri kendi ellerindekiyle avunurlar, ferahlanırlar diyor Allah Teala. Öyleyse vahdet müessesesi Allah'ın tekliğini ifade ediyor. Ama fırkalara ayrılmış olanlar bu muhtevayı bozanlar olarak çıkıyor karşımıza. Kimdir bu fırkalara ayrılanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes ayrı bir fırkada yer almıştır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini fırkalara ayrılmaktan kesinlikle önlüyor insanları. Fırkalara ayrılmak Hazreti İbrahim'in Hanif dininde farklı bir hüviyeti gösteriyor. Fırkalara ayrılmayanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkanın sahipleri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, diyor ki Allah Teala fırkalara ayrılmayın diye ve dini ayakta tutun diye sana da aynı şeriatı verdik diyor. Bir defa şeriat hiç değişmemiş. Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kadar yani ilk peygamberden son peygambere kadar. Hazreti Adem ilk insan ve ilk peygamberdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de son peygamberdi. Onunla beraber nübüvvet müessesesi mühürlenmiştir. Nübüvvet sona ermiştir peygamberlik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra başka bir peygamber gelmeyecektir. Ve kıyamete kadar dünya son peygamberine Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim'le temsil edilecektir. Onunla hükmedilecektir. Öyleyse böyle bir hüviyette Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti
Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini hepsi aynı dindir. Hazreti İbrahim hepsinden evveldir. Ve dininin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, bir başka ismiyle, Arapça adıyla İslam dininin, ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hanif olduğuna göre İslam dini olduğu açıktır. Hanif dininin zaten lügat manası da o. Üçüncü cephesi teslimleri içerir. Bir insan Allah'a ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini teslim etmekle mükelleftir. Öyleyse bu teslimin muhtevasına bakmamız lazım sevgili kardeşlerim. Teslim ruhun ve cin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 28 basamaklık bir İslam skalası, bir İslam merdiveni var. Bu 28 basamağın muhtevası 22. basamakta ruhun Allah'a teslimini içerir. 25. basamakta ikinci teslim fizik vücudun teslimini içerir. 26. basamakta üçüncü teslim nefsin teslimini içerir. 28. basamakta dördüncü teslim olan iradenin teslimini içerir. Bunların hepsi üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Öyleyse Hanif dininin asıl muhtevası teslimlerdir. Bütün bir Kur'an-ı Kerim'i içeren, baştan aşağı kadar bütün Kur'an-ı Kerim'i devreye alan, bütün Kur'an-ı Kerim'i içeren, muhtevasına alan bir din söz konusu. İslam dini, Arapça adıyla, Hanif dini, Hazreti İbrahim'in lisanıyla, Türkçemizde de teslim dini diyoruz. Ve Allah-u Teala teslimi, ruhun teslimini garanti ediyor bütün insanlara. Ey insanlar diyor, bana ulaşmayı dileyeceksiniz, göreviniz bu kadar. Geri kalan işi ben yapacağım diyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilediği andan itibaren kumanda Allah'ta. O dileyen kişiyi Allah en güzele ulaştıracak. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine düşen görevi yapmıştır. Allah-u Teala'nın ondan istediği o kadardır. Sen diyor bana ulaşmayı dileyeceksin. Bu senin görevin. Ama bunu dilersen benim görevimi verdiğim sözün gereği olarak mutlaka yerine getirmemi sağlayacaksın. Ben de diyor seni kendime ulaştıracağım. İşte Hazreti İbrahim'in vahdet müessesesi, tevhid müessesesi ve teslim müessesesinden oluşan üç ayrı cephesiyle bir tek din oluşturması söz konusudur. Sadece tek bir şeriat,
insanlık tarihi boyunca insanlığa, Allah'a inananlara hakim olmuştur. Sevgili kardeşlerim, bizleri dinleyenler, izleyenler, aramızdasınız ya da değilsiniz. Ama o zaman şunu kesin olarak söyleyebiliriz ki, eğer şu anda bizi dinliyorsanız, izliyorsanız ama

bahaneleriniz, zanlarınız, bir tek realite var, hakikat, tek bir hakikat. Siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz, öyleyse mutsuzluğa kendinizi mahkum ettiniz. Aslında mutlu olabilirdiniz eğer Allah'a ulaşmayı dileseydiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, böyle bir dizayn içerisinde insanların mutsuz olması bizi hüzünlendiriyor. Bu kadar kolaysa mutlu olmak, niçin mutlu değilsiniz sevgili kardeşlerim? Anlamıyor musunuz söylediklerimizi? Son derece açık ve basit bir lisanla konuşuyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır, ulaştıracağına dair sözü var. Bir defa daha söyleyelim. Allah Teala buyuruyor ki, Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehti ileyhi men yuni. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır sadece. Sadece onların ruhunu kendisine ulaştırır. Üç safa. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu sizi 14. basamağa kadar götürecek. Mürşidinize ulaşacak, tabi olacaksınız 14. basamakta. Bu sizi 21. basamağa kadar götürecek. Yani ruhunuzu Allah'a teslim edene ettiğiniz noktaya götürecek. Ve böylece Allah'ın emri gerçekleşmiş olacak. Siz de ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız an 3. kat cennetin sahibi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlerle birlikteyiz. Sizlere Allah'ın güzelliklerini anlatmakla vazifeliyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Eğer Allah Teala bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı, bir insanı 3. kat cennetine kabul buyurursa, bunu garanti etmişse ve insanlar bunun farkında bile değilse, din adamları çoktan Allah'ın hakikatlerini unutmuşlarsa ve bu yüzden milyonlarca insan, 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru yol almaktaysa, sevgili kardeşlerim, bu ilmin sahibi kılınan kişi hüzünlenmez mi? İşte bunları düşündükçe hüzünleniyoruz. İnsanları kulaklarından tutup da hidayet sahibi yapamazsınız ki. Hiç kimse böyle bir yetkinin sahibi kılınmamış. Hidayetin sahibi sadece Allah. Biz ömrümüzün 30 yılından fazlasını insanlara bunları anlatmaya tahsis ettik. Hep anlattık, hep söyledik sevgili kardeşlerim. Ve her gün hamdolsun ki sayımız artık süratle artıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım,

Gönül dostlarım. Allah için yaşıyoruz. Allah'sa sizleri mutlaka mutlu kılmak ister. Saadet sahibi yapmak ister. Ve bu saadetin cennet saadeti ise kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ve ulaştırdığım kişi üçüncü kat cennetimi hak eder. Onun özel bir gayret yapması, gayret sarf etmesi gerekmiyor diyor Allah Teala. Sadece ben bütün insan adı verilen bu kullarımdan, bu mahluklarımdan, insanlardan ruhlarını ölmeden evvel bana ulaştırmalarını istiyorum diyor. Bütün talebim bu kadar. Ama insanlar üçüncü kat cennette yetinmezler. O zaman daha ötesini de sağlarım diyor. Kim fizik vücudunu bana teslim ederse dördüncü kat cenneti de veririm onlara. Kim nefsini bana teslim ederse beşinci kat cennetimin sahibi olur. İhlasa ulaşırsa beşinci kat cennetin altıncı kat cennetin sahibi olur. Kim iradesini Allah'a teslim ederse ki bu son teslimdir. Ruhunu yirmi ikinci basamakta teslim etmiştir. Birinci teslim. Fizik vücudunu 25. basamakta teslim etmiştir. İkinci teslim. Nefsini 26. basamakta teslim etmiştir. Yirmi yedinci basamakta muhlis olmuştur. 28. basamakta da iradesini Allah'a teslim etmiştir. Böylece ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim eden birisi vardır. Bir insan. Bu insan dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Nefsinde hiç afet kalmamıştır ki nefsinin afetleri onu huzursuz edebilsin. Ruhu çoktan Allah'a ulaşmıştır. Teslimini, ruhunu teslim etmeyi gerçekleştirmiştir. Fizik vücudunu da Allah'a teslim etmiştir. Fizik vücudu Allah'ın emrettiği her şeyi yapan, yasak ettiklerini asla işlemeyen bir hüviyete bürünmüştür. Nefsi daimi zikir sebebiyle afetlerden %100 arınmış yerine ruhun hasletlerinin paralelinde olan fazıllar, kişiyi fazilet sahibi kılacak unsurlar gelip yerleşmiştir. Bunların hepsi ayrı ayrı sebeplerdir sevgili kardeşlerim. Ve Allah-u Teala hepinizin bu büyük mutluluğu mutlaka yaşamanızı istiyor. Kim olursanız olun, dünyanın neresinde yaşarsanız yaşayın, ama bilin ki mutluluk sizin de hakkınız. Ve mutluluğunuzun anahtarı bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. O zaman ne duruyorsunuz? Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, ne duruyorsunuz? Eğer şu ana kadar Allah'a ulaşmayı dilememişseniz, neden hemen dilemiyorsunuz? Neden hemen cennetinizi hazırlamıyorsunuz? Birçok insan Allah'ın kendisini asla cennetine almasının mümkün olmadığını zannetmektedir. Birçok insan da bunun tam tersi olarak ben müminim, Allah'a ulaşmayı diliyorum. Madem ki Allah'a ulaşmayı diliyorum, Allah'a inanıyorum, Allah'a ulaşmayı diliyorum değil. Kişi diyor ki ben müminim çünkü Allah'a inanıyorum.
Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki müminlerin gideceği yer cennettir. Öyleyse ben mutlaka cennete gireceğim diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın iki tür mümin kavramı var Kur'an-ı Kerim'de. Bir, Allah'a inananlar, inananlar anlamına Allah Teala onlar için mümin kelimesini kullanıyor. Bir de hakka müminler var. Hak müminler. Onlar sadece Allah'a inanmakla kalmıyorlar. Allah'a ulaşmayı da diliyorlar. İşte bunlar hak müminler. Cennetin üçüncü katına ulaşacak olanlar onlar. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi Allah Teala kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Ayetleri söyledik. İki ayet. Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesi. Ve Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. İkisinde de Allah-u Teala kim diyor bana milaki olmayı dilerse, ruhunu bana ulaştırmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. O kişinin ruhunu o kişi hayattayken mutlaka kendime ulaştırırım. Bunun manası 3. kat cennet. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka 1. kat cennetin sahibi olur. Mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabiyetini gerçekleştiren kişi mutlaka 2. kat cennetin sahibi olur. Ve ruhunu Allah'a hayattayken ulaştıran birisi mutlaka 3. kat cennetin sahibi olur. Ve nefsinin kalbindeki afetlerin %51'i temizlenmiş olacağı için dünya mutluluğunun da yarısını mutlaka kazanır. Öyleyse Hazreti İbrahim'in Hanif dininin teslimlerine bir göz atın sevgili kardeşlerim. Hanif dini teslim dinidir. Ve de kişinin ruhunu da, beçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmek asli görevidir. İşte böyle bir görevle hepiniz vazifelisiniz sevgili kardeşlerim. Başka bir şey için değil, sizin mutlu olabilmeniz için, sizin saadeti yaşayabilmeniz için. Allah Teala insanların zanlarına dayalı bir hüviyet taşımaz. Kur'an'daki esaslara dayalı bir hüviyet taşır. Allah herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar bir sonsuz yelpaze vardır. Sadece bizim dünyamızdaki insanları değil, bütün kainattaki insanları sever. Ve de onların hepsinin Allah'ın cennetine ulaşmalarını da diler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse ne duruyorsunuz? Eğer Allah'a ulaşmayı hala dilememişseniz, neden dilemiyorsunuz? Cennetinizi Allah-u Teala garanti ediyor. Dilerseniz diyor, 1. kat cennete de değil diyor, ben sizi mutlaka 3. kat cennetime kadar ulaştıracağım. Size bana ulaşmayı dilediğinizden itibaren 7-8 aylık bir ömür biçmişsem, böyle bir imkanın sahibiyseniz mutlaka ben sizi kendime ulaştırırım diyor. Ama diyor ömrünüz kısa, siz Allah'a ulaşmayı dilediniz, öldünüz. Ertesi gün öğlen Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ertesi gün öldüğü zaman mutlaka 1. kat cennetin sahibidir.
Mürşidine ulaşır kişi 14. basamakta. Ondan sonra öldü. İkinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdı. Ondan sonra öldü. Üçüncü kat cennetin sahibidir. Sonuç? Sonuç, Allah'ın garantisi altındasınız. Öyleyse sorabilir miyim? Allah Teala sizi mutlaka saadete ulaştıracaksa, Allah'a ulaşmayı dilememek ve kendinizi cehenneme mahkum etmek sizce akılcı bir olay mı? Rasyonel bir müessese mi? Bu kadar açık ve kesin Allah'ın hükümleri varken, garantisi varken ondan faydalanmamak akılcı bir müessese mi? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbetimiz daha burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu sohbetimizi de inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: kağıt ürün.
1: El Fatiha me as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Hocam bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal ladzîne en'amte aleyhim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetindeyiz. Konumuz mu? Konumuz basiret. Basiret neyle alakalı bir konu acaba? Basiret kalple alakalı bir konu. Basiret neyle alakalı acaba? Basiret görme hassasıyla alakalı bir konu. Öyleyse insanların kalpleri var. Başlangıçta bütün insanlar küfür muhtevası içinde kabul ediliyor Allah Teala tarafından. Başlangıçta bütün insanlar dalalette olarak kabul ediliyor Allah Teala tarafından. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Bütün insanlar başlangıçta dalalettedir. Bütün insanlar küfürdedir. İstisna yok. Mühürlü olan bütün kalplerin sahiplerine Allah Teala kafirler diyor. Sevgili kardeşlerim, insanların din öğretimi zamanla felce uğramış. Allah'ın asli unsurları birer birer kaybolmuş dinde, yok edilmiş. Hedefler yok edilmiş ve vasıtalar hedef haline getirilmiş. İşte böyle bir dizayn içerisinde neyi görüyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Gördüğümüz şeye baktığımız zaman hüzünlenmemek mümkün değil. İslam 7 safhadan oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. safha, 12 insanla mürşide ulaşıp tabi olmak. 2. safha, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 3. safha, fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 4. safha, nefsi Allah'a teslim etmek. 5. safha, irşada ulaşmak. 6. safha ve iradeyi de Allah'a teslim etmek. 7. safha. 7 safhalı bir müessese. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bunun adı İslam. Dünya üzerinde birçok üniversitede din öğretimi de var. Ama evvela din ortadan kaldırılmış, dinler oluşturulmuş. Dinler yok. Allah-u Teala'nın bütün kutsal kitaplarda ifade ettiği sadece bir tek din var. Bu 7 safhadan oluşan, 7 safha 4 teslim içerir. 7 safhadan, yani aynı zamanda 4 tane teslimden oluşan, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimden oluşan bir tek din. O tek dinin muhtevası üzerinde insanlara bakıyoruz beraberce ve yaklaşıyoruz. Yaklaşıyoruz ve kalplerine bakıyoruz insanların kalplerine. Şuradaki kalplerine. nefslerinin kalplerine. Ve Allah Teala tarif veriyor. Yunus suresi, hayır, Bakara suresi 6 ve 7. ayetler. Diyor ki Allah Teala, Habibim, sen onlara söylesen de söylemesen de eşittir. Bir şey değişmez. O kafirler mümin olmazlar diyor Allah Teala. Şimdi bir küfür müessesesi söz konusu. Ve vasıf veriyor. Konumuzla birinci derecede ilgili bir vasıf müessesesi. Hangi karakteristikler küfrü ifade ediyor? Birinci karakteristik, birinci vasıf. Onların kalpleri mühürlüdür. Bütün insanların kalpleri başlangıçta mühürlüdür. Ve mühürlü olan bütün kalplerin sahipleri Allah-u Teala'nın Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesinde bildirdiği üzere küfürdedirler. Şimdi bu mühürlü olan kalplerin nesi mühürlü? Bu ayette Allah-u Teala hastalardan bahsediyor. İdrak hastası ve kalbi mühürlü. Onların kalpleri mühürlüdür. Kalplerinin mühürlü olması, idrak hastasının da mühürlü olmasını ifade eder. Sonra diyor ki Allah-u Teala, onların işitme hastaları, sem'i isimli işitme hastaları, o da mühürlüdür diyor. İşitme hastaları da mühürlü. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Onların basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet adlı bir perde söz konusudur diyor. Görme hastası basar, basarın üzerinde de gışavet adlı bir perde var. Basar hastası hem bu dünya için geçerlidir, hem uhrevi alem için geçerlidir. Basar hastası hem baş gözlerimizin görmesinde Allah'ın kullandığı bir ifade, hem de kalp gözümüzün görmesinde kullandığı bir ifade.

Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman bunu görüyoruz. Onların diyor Basar isimli görme hastalarının üzerinde Gışavet adlı bir perde vardır. Onların Sem'i isimli işitme hastaları mühürlüdür. Onların kalpleri mühürlüdür. Yani kalplerindeki hastalardan hareket ediyorsak, kalplerindeki idrak hastası mühürlüdür. Onlar idrak edemezler. Fıkıh edemezler. Öyleyse bu hastalar üzerinden bir yaklaşım ve kalpteki hasta idrak hastasıdır, mühürlü. İşitmedeki hasta işitme hastasıdır, mühürlü. Görmedeki hasta işitme hastasının adı semi hastasıdır, mühürlü. Görme hastası basar hastasıdır. O da üzerinde gışavet adlı bir perdeyle örtülü. Gışavet diyor Allah Teala. Bu insanların yani Allah Teala'nın küfürdedirler ismiyle vasıflandırdığı, kafir ismiyle vasıflandırdığı, keferu tarzında ifade ettiği insanların müşterek özellikleri bu. Bir insanın bu vasıflara sahip olması onların kafir olduklarının işareti olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de, Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde. Aynı zamanda aynı hüviyetteki insanlar Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde dalalette olan insanlar olarak geçiyor. Allah Teala buyuruyor ki Câsiye 23'te Habibim o hevalarını kendilerine ilah edinenleri yani gizli şirkte olanları Allah'ın yanına bir başka ilah nefslerinin afetlerini ilah olarak getirenleri görüyor musun? Hevalarını kendilerine ilah edinenler Allah varken başka bir ilahı ortaya koyanlardır. Ne zaman Allah'ın bir emrine itaat etmeyip de nefslerinin bir afetinin emrine itaat ediyorlarsa o noktada nefslerinin afetini kendilerine ilah edinmişlerdir. Hevalarını bir nefs, her nefs afeti hevanın bir bölümünü ifade eder. Nefsin afetlerini, hevalarını kendilerine ilah edinmişlerdir. Yani Allah-u Teala'yı emir ve kumanda mevkiinde olan Allah-u Teala'yı oradan indirmişlerdir. Nefslerinin o talebini yerine getirdikleri an yerine nefslerinin afetlerinden bir tanesini koymuşlardır ve onu ilah edinmişlerdir. Onun emrine itaat etmişlerdir. Allah'ı devre dışı bırakmışlar, Allah'ın emrine itaat etmemişlerdir. Hevalarının emrine itaat etmişlerdir. Ve devam ediyor Allah Teala. Onları ilim üzere yani onların ilimleri üzere dalalette bırakırız diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? Sonra da diyor ki onların kalpleri mühürlüdür. Yani kalpleri mühürlüdür. Aynı zamanda kalplerindeki idrak hastası mühürlüdür. Fıkıh hastası mühürlüdür. Onların Sem'i isimli işitme hastaları mühürlüdür. Onların Basar isimli görme hastalarının da üzeri gışavet adlı bir perdeyle örtülüdür.
ne gördük? Bunlar dalaleti olanlar. Ölçü, ölçü %100 aynı. Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesinde verilen bütün şartlar burada da aynı. Burada hassalar üzerinden bir tarifle basiret üzere olmayan insanlar tarif ediliyor. Hassalar üzerinden gidilerek tarif. Görme hassası basar, işitme hassası semi, kalbin idrak hassası fıkıh. Öyleyse böyle bir dizaynda 3 tane hassa: görme, işitme, idrak. A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın bir dizaynı var. Diyor ki Allah Teala, biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların diyor o insanların, yani bizim cehenneme götüreceğimiz insanların gözleri vardır diyor Allah Teala. Ayının diyor gözleri vardır diyor. Ama o gözlerle görmezler diyor. Yani sadece gözlerle bakarlar ama görmezler. Onların diyor kulakları vardır, azanın diyor. O kulaklarla diyor işitmezler. La yesmeune fiha. Onların diyor Allah Teala kalpleri vardır, fıkıh etmezler diyor. Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta diyor hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Bu A'raf 179. Şimdi buradan bir evvelki ayete gider girelim, tekrar buraya döneceğiz. A'raf 178'de Allah Teala diyor ki hüsranda olanlar dalalette olanlardır. Kimdir hüsranda olanlar? Hüsranda olanlar günahları sevaplarından fazla olanlar. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala hüsranda olanlardan şöyle bahsediyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Bir evvelki ayet-i kerimede söylüyor Allah Teala müminin 102'de ve neticesini söylüyor 103'te. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa onların gireceği yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Kimi hüsranda olanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Yani seyyiatleri hasenatlarından fazla olanlar. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlar. Hüsranda olanlar kimler? Dalalette olanlar. Hüsranda olanlar ve dalalette olanlar ve küfürde olanlar aynı ölçülerle veriliyor. İşitme hastaları mühürlü, kalpler mühürlü, gözlerdeki basar hastasının üzerinde kışamet var. Öyleyse bu insanlar kimler? Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte
Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala buyuruyor ki: Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülaike mevahümün naru bima kanu yeksibun. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlar. Yeni bir vasıf, gaflet de ekleniyor. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladır. Bu sebeple onlar hüsranda olanlardır. Gidecekleri yer cehennemdir. Cennete gidecek olanları da Allah-u Teala işaret etmiş. Diyor ki Vel Asr suresinde Vel Asr'ı, asra, zamana yemin olsun ki. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak hüsrandadırlar. Yani kaybettikleri dereceler insanların hepsinin kazandıkları derecelerden fazladır. Gidecekleri yer cehennemdir. İlla ellezine amenu. İlla ellezine amenu. İlla ellezine amenu. Ama ameni olanlar hariç. Öyleyse ameni olanlar kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlar değil. Tam tersine kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla olanlar. İşte amin olanlar en asgari seviyede Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlarınsa Allah'a ulaşmayı diledikleri cihetle gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Onlar takva sahipleridir. Allah Teala diyor ki Mineybine ileyhi ve yettekun. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Takva sahibi olanların ise Allah'ın cennetine gireceği kesinleştirilmiş. Âl-i İmrân suresi 15. ayet-i kerime. O takva sahipleri ki onların gideceği yer altından ırmaklar akan cennetlerdir diyor Allah Teala. Âl-i İmrân 198 gene takva sahiplerinin altından ırmaklar akan cennetlere gideceği bir defa daha ifade buyurulmuş. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne görüyoruz? Gördüğümüz şey çok açık ve kesin. Aslında öyle bir muhteva ki ya Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz ve basarasınız kapalı, küfür durumundasınız, dalalette olmak söz konusu ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmak söz konusu. Ne kadar alim geçinirseniz geçinin, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız siz Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kimdir bu insanlar? Bu insanlar basireti kapalı olanlardır. Basar isimli görme hassasının üzerinde gışavet adlı bir perde bulunanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, basarın açılması iki ayrı safha ifade eder. Evvela dünya için açar Allah-u Teala basarı. Görme hastanızı
dünya için açar. Burası dördüncü basamaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamaktadır. Allah derhal onu işitir ve görür. Bu talebi, Allah'a ulaşma talebini. Sonuç mu? Bunun sonucu o kişinin gözündeki hicab-ı mestureyi Allah-u Teala'nın almasıdır. Böylece göz sadece bakma unsuru olmaz. Hicab-ı mesture alınınca içeriye gönderme, yani zihne görüntüyü gönderme imkanı doğar gözün. Ve gözdeki gözün arkasında görmeyi oluşturacak olan asıl sistem, basar hassasının üzerindeki gışaveti de alır Allah-u Teala.

Öyleyse kişinin basireti dünya için açılır. Dördüncü basamak. Burası bu dünyaya zahiri aleme açılan bir basiret müessesesidir. O noktadan itibaren insanlar gözleri olan ve görenler olurlar. Kulakları olan ve o kulaklarıyla işitenler olurlar. Kalpleri olan ve o kalpleriyle fıkıh edenler olurlar. O insanların kalplerinin mührü açılmıştır. İşitme hastalarının üzerindeki mühür de alınmıştır. Kulaklarındaki vakra da alınmıştır. Sevgili kardeşlerim, üç hassa, üç uzuv. Uzuvlardan birisi gözler, ikincisi kulaklar, üçüncüsü kalp. Allah Teala gözlerdeki hicab-ı mestureden bahsediyor. Kulaklardaki vakradan bahsediyor. Kalpteki ekinnetten bahsediyor. İşte İsra Suresi 45 ve 46. ayetler. Allah Teala buyuruyor, sen Allah'ın ismini, Allah'ın tekliğini zikrederek Allah'tan bahsettiğin zaman o Allah'a ulaşmaya inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır diyor. Yani onların gözlerinin üzerinde gizli bir perde vardır diyor. Onların kulaklarında vakra vardır, engel vardır. Seni işitemezler diyor. Onların kalplerinde ekinnet vardır diyor. Seni fıkıh edemezler diyor. Ve sen sözlerini bitirdiğin zaman diyor, onlar nefretle arkalarını dönerek oradan uzaklaşırlar diyor. Nefretle arkalarını dönerler. Öyleyse İsra Suresinin 45 ve 46. ayetleri tıpkı Bakara Suresinin 7. ayet-i kerimesindeki gibi bir durumu, tıpkı Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesindeki gibi bir durumu söylüyor. Ama farklı bir dizaynda uzuvlardan bahsederek söylüyor. Gözleri üzerinde göz kelimesini kullanmamış, gözlerinde hicab-ı mestüre söz konusu, kulaklarında vakra söz konusu, kalplerinde ekinnet söz konusu. Burada uzuvlar geçiyor. Tıpkı Araf 179 gibi. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır, görmezler. Kulakları vardır, işitmezler. Kalpleri vardır, fıkıh etmezler. Üç uzvun neticesi. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayvanlardan daha çok talanetlidirler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım,
Gönül dostlarım. Burada bu muhteva bir yerde değişiyor. Nerede değişiyor? Dünyaya açılan bir pencerenin açılmasıyla 5, 6 ve 7. basamaklarda değişiyor. Ne zaman ki biz insanlar Allah'a ulaşmayı dileriz, Allah işitir, bilir ve görür, derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Nefsin şerri emreden hüviyetten ayrılabilmesi, hayrı emreden hüviyete ulaşabilmesi için rahim esmasının üzerimize tecellisi temel şart. İşte Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde bununla karşı karşıyayız. Hazreti Yusuf diyor ki, ben nefsimi ibra edemem, temize çıkartamam, beraat ettiremem nefsimi. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor. İşte rahim esması tecelli Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman başlıyor ve üç unsur söz konusu oluyor. Uzuvlar için üç unsur. Gözlerdeki hicab-ı mestürenin alınması, kulaklardaki vakranın alınması, kalplerdeki ekinnetin alınması. Hastalar üzerinde üç unsur, görme hastasının üzerindeki gışavetin alınması, işitme hastasının üzerindeki mührün alınması, açılması, kalpteki mührün, kalpteki idrak hastasının üzerindeki mührün açılması. İşte ne zaman görme hastamızın üzerindeki gışavet isimli perdeyi Allah Teala alırsa, basar hastamız, görme hastamız bu dünyaya açık olarak çalışmaya başlar. Ne olur? Kulaklarımız da ve kulaklarımızdaki işitme hastası da çalışmaya başlamıştır. İrşad makamının söylediklerine kulak vermeye başlarız. Ne diyor hidayetçi? Hidayetçi Allah'a çağırıyor. Diyor ki, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Öyleyse diyor, Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Allah'a ulaşmayı dilemek söz konusu. Ve ondan sonra diyor ki, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz sizin gözlerinizdeki hicab-ı mestürü açılır, kulaklarınızdaki vakra, kalbinizdeki ekinet açılır. İrşad makamının bu sözlerini, bu muhtevayı işitmeden evvel bu kişiler tebliğin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek gerektirdiğini İdrak etmiş insanlar olarak harekete geçmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bunun üzerine söylediğimiz unsurlar teşekkür etmiş. Ve o kişi irşat makamının sözlerini artık manasına varmaya başlamış o sözlerin. İşitiyor. En'am suresi 36. ayet-i kerime, davete sadece işitenler icabet eder. İcabet etmeye başlıyor kişi davete. Allah'a ulaşmayı dilemiş bu kişi. Davete icabet geliyor, irşat makamına ulaşıp tabi olacak. Ve Allah Teala kalbindeki mührü alıyor. Mühürle beraber küfür kelimesini alıyor. Artık o kişi kafir değil. Artık o kişi dalalette değil. Ve kalbinin içindeki ihbatı alan Allah Teala, küfür kelimesiyle beraber ihbatı alan Allah Teala kalbin içine, kalpteki ekinneti alan Allah Teala kalbin içine ihbat koyuyor.
ve kişi idrak etmeye de başlıyor. İrşat makamını artık herhangi bir adam olarak değil, irşat makamının sahibi olarak, mürşit olarak, hidayetçi olarak görmeye başlıyor. İşte bu basiretin ilk adımıdır. Basar hastası basiretin ilk adımında irşat makamını, hidayetçiyi herhangi bir insandan ayırır ve onu hidayetçi olarak, irşat makamının sahibi olarak görmeye başlar. Ve ard arda Allah-u Teala'dan mükafatlar alacaktır bu kişi. Gözlerindeki hicabı mestüre alınmıştır. Görme hastasının üzerindeki gışavet alınmıştır. Basar hastasıdır görme hastasının adı. Ve görme hastası dünyaya, fizik aleme mütalik olarak fizik alem standartlarında açılmıştır. İrşat makamını idrak etmiştir kişi. Hidayetçiyi idrak etmiştir. Dünyaya açılan bir pencerenin sahibidir artık. Gözlerindeki hicab-ı mestürenin alınması da, görme hastasının üzerindeki gışavetin alınması da dünyaya aittir. Yedinci basamak. Sonra neler oluyor? Allah o kişinin kalbine ulaşıyor, kalbinin mührünü Allah'a çeviriyor, o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. O kişinin kalbine Allah'ın nurları ulaşmaya, girmeye başlıyor. Ve böyle bir dizaynda kişi zikri hedef alıyor. Allah ona zikri sevdiriyor. İlk perşembe günü mürşidine ulaşmadan evvel, ulaştığı zaman oruç tutuyor ve orucun ona açlık vermediğini yaşıyor. Kişi göğsünden kalbine yol açıldıktan sonra zikir yapıyor. Kalbe giren rahmet ve fazla fazl, kalp mühürlü olmasına rağmen kalbe ulaşan rahmet ve fazıldan rahmet nurları kalbe girebiliyor. Fazıllar bu aşamada giremiyor. Ve kalbe giren rahmet nurları kalpte %2 bir yer işgal ediyor kendisine. Ve kalbe iman kelimesi henüz yazılmadığı için daha fazlasının yerleşmesi mümkün olmuyor. Ve kişi zikir yapıyor. Rahmet birikimi, kişinin huşuya ulaşması. Huşuya ulaşan kişiye Allah-u Teala'nın verdiği imkan, namaz kılarak, hacet namazı kılarak mürşidini Allah'tan sormak. Soruyor kişi ve irşat makamına ulaşıyor. Ve soran, irşat makamına ulaşan kişi tabiyetini gerçekleştiriyor. Kim bu kişi? Allah-u Teala'dan tam 12 tane ihsan alarak mürşidine ulaşmış kişi. 12 tane ihsanın arkasından bu kişiye Allah'ın verdiği 7 tane nimetle nefs tezkiyesi başlıyor. Zikir yapınca nefsin kalbine giren rahmet fazla salavat nurlarından fazıllar iman kelimesinin etrafında kalbin içinde yerleşmeye başlıyor. Ve ilk %7 nur birikiminde vücuttan tabiyetle beraber ayrılmış olan ruh birinci gökkatına ulaşıyor. Ve 7 defa %7 nur birikimiyle ruh 7 tane gökkatını aşarak Allah'a ulaşıyor. Kişi vuslat oluyor. Böyle bir vuslat müessesesinin tahakkuku süresince nefsin kalbindeki aklanma giderek artıyor. Allah'ın emirlerine itaat eden, yasaklarını işlemeyen kesim %2 iken, başlangıçta 0'dı. Rahmet birikimiyle %2 oldu. %2'den, daha doğrusu 0'dan
%51'e kadar ulaşıyor. Nefsimizin kalbinde %51 nur birikimiyle ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor. Böylece Allah'ın evliyası oluyoruz. Bu noktadan sonra muhtemeldir ki kalp gözümüz, kalp kulağımız açılabilir. Fena makamı ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz makam. Beka makamı Allah'ın bize taht ihsan ettiği makam indi ilahide. Züht makamı zikrimizin günün yarısından öteye geçtiği makam. Yedi velayet makamından üçüncüsü bu. Dördüncüsü ise fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz makam. 25. basamak. Ve mutluluğumuz, dünya mutluluğu, nefsimizin kalbindeki afetlerin %80'den fazla azalmasıyla bütünlenmek üzere ve fizik vücudumuzu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren yasak ettiği fiilleri asla işleyemeyen bir hüviyete sokmuşuz. Arkasından da daimi zikre ulaşıyoruz. Daimi zikre ulaşınca ne olur? Daimi zikre ulaşınca kalp gözümüz, kalp kulağımız mutlaka açılır. Daimi zikre ulaştığımız zaman elde ettiğimiz sonuçlar bunlar. Öyleyse daimi zikre ulaşmak bir vesiledir. Sonuçlar bu vesilenin arkasına sıralanır. Ulu'l-Elbab'taki kişi de daimi zikrin sahibidir. İhlas makamının sahibi de daimi zikrin sahibidir. Öyleyse hikmetin sahibi olmanın, daimi zikrin sahibi olmak, ulaştırıcı vasfıdır. Özelliği

yapmıştır. Sadece bu insan basiret ehlidir. Bu seviyede basiretin gerçek anlamına ulaşmış olursunuz. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin kalp baş gözlerinin üzerindeki kışaveti hicab-ı mestureyi basar hastasının üzerindeki kışaveti Allah Teala alır. Herkes için geçerlidir bu. Ama bu basiretin açılması dünya içindir. Ne zaman ki 26. basamağa ulaşırsınız, daimi zikrin sahibi olursunuz, zikir ehli olursunuz, zikir ehli olduğunuz zaman Allah-u Teala'dan 7 tane vasıf muhtevası alırsınız. Bunlardan bir tanesi de zemin katın sırlarının size gösterilmesidir. Mutlak olarak nefsinizin kalbindeki gözün açılması söz konusudur. Kur'an-ı Kerim buna basiret diyor. Kimin nefsinin kalbindeki kalp gözü açılmışsa, o bu gözleri açıkken de görür, bu gözleri kapalıyken de görür. Neyi görür? Sadece Allah'ın ona gösterdiği şeyleri görür. Yeter mi? Yetmez. Allah ona gösterdiği şeyler hakkında ...26. basamakta, Ulul Elbab makamında sadece yerlerin melekutunu gösterir. Bu, zemin kattaki ana dergahtır. Ana dergahın sırları gösterilir kişiye. Basiretin melekutla kesin bir ilişkisi vardır. Yerlerin melekutu 26. basamakta, 7 kat göklerin melekutu ise 27. basamakta gösterilir. Hepsi tamamlandığı zaman kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Bu ihlas makamının sona ermesidir. Ama bu noktada kişi basiret üzeredir. Bu basiret kesin bir ölçüdür. Kimin kalp gözü açılmışsa o kişi basiret ehli olur. Allah-u Teala'nın ne zaman kalp gözünü açacağı belli olmaz. İhlas makamından evvel de belki Allah'ın zatında yok olunan fena fillah noktasında Allah-u Teala kişinin kalp yüzünü açar. Belki ona taat ihsan ettiği noktada kalp yüzünü açar. Belki kişinin zühd sahibi olduğu zaman, zahit olduğu zaman kalp yüzünü açar. Belki de fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman açar. Ne zaman açacağı belli değildir. Ama mutlak açacağı bir yer var mı? Evet. Kim daimi zikre ulaşmışsa Allah'ın o kişinin kalp gözünü açmaması mümkün değildir. Basiret ehli bu sebeple muktesef hak olarak kazanılan Ulul Elbab makamının sahipleridir. Ulul Elbab makamı gayba açılan bir basireti ifade eder. Kalp gözündeki basar hastası burada görmeye başlar. Kalp gözünün basireti basara açılmıştır. Bunun adına Kur'an-ı Kerim basiret diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de basiret diyor. Müminin basiretinden korkunuz diyor. Müminin hangi kademesi bu? Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda mümin oluruz. Küfürden kurtuluruz. Mürşidimize ulaştığımız zaman ikinci, daha üst seviye mümin oluruz. Fizik vücut, ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman daha üst seviye mümin oluruz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman daha üst seviye mümin oluruz. Ve basirete ulaştığımız zaman, kalp gözümüz açıldığı zaman daha üst seviyede mümin oluruz. Bu seviyedeki müminlerin basiretinden bahsediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi beraberce Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesini

Yunus suresinin 108. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki: Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların basiret üzere, yani kalp gözlerimizin basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Yani sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Yusuf Suresi 108. ayet-i kerime. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminin basiretinden bahsediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin basiretinden bahsediyor. Kimdir onlar? Basiretin sahipleri, Allah'a çağıranlar. Öyleyse Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde Allah Teala gene sahabeyi tarif ediyor. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha çok güzel sözlü, onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Kötülükle, seyyiatle hasenat birbirinden farklıdır. Seyyiati hasenatla örtmek, önlemek herkese nasip olmaz. Bunu yapabilenler hasenatla seyahatlerini örtenler, kötülüğe, kötü bir davranışa, bir seyahate hasenatla mukabele edenler, onlar Hazzülazim'in sahipleridir diyor Allah-u Teala. Burada irşat makamının dizaynı var. Burada birinci ölçü Allah'a teslim olmak, yani iradeyi de Allah'a teslim etmek. İkinci ölçü Allah'a çağırmak. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona bütün tabi olanların, yani sahabenin, münafıklar elbette hariç, sahabenin hepsinin basiretinin açık olduğunu, zaten Allah'a çağırma ifadesiyle irşat makamına ulaştıklarını ifade ediyor Allah Teala. Allah'a çağıranlar irşat makamının sahipleridir. Allah'a iradelerini teslim edenler irşat makamının sahipleridir. Fevzül Azim'in veya Ecrül Azim'in veya Hazül Azim'in veya Fazül Azim'in sahipleri irşada, irşat makamının sahipleridir. Ardın cennetine gidecek olanlar irşat makamının sahipleridir. Ölmeden evvel Allah'a önce teslim olup sonra ölecek olanlar, iradelerini de Allah'a teslim etmenin başka bir ölçüsünü yaşayanlardır. Hakkul yakinin sahipleri irşat makamının sahipleridir. İrşada memur ve mezun kılınanlar irşat makamının sahipleridir. Hepsinin basireti açıktır. Basiret üzere Allah'ı görerek Allah'a davet ederler onlar. Öyleyse kim ruhunuzu Allah'a ulaştırın diye
Allah'a davet ediyorsa o basiret üzredir. Dikkat edin ki başka vasıflarında sahip olması asıldır. Birinci özellik Allah'a ruhunu da veçini de nefsini de iradesini de teslim edecek. O basiret üzere olan bir insandır. Kalp gözü ve kalp kulağı mutlak olarak açık olacak. Mutlaka ehli tezekkür olacak. Allah ile her zaman müzakere halinde olacak. Ve Allah'ın irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşada memur ve mezun kıldığı bir insan olacak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu insanlar basiret üzredir ve bütün sahabe basiret üzereydi. Hepsi basiretin sahipleriydi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, basiret üzere olanlar sadece mürşitler değillerdir. Daha kalp gözünüz açıldığı andan itibaren basiret üzere olursunuz. Önemli olan basiret üzere olmanın önemli kesimi kalp gözünüzün açılması, yani arif olmak. Alim olmanın hudutlarını aşmanız, arif olmanın hudutları içine girmeniz demektir. Ama basiretin gerçek anlamda şekillendiği yer, basiret üzere olmak, kalp gözüyle Allah'ı görme noktasıdır ki onlar sadece iradelerinde Allah'a teslim edenlerdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Mutluluklar üzerinize olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Size mutluluktan bahsetmek istiyoruz. Allah'ın hepinizi görmek istediği statü. Allah yarattıkları içinde en çok insanı sever ve en çok sevdiğinin sadece mutlu olmasını ister. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de bu mutluluğu insanlara ulaştırmak üzere indirilmiştir. İlahi mutluluğa en sonunda ulaşılır. İradenin teslimiyle ulaşılan nokta Allah'ın, sünnetullahının bizim üzerimize tam tesir icra etmesi halidir. Zikrimizin zikir olmaktan çıktığı, irademizin bizden alındığı, sünnetullahın Allah kelimelerinin kesintisiz olarak bize duyurmaya başladığı bir yeni dünyada yaşamaya başlarız. Orası yolun sonudur. Mutluluğun şahikasıdır. Allah Teala herkesin ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmesini ve bu muhteşem mutluluğu yaşamasını ister. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki bu dizaynda sadece Allah'a hayranlık duyabilirsiniz. İşte aziz kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz ona hayranız. Mutluluğu o öğretti ifadesi yetmez. Yaşattı. Bizi mutluluğun şaikasına çıkardı. Huzur bütün boyutlarıyla bizi kuşattı. Sevgili kardeşlerim, ne diyordu Yunus? Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun. Şunusun ballar balı dediği şey, ballar balı dediği nokta, o nokta. O nokta ki Yunus şöyle diyor. Bana bende demen, bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içer o. İşte Yunus'un o büyük sırrına Allah Teala bizi ulaştırdı. Ona hamd ediyoruz, şükrediyoruz Rabbimize ki bizi ona layık görmüş. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istemez misiniz? Bizim bildiğimiz herkes mutluluğu arar. Ama herkes mutluluğu kendi standartlarında arar. Yani insanlar zannederler. Ben eğer çok zengin olursam
Mutlaka saadeti yaşarım. Param çok olacak. Deme gitsin. Her şeyi şimdi dikkatimi çeken ama sahip olamadığım her şeyi satın alabilirim. Mutluluğun daha ötesi var mı yani diye düşünür insanlar. İsterdik ki kim bunu söylemişse, hani ben zengin olayım, zengin olayım da bu filmi bitireyim, zengin olayım da mutlu olayım, her istediğimi alabileyim, böylece benden daha mutlusu olmasın. Sevgili kardeşlerim, bunun mutluluk olduğunu zannedenlerin hepsinin çok zengin olmasını canı gönülden dileriz Allah-u Teala'dan. Neden dileriz? Anlasınlar diye dileriz. Zengin olsunlar da zengin olmanın onları mutluluk dedikleri o sahile ulaştıramadığını anlasınlar, görsünler. O zaman ayakları suya erecek ve araştıracaklar. Ha, demek ki bu mutluluk dedikleri şey parayla elde edilmiyormuş. Neyle elde edilir? Bir işaret verelim mi? Zikirle. Mutluluğun enine boyuna yaşandığı yer daimi zikirdir. Daimi zikre ulaşan insan ehli hayırdır. Kendisi istikametinde ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi her an zikreder. Bir insan Allah kelimesini tekrar ettikçe devamlı derecat kazanır. Derecat kazanmak hayırdır, derecat kaybetmek şerdir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Derecat kazanma eğer kesintisizse kişi gerçek anlamda hayra ulaşmıştır. Kesintisiz bir mutluluğu yaşar. Bu mutluluk neden kesintisizdir? Çünkü mutluluğu oluşturan şey Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurlarıdır. Bu nurları insan kalbine çekebilecek olan bir tek anahtar vardır, bir tek kelime vardır. Allah kelimesi. Allah'ın katından üç nur gelir. Rahmet nuru, fazl nuru ve salavat nuru. Bunlardan insan nefsinde kişiyi mutluluk denilen hedefe götürebilecek olan sadece bir tanesidir. O fazıldır. Bir insanın nefsinin kalbi mürşidine ulaşmadan evvel Allah o kişinin göğsünden kalbine bir yol açtığı zaman %2 nura kavuşur. En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, ona kendisine ulaştırmayı dilerse, onun göğsünü şerh eder, yarar ve teslime açar. Yani o kişinin ruhunu, o kişinin fizik vücudunu, o kişinin nefsini, o kişinin iradesini Allah'a teslim etmesini sağlar Allah Teala. Eğer kişi gerekli iradi yapının sahibi ise,
Yani güçlükler onu yolundan saptıramıyorsa, zikir kendisine güç geldi diye zikri bırakmıyorsa, tam aksine, madem ki ben Allah'a ulaşmayı dilemişim, madem ki Allah Teala da bana garanti vermiş, eğer sen bana ulaşmayı dilersen, ben senin ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım. Böyle diyor Allah Teala. Öyleyse ben Allah'ın bana emrettiği şeyi yaparım ve zikrimi gün geçtikçe arttırırım. İşte zikirden başka hiçbir ibadet bir insanın nefsinin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştıramaz. Sadece Allah kelimesi. Allah kelimesinin geçtiği La ilahe illallah. Ve Allah kelimesinin geçtiği her yerde Allah Teala'dan nurlar gelir kişinin kalbine ama şarta bağlı bir olgu. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olmak kaydıyla. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece o dileyen kişide tecelli eden bir muhteva görüyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için geçerli. O kişi zikir yaptığında Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli zikir veya diye sessiz zikir veya dilinde kımıldatmadan, ses de kullanmadan Allah kelimesini tekrar etmek. Hafif zikir. Sevgili kardeşlerim, manevi tekamülün anahtarı zikirdir. Hiç kimse zikirsiz Allah'ın ülkesine giremez. Allah'ın ülkesi mi? Mutluluk ülkesi. Allah herkesin o ülkeye girmesini ister. Son derece basit bir sebeple sadece Allah-u Teala bir insanın, Ya Rabbi, ben de senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum hayattayken. Beni de ermiş evliyalarından kıl ya Rabbim. Sen demişsin ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte ben de sana ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi benim de ruhumu sana ulaştır. Öyleyse sen Rabbsin, Allah'sın, benim sahibimsin. Mutlaka sözünü tutarsın. Ey Yüce Allah'ım beni de lütfen beni de kendine ulaştır. İşte Allah yakarma mahallidir. Yalvarma merkezidir. Sadece ona yalvarır Allah'ın dostları. Gözyaşları dökerek ona içlerini açarlar. Her an onunla konuşurlar, o da onlarla konuşur. Ne diyor Allah Teala da ulul elbab mertebesindekiler için? Li ulul elbab yeskurunallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. O ulul elbab kullarım ki ayaktayken de otururken de yanüstü yatarken de
hep Allah'ı zikrederler. Zikretmek, Allah ile konuşmayı mutlaka ifade eder çünkü Allah Teala buyuruyor ki sadece ulul elbab tezekkür edebilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Senden evvel biz hep kendilerine vahyettiğimiz rical gönderdik. Allah'ın vahyettiği insanlar. İşte bir yanlış anlaşılan konuda vahiy sadece peygamberlere gelir derler. Hayır, peygamberlere gelmez. Allah Teala buyuruyor ki biz o insana da vahyettik ki o sonra yola çıktı, yoldan çıktı ve şeytanın dostu oldu. Allah Teala bırakınız Allah'tan başkasına herhangi bir insana Allah yolunda olan bir insana Allah'a vahyetmesini. Sonradan şeytanın hegemonyasına gelecek olan birisine bile vahyettiğini söylüyor. Hatta insanların birbirine vahyettiğini söylüyor. Aziz Zekeriya 3 gün konuşmama orucu emredilince kürsüden orada bulunanlara vahyediyor. Dilini de kıpırdatmadan, ses de çıkarmadan hepsine sözlerini ulaştırıyor. Elbette Allah'ın yardımıyla gerçekleşen bir oldu bu. Ama Hazreti Zekeriya'nın bunu gerçekleştirdiği Kur'an-ı Kerim'de yer almış durumda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, terazinin bir tarafında mutsuzluk var. Şeytanla beraber olmak var. Terazinin ikinci tarafında mutluluk var. Allah ile beraber olmak var. Ne yazık ki insanların 190'ından fazlası şeytanla beraber olmak yolunu tercih ederler. Kimisi bilgisizlikten, kimisi nefsinin kalbindeki afetler sebebiyle ama insanların büyük bölümü Allah'ın emirlerini yerine getirerek ruhunu, beçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edip mutluluğu daha üst, daha üst, daha üst boyutlarda yaşamak yerine bunların hiçbirini gerçekleştirmemek yolunu seçer. O da bir tek sebeple gerçekleşebilir ancak Allah'a ulaşmayı dilememek. Dilemeyenler için problem bütün boyutlarıyla ayaktadır. Dilemeyenler dalalettedir. Dilemeyenler cehenneme giderler. Dilemeyenler hüsrandadırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kapının var olduğunu hiç unutmayın. Kim ben Allah'a ulaşmayı diliyorum derse o kapıyı açacaktır. Açması için de o dileği gerçekleştirmesi söz konusudur. Yani Allah'a milaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesi gerekir. Biz insanlar için dilemek yeterlidir.
Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Şura suresinin 13. ayet kelimesi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allahu yeştebi, Allah seçer. Men kişiyi, ileyhi ona, kendisine. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Men o kişi ki yeşâ'ü dilediği. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ve ulaştırır ileyhi ona kendisine. Men kişiyi yünip yönelen Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah Teala Rahat Suresi'nin 27. ayet kelimesinde de aynı şeyi söylüyor. Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette bıraktığı insanlardan her kim Allah'a milaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Onlardan, o insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın söylediği ne kadar net, ne kadar açık, öyle değil mi? Sadece bir dileğiniz, tek bir dileğiniz, Allah'a ulaşma dileği. Sizin mutluluğunuz için, en azından dünya mutluluğunun yarısı için garanti teşkil eder. 7-8 aylık bir süre içinde mutlaka nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşir. Günlük zikrinizde 2 saat, 3 saat civarındadır. Ede 3 safhada gerçekleştirirsiniz. 1. Allah'a ulaşmayı dilersiniz. 1. safha. 2. 14. basamakta mürşidinize ulaşıp tabi olursunuz. 2. safha. Nefsinizin kalbi henüz sadece %2 rahmet birikimine ulaşmıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah ile olan ilişkilerinde bir hedefe ulaşması söz konusuysa, bu hedef o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlar. Bu başlangıç o kişiyi mutlaka Allah'ın ruhunu Allah'a ulaştırmak suretiyle dünya saadetinin yarısını yaşamasına kavuşturur. Nefsinin kalbinde %51 nurlar var olduğu için. Aynı zamanda da 3. kat cennetin sahibi kılar. O kişi 3. basamakta Allah'a ulaşmayı diler. Dilediği an 1. cennetin, 1. gök katındaki 1. cennetin 1. gök katına paralel bir seyir takip eder. Nasıl 7 tane gök katı varsa birbirinden sonsuz mesafelerde birbirinden ayrı uzak olan 7 tane gök katı dünyanın etrafındaki atmosferden, stratosferden, biyonosferden bahsetmiyoruz. Allah'a giden yolda 7 tane gök katı açılır. O gök katlarına paralel başka bir seyir cennetler içinde geçerlidir. 7 cennet Allah'a daha yakın, daha yakın,
daha yakındır. 7 tane gök katıyla paralellik arz eder. Bir çizgi zemin katı olan dünyamızdan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. gök katlarını aşarak 7. gök katından sonra Sesedil Müntaha'dan Allah'a ulaştırır. İkinci çizgi, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cennetlere ulaşır. İki yolun birbiriyle ilişkisi yoktur. Birisi Allah'a, ikincisi yedi kat cennetlerin her birine ulaştırır. Tıpkı bunun gibi yedi kat cehenneme götüren yol, yedi kat cennete ulaştıran yolun zıttı istikamette ve yedi kat yerler zulmani alemin yedi katı. O da aynı yol, aşağı doğru bir yol takip eder ve aynı seviyelerde cehennemlerin karşılığında başka başka alemlerde bu olay yaşanır. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki. Düşünün bir defa, sadece bir tek dileğinizle Allah-u Teala sizi cehennemden kurtarıyor. Bu söylediğim husus çoktan insanlar tarafından unutulmuş. İnsanlar kurtuluş standartlarının hepsini kaybetmişler. Allah-u Teala bize bunları öğretmeseydi sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, hiçbirinizin haberi olmayacaktı. Bu kadar kolay cennete girebileceğini bilemeyecektiniz. Mutluluğun, dünya saadetinin yarısının bu kadar kolay bir sebebe dayalı olduğunu, sadece bir dileğe dayalı olduğunu bilemeyecektiniz. Nitekim Allah Teala bize bunları öğretmeden evvel hemen hemen kimse bilmiyordu. Ancak biz açıklamalarımızı yaptığımız zaman herkes bu açıklamalar boyunca yaptığımız, açıkladığımız Kur'an ayetlerini gözden geçirdikleri zaman bütün söylediklerimizin doğru olduğu kesinlik kazandı. Neden öyle? Biz söylemediğimiz için, Allah söylediği ve söylettiği için. Biz bir vasıtayız onun. Belki telefonuyuz sadece. Sevgili kardeşlerim, insanlara bu güzellikleri öğretmek, sonra da etrafınızdaki insanların bu güzellikleri yaşayarak gerçekten mutlu olduklarını görmek, bunu yaşayabilmek öylesine doyulmaz bir has ki. Öylesine doyulmaz bir olay ki sevgili kardeşlerim. Hanginiz çevresine bunu anlatmış da işlerinden herhangi bir tanesi Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kişinin Allah'a ulaşana kadar geçirdiği o mutlu dönem, ona bu hakikati ulaştıran kardeşimizi kim bilir ne kadar mutlu ediyor her halükarda. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne kadar çok insana mutluluğu anlatabilirseniz, ne kadar çok insana bir tek dilekleriyle Allah'ın cehenneminden kurtulacaklarını, cennete gireceklerini, hem de üçüncü kat cennete kadar onları götürecek olanın sadece bir tek dilek olduğunu, onlara anlattığınız zaman
Ne yaptıklarını hatırlayın bakalım şimdi. En kötüsü ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu inanmayan insanlar siz onlara ayetlerini söylediğiniz zaman arkalarını dönüp giderler. Ayetlere bakmayı bile düşünmezler. O kadar emindirler ki sahip oldukları ilmin onları kurtaracağını. O ilmin onları kurtaracağından hiç şüpheleri yoktur. Ve de zannederler ki İslam'ın beş şartını yaşamak öğretilmiştir onlara. İslam'ın beş şartını yaşarlarsa azıcık cehenneme gideceklerdir, birazcık kavrulacaklardır orada. Sonra da oradan çıkıp cennete gireceklerdir. Benim sevgili kardeşlerim, şeytanın onlara ne kadar büyük bir oyun oynadığını acaba ne zaman fark edecekler? Onları kurtaramadığımızda yanıyoruz. Bir defa daha altını çizerek söyleyelim. Eğer Allah-u Teala bize bunları öğretmeseydi, şu anda bunu öğrenip de hayatlarına tatbik edenlerden hiçbirisi bunu yapamayacaklardı. Ve gidecekleri yer cehennem olacaktı. Sizlerin de bizim de cehennem olacaktı. Ama tablo öyle değil ki. Allah Teala bizi seçmiş. Bu açıdan biz dünyadaki en bahtlı insanız sevgili kardeşlerim. Bahtımız da var. Allah Teala ne kadar hamd etsek şükretsek azdır. Bizi seçmiş. Bize öğretti ilmini. Belki de okyanustan bir damlayı verdi bize sadece. O bir tek damla bile hepinizi sonsuz bir cennet hayatının içine ulaştırmaya yeterli. Bunları sizlere anlatabildiğim için Allah Teala bize TV'den sizlere ulaşmak imkanını verdiği için ve şu anda bilgisayardan bütün dünyaya ulaşmamız mümkün olduğu için. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Sizlerin de Allah'a ulaşmayı dilediğinizi, o kurtuluşa erenler arasında sizlerin de bulunduğunu bilmemiz bize öylesine huzur, mutluluk veriyor ki sevgili kardeşlerim. Daha ötesi yok. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bu sebeple en asgari standartlarda hepinizin dünya saadetine, dünya saadetinin yarısı da olsa günün sadece 12 saatinde de güzellikleri yaşasanız, bu da bir neticeyi işaret ediyorsa sizin gideceğiniz yerin, kıyamet günü gideceğiniz yerin ruhunuzu Allah'a ulaştırabildiğiniz takdirde ki ulaştırmamanız için hiçbir sebep olamaz. Üçüncü kat cennet olduğunu bilmenin mutluluğunu da yaşıyoruz. Nasıl, nerede böylesine üst seviyede bir yardım söz konusu olabilir ki sevgili kardeşlerim? Terazinin bir tarafına bakıyoruz. Bir tek dilek var burada. Kişi, Ya Rabbi demiş, Ey Yüce Allah'ım demiş, beni de ermiş evliyalarından kıl. Onca milyonlarca ermiş evliya
sana ulaşmayı diledi ve sen onların ruhlarını kendine ulaştırdın. İşte ben de öyle bir evliya olmak istiyorum. Bunu Kur'an-ı Kerim'de son derece kolaylaştırmışsın. Diyor ki, bir tek talebiniz kafidir. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak ve senin ermiş evliyan olmak istiyorum. Diyorsun ki Kur'an-ı Kerim'de bunun için yapacağınız şey sadece bunu benden dilemektir. İşte diliyorum Yüce Allah'ım. Eğer dileğim kalbi değilse bana kalbi dilek yapmayı nasip kıl. Allah'ım ben ruhumu sana mutlaka ulaştırmayı diliyorum. Böyle bir temenni, böyle bir dilek sizi Allah'ın dininde çok güzel noktalara ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yola çıkarsınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda gemi iskeleden açılmıştır. Yedi tane limana ulaşacak. Yedinci limanda teslim gerçekleşecektir. Gemi yolculuğu için. Sizin de ruhunuzun Allah'a ulaşması için ana dergaha ulaşmanız tabiyetle birlikte, sonra ruhunuzun oradan birinci gökyatına, daha sonra ikinci gökyatına, sonra üçüncü gökyatına, sonra sırasıyla dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gökyatına ulaşması, yedinci gökyatında yedi tane alemden geçmesi ve Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın zatında yok olması, ifna olması. Sevgili kardeşlerim, daha ötesi var mı? Tabii var. Nefsinizin kalbi %80'den fazla nur dolduğu gün, 80'i aştığı anda nefsinizin kalbindeki nurlar, fizik vücudunuzu teslim ettiniz. %100'e ulaştı, nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. Tevbe-i Nasuh'a davet edildiniz. İhlas makamının sahibisiniz. Sonra Allah Teala sizin günahlarınızı örtecek, başınızın üzerine salih nuru verecek. Sonra iradenizi teslim alacak. Başınızın üzerine salih nurunu verdikten sonra örttüğü günahları bir de sevaba çevirecek. Sonra iradenizi teslim alacak. İrade teslimi gerçekleştikten sonra da sizi irşada memur ve mezun kılacak. İşte burası o cennetle başlangıçta ulaştığınız üçüncü kat cennetle, yani Allah'a ulaşmayı dileyerek ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınızda ulaştığınız cennetle çok farklı bir cennet söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, muhterem kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği şey Allah'a ulaşmayı dilemeleri ve Allah'ın bu dilek üzerine onların ruhlarını kendisine ulaştırması. Onların ulaştırması değil, Allah'ın kendisine ulaştırması. İşte bu olay insanlar tarafından ya bilinir ya da bilinmez.

Allah'a mülaki olmayı, yani ulaşmayı dilemekle başlayan bir süreç, kişinin ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesine kadar sürer gider. Allah yolunda insanların Allah için olması ya da olmaması, onların mutluluğunu veya mutsuzluğunu oluşturur. Bütün devirlerde Allah'ın bir mukaddes kitabının var olduğunu görüyoruz. Allah Teala'nın Hazreti Musa'ya tabletler indirdiğini biliyoruz.

Ve Tevrat'ta da verilen bir kitabın var olduğunu görüyoruz. Sonra Hazreti İsa'ya Allah Teala İncil'i indiriyor. Ama Tevrat'ta, İncil'de Hazreti Musa'nın ve Hazreti İsa'nın yazdığı bir kitap olarak görünmüyor. Hep olaylardan bahsediliyor. Yani Allah'ın onlara yazdırdığı değil, Hazreti Musa'ya tabi olanların ve Hazreti İsa'ya tabi olan havarilerin yazdıkları kitaplardan oluşuyor. Sıra Kur'an-ı Kerim'e geldiği zaman bakıyoruz ki ortada Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kelime kelime yazdırdığı, daha başka bir ifadeyle, asıl ifadesiyle Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla yazdırdığı Kur'an-ı Kerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okumayı hiç öğretmedi.

orada kalırdı. Yanına sadece ekmekle su gelmesine müsaade ederdi. Başka hiçbir şey yemezdi, içmezdi. Ve 40 gün Allah ile yalnız kalırdı. 40 yaşında olduğu yıl gene normal arasında gene itikafa çekilmiş durumda ve karşısında ansızın beyaz elbiselerle birisini görüyor. Bu Cebrail Aleyhisselam'dır. Melek, insan hüviyetinde temessül etmiştir. Ve bir adım atıyor Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. İkra diyor, oku. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam okuma yazmak bilmiyor. Diyor ki ben ümmiyim. Okuma yazma bilmiyorum. Cebrail Aleyhisselam bir adım daha atıyor. Ve aynı şeyi söylüyor, oku. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam yine aynı şeyi söylüyor. Ben okumak bilmiyorum. Cebrail Aleyhisselam üçüncü adımı atıyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıyor ve insan hüviyetinde görünen Cebrail Aleyhisselam kollarıyla sımsıkı kucaklıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve Allah'ın cereyanı üç defa arka arkaya geliyor. Cezbe. Hani biz bazen sohbeti yaparken ansızın Allah-u Teala bizde bunu vücuda getiriyor. İşte bu hareket. Bu cezbedir. Dışınızdaki bir kuvvetin sizi böyle sarstığını hissedersiniz. Bu hafif bir cezbeydi. Çok daha ağırı olabilir. Şiddetle insanı sarsar. Bu tahkiki imanın başlangıcıdır. Ondan evvel insanlar hep Allah'a inanırlar ama bu bir gaybi imandır. Bu noktada tahkiki İman başlar. Cezbe bunun başlangıcıdır. Sevgili kardeşlerim, şiddetle ikisi birden sarsıldılar, tekrar sarsıldılar, tekrar sarsıldılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neredeyse baygın düşüyordu.

İşte okuma yazma bilmeyen bir peygamber Kur'an'daki ismiyle Nebi, peygamber Farsça bir kelimedir. Dilimize peygamber manasına kullanılan Farsça bir kelime olarak girmiştir. Yalnız peygamberler için kullanılır. Nebiler için kullanılır. Kur'an'da nerede Nebi kelimesi geçmişse o mutlaka peygamberdir. Ama Resul kelimesi hem peygamberleri ifade eder, şu açıdan ifade eder. Peygamberler aslında nebidir ama mutlaka risaletleri de vardır. Bu sebeple peygamberlere Nebi Resul adının kullanılması uygundur. Peygamber olmayan Resullere ise Veli Resul adının kullanılması uygundur. Bizim için kullanılması lazım gelen lakap Veli Resul'dür. Biz Allah'ın Resulüyüz ama Veli Resul. Biz Nebi değiliz, Peygamber değiliz. Peygamberlik müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte sona ermiştir. Şimdi insanlara dinlerini öğretmek üzere vazifeli kılınırlar, nebiler ve resuller.

Peki bunların dışında din öğretimiyle vazifeli olan kişiler var mıdır? Elbette vardır. İnsanların taktıkları isimle saadetler, saadet ve kübera. İşte din öğreticileri, dinin ileri gelenleri saadet adını alıyor. Çoğul bir kelime. Ve siyasette ileri gelenler, büyükler, idareciler, kibir, büyük, kübera, büyükler. Saadet kelimesi de din adına ahkam kesenleri, din adına hüküm sahibi olanları ifade ediyor. Her devirde saadetler olmuş ve kübera olmuş. İşte bugün de siyasilerden başta gelenler, Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar, Büyük Millet Meclisi üyeleri, askerlerin önde gelen Genelkurmay Başkanı ve onun etrafındaki generaller, bunlar da her devirde büyükleri ifade eder, küberayı ifade eder. Her şehrin valisi de gene büyükler arasındadır. Allah Teala büyükler deyince bunları iki grupta mütalaa ediyor. Bir, gerçekten ülkesi için, vatanı için çalışan, tarihe geçen büyükler. Bir Fatih Sultan Mehmet, bir Yavuz Selim. Yavuz Sultan Selim, Yıldırım Beyazıt, Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı'nın tarihe geçmiş, başarılı padişahları. Onların yanında sadrazamlık yapan büyükler. Cumhuriyet tarihinin büyükleri, Kübera, Mustafa Kemal Atatürk, İnönü, Meraşal Fevzi Çakmak, kabinenin ileri gelenleri, aynı devirde din büyükleri de var. Bunların önde geleni Risale-i Nur Külliyatı'nın kendisine Allah tarafından verildiği Said-i Nursi Hazretleri. Her devirde her zaman Allah'ın evliyaları mutlaka var olmuştur. Osmanlı'da da, Cumhuriyet devrinde de bu varlar vardır ve devam etmektedir.

Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde Allah Teala Kübera adı verilen ama insanları manevi alanda teçhiz etmeyen, aksine dinden soğutan insanları ifade ediyor. Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde diyor ki: Ya Rabbi, biz devrimizin küberasına ve saadatlarına itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, onları büyük lanetle, onlara iki kat azap ver. Burada insanlar var. Bu insanların muhtevasına baktığımız zaman onlar saygı görmüşler. Gösterdikleri yoldan gidilmiş. Ama o gösterilen yol kıyamet günü onlara itaat edenleri cehenneme götürmüş. Her devirde bu tür saadatlar ve kübera var olmuştur devrin büyükleri.

İşte Cumhuriyet devrinde İstiklal Mahkemeleri çıkarılan kanunla Büyük Millet Meclisi tarafından kurulmuş. Biz birkaç yerde Büyük Millet Meclisi tarafından kurulan İstiklal Mahkemesi'nin 5000'den fazla din adamını idam ettiğini duymuştuk. Ama son bir yerden aldığımız ciddi bir kaynak bu sayının 1500 civarında olduğunu söylüyor. Muhakkak ki doğrudur. Resmi kayıtlardan aktarılan bir bilgiydi. Kayıtlı neticelere bakılarak elde edilmişti. Ve o kaynak o zaman elimizde olmadığı için bize dolaylı olarak gelen haberler, Büyük Millet Meclisi Mahkemesi'nin, Büyük Millet Meclisi o zaman hem yargı yetkisinin, hem yürütme yetkisinin, hem de kanun koyma yetkisinin sahibiydi. Üç kaynak da onlara aitti. Üç alanda kaza kuvveti, teşrii kuvvet ve yürütme yetkisi, yani hem adalet müessesesi, kazai kuvvet, hem teşrii müessese, kanun koyma, hem de yürütme o da Büyük Millet Meclisi'nin elindeydi. O devrede bizim evvelce duyduğumuz rakam 5000'den fazla insanın İstiklal Mahkemelerince idam edildiği yönündeydi. Ama şimdi ciddi olan kaynaktan elde ettiğimiz netice 1500 çevresinde imiş. Bunun doğru olduğuna inanıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte saadatlar dediğimiz zaman, saadat dediğimiz zaman devrin ileri gelenleri veya insanları cehenneme götürenler de din ilminin ileri gelenleri. Ve şimdi periskobu bugünlere çeviriyoruz. Dinin ileri gelenlerine bakıyoruz birer birer. Ve korkunç bir hayal kırıklığına uğruyoruz. Çünkü bugünün ileri gelen din adamları, televizyonları paylaşmış olanlar hidayeti, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de en çok değer verdiği kavramı bilmiyorlar. Kur'an hem hidayettir hem hidayete erdiricidir. Kur'an bir hidayet rehberidir. Sevgili kardeşlerim, işte saadatlar öyle bir hüviyette olabilir ki onlar insanları Allah'ın yoluna alıp hidayete erdirecek yerde Allah'ın yolundan farkında bile olmadan saptıranlar olabilirler. Onlardan bahsediyor Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki biz indirdiğimiz kitaplarla
ve oradaki beyinelerle açık bir şekilde anlatmamıza rağmen onlar ki hidayeti gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin hepsi de onlara lanet eder diyor Allah Teala. Allah Teala 3 tane mukaddes kitap indirmiş bize kadar gelebilen. 3 kitap var: Tevrat, İncil, Kur'an-ı Kerim. Üçü de hidayet rehberi. Üçü de nur. Üçünü de ilkinen mercek altına aldığımız zaman muhteşem bir dizayn gördük. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i Allah Teala bize incelince öğretti. Şimdiye kadar din adamlarının hiç bilmedikleri, özellikle Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimleri ve ondan sonrakilerin hiç bilmedikleri Kur'an hakikatlerini Allah Teala bize öğretti. Öğrendik ki Kur'an-ı Kerim'de 7 tane safha var. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Üçüncü basamaktan başlıyor. İkinci safha mürşide ulaşıp tabiyet. 14. basamak. Üçüncü safha tabiyetle beraber vücudumuzdan ayrılan ruhumuzun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması. 21 ve 22. basamaklar. Sonra fizik vücudumuzun Allah'a teslim olması, demek ki üçüncü safhada ruhumuz Allah'a teslim oluyor. Dördüncü safhada fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. Beşinci safha, dördüncü safha, 25. basamak. Beşinci safha, 26. basamak, nefsimizin Allah'a teslim olması daimi zikirle. Altıncı safha, İrşad olmak. Yirmi yedinci basamak. Yedinci ve son safha. 28. basamağın 5. kademesi. 7'ye ayrılıyor, 7 kademeye ayrılıyor. 28. basamağın 5. kademesi. İrşad makamını Allah-u Teala'nın tayini. İrşada memur ve mezun kılınmak. İşte bu bir bütündür. Bunların hepsinin farz olduğunu yazıyor Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'de 7 safhanın 7'si de farz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman bu 7 safhasının 7'sinin de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe tarafından mutlak olarak gerçekleştirilmiş olduğunu tespit ettik. Şimdi konunun çarpıcı tarafına geliyoruz. Çünkü yaptığımız araştırmalar, Allah'ın bize yaptırdığı araştırmalar şunu kesinleştirdi ki Hz. Musa'ya indirilen Tevrat'ta da 7 safhanın 7'si de mevcut. Gene Tevrat'ta Hz. Musa ve ona tabi olanların 7 safhanın 7'sini de gerçekleştirdikleri yer alıyor. Yanlış anlamadınız. Kur'an-ı Kerim'de nasıl 7 safhanın 7'si de farzsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabenin 7 safhanın 7'sini de gerçekleştirdikleri ayrı ayrı ayetlerle kesinlik kazanıyorsa, Tevrat'ta da 7 safhanın 7'si de farz, Hz. Musa ve ona tabi olanların, onun etrafındaki havarilerin beraberce o hedeflerin hepsine ulaştıklarını söylüyor. Yazıyor Tevrat'ta. Ve İncil'e geliyoruz.
İncil'de de yedi safhanın yedisi de farz. Ayetlerin hepsini tespit ettik. Yeter mi? Hayır, yetmez. Yedi safhanın yedisini de Hazreti İsa ve ona tabi olanların hepsinin gerçekleştirdiği açık ve net olarak yer almış durumda. Ve daha geriye gidiyoruz. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini görüyoruz. Bakıyoruz ki Hanif dini üç özellik taşıyor. Bir, vahdet. Allah'ın tekliği. Tek bir Allah vardır. İki, tevhid. Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Üç, teslim. Ruhun, veçhin, nefsin ve iradenin teslimi. Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar da aynı şeyleri yaşamışlar. Öyleyse nereye ulaştık? Dinler yoktur. İslam ayrı bir dindir, en mütekamil dindir ve buna benzer sözler sadece lafı yüzaftır. Hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Kur'an bunların hepsini açık ve kesin bir şekilde ifade ediyor. Kur'an'da Hazreti Musa ve ona tabi olanlara yedi safhanın yedisinin de farz kılındığı yer alıyor. Kur'an'da Hazreti Musa ve ona tabi olanların yedi safhanın yedisini de yaşadıkları yer alıyor. Kur'an'da Hazreti İsa ve ona tabi olanların yedi safhanın yedisini de farz kılındığı yer alıyor. Kur'an'da Hazreti İsa ve ona tabi olanların yedi safhanın yedisini de yaşadıkları yer alıyor. Baştan söylediğimiz gibi Kur'an'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesinin üzerlerine farz kılınan yedi safhanın yedisi de farz kılınmış. Yedi safhayı da yaşadıkları kesin olarak yer alıyor. Neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. Babamız İbrahim'in Hanif dini, yedi safa, dört teslim, ard arda gelen üç tane kitaplı dinin üçünde de hem farz hem de o peygamberlerle beraber onlara tabi olanlar yedi safanın yedisinde gerçekleştirmişler. Şimdi küçük bir azınlık, çok küçük bir azınlık devrin imamıyla beraber her devirde mutlaka hidayete ermişler. Ama o kavmin, aynı kavmin büyük kısmı hayır, hidayete ermemiş. Onlar onların hidayete erenlerin karşısında olmuşlar. Onlara engel olmaya çalışmışlar. İşte bugün de Allah'ın bizim ağzımızdan sizlere ulaştırdığı bir hidayet mefhumu var. Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde yer almasına rağmen din alimlerinin büyük bir gayretle gizlemeye çalıştıkları insan ruhunun Allah'a hayattayken ulaşması keyfiyeti var. Birinci defa hidayete ermek, fizik vücudun teslimi ikinci defa hidayete ermek, nefsin teslimi üçüncü defa hidayete ermek, iradenin teslimi dördüncü defa hidayete ermek, bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Sevgili kardeşlerim, insanları hidayetten men edenler her devirde din adamları olmuştur. Bugün de aynı şey söz konusudur. İşte
Diyanet İşleri Başkanlığı ve 87 bin kadrosu. İşte üniversiteler ve üniversitelerin öğretim üyeleri. Dünyadan habersiz yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Bir kanun çıkmış ülkemizde. Eğer bir insan bir üniversiteyi mahkemeye verirse, bu konudaki kararı zanlı mevkindeki üniversite senatosu veriyormuş. Hem mazmun hem hakim. Hangi hakim kendisini suçlu çıkarır ki? Sevgili kardeşlerim, biz galiba epeyce safız. Allah Teala'nın bize ulaştırdığı hakikatler dizisi, nurlar bizim kalbimizde cehenneme doğru gitmekte olan 70 milyondan fazla insanı kurtarmanın dışında pek bir şey bırakmamış. Sadece bir gayretin, bir çabalamanın içindeyiz. Bütün gücümüzle çalışıyoruz. Kimin için? Bu ülkedeki 70 milyondan fazla insanı cehennemden kurtarmak için. Hepsi oraya doğru gidiyor. Hiç kimse, özellikle din adamlarımız, Kur'an'ın hakikatlerinden haberdar değiller. Onlar Kur'an'ın dışında bir kültür edinmişler. Diyorlar ki, dinin esası din alimleri tarafından bilinir. Başka kimse bilemez. Allah Teala da bize diyor ki, dinin esası Kur'an-ı Kerim'dedir. Kur'an-ı Kerim'in dışında din olamaz. Ama bakıyoruz ki, Kur'an-ı Kerim'in dışında bir din, din olarak sahnede. Söylediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de İslam'ın 7 safhası var. 7 safhası da farz. Bütün sahabe bunları gerçekleştirmiş. Hepsi ayetlerle sabit. Ve günümüz din öğretisine geliyoruz. Detaylar, detaylar, detaylar, detaylar. Esasa gel diyoruz. Esasa bir geliyoruz. İslam'ın 5 tane şartıyla karşılaşıyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunları yaptın mı diyorlar, doğru cennete gidersin. Hayır, bunları yapan insan, bunları yaptı diye hiçbir zaman Allah'ın cennetine giremez. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir kişi, Allah'ın cennetine giremez. İşte orada o ilimle cennete girileceğini iddia eden herkes, Ahzab suresinin 67. ayet-i kerimesindeki saadatı oluşturur. Onlar saadattır. İnsanları cehenneme mahkum edenler. Onlar Allah'ın hidayetini bile bile gizleyenlerdir demeye dilimiz varmıyor. Mutlaka bilmedikleri için gizlemiş mevkiinde kalıyorlar diye düşünüyoruz. Şimdi konunun can alıcı noktasına geliyoruz ki, biz bu hidayet açıklamalarını yaptıktan sonra, yani hidayetin insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması olduğunu ispat ettikten sonra, işte Ali İmran suresinin 73. ayet-i kerimesi, innel hüda hüdallah, inne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır.
Diyorlar ki hayır, o Allah'a ulaşmak değil, Allah'ın ulaştırmasıdır. Sen bunu yanlış Türkçeleştiriyorsun kasıtlı olarak. Peki, hay Allah razı olsun, sizin dediğiniz olsun. Bir ayetimiz daha var. Ali İmran Suresi 73'ten sonra Bakara Suresinin 120. ayet-i kerimesi. İnne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, Allah'a ruhu ulaştırmak, hüve işte o, el hüda hidayettir. O öyle değil diyorlar. Allah'ın ulaştırması hidayettir diyorlar. Peki diyoruz. Allah'a ulaşmak değildir, Allah'ın ulaştırmasıdır. Ama bir sualimiz var diyoruz. Nereye ulaştırması? O zaman cevap veremiyorlar. Çünkü kendisine ulaştırması deseler bütün foyaları meydana çıkacak. Bir şey söyleyemeden susuyorlar sadece. Hiçbirisi bu sualimize bugüne kadar cevap veremedi. Cevabı kim veriyor? Allah veriyor. Nereye ulaştırmasıymış? Allah'ın kendi zatına ulaştırmasıymış. İşte iki tane ayet-i kerime. Birisi Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Nereye ulaştırıyormuş Allah Teala? Kendisine ulaştırıyormuş. Öyleyse ister Allah'a ulaşmaktır diyelim hidayet, isterse Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır diyelim, netice değişmez. Allah'a ulaşmak veya Allah'ın kendisine ulaştırması, ama her ikisinde de ruh kendisini yaratan Allah'a geri dönüyor. Allah'ın ruhu Allah'a geri dönüyor. Ruh bir yaratık mıdır? Allah'tan başka her şey Allah'ın yarattığıdır. Statüsüne göre öyle görünüyor. Ama ruh Allah'la beraber var olduğuna göre zaten var olan bir nesne. Bu da gerçek olabilir, diğeri de gerçek olabilir. Netice değişmez. Her halükarda ruh Allah'a mutlaka geri döner. İşte böyle bir dizaynda ister Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi olsun. İnne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak işte o hidayettir. Veya Allah'ın ulaştırması işte o hidayettir. Bunu Şura 13'te birleştirdiğimiz zaman ne çıkıyor ortaya? Hidayet Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Yani Allah'a ulaşmaktır. Ruh, o ruhun sahibi olan Allah'a, Allah'ın bize gönderdiği bir, bize üfürdüğü Allah'ın ruhu. Allah'ın ruhunu Allah'a iade ediyoruz, teslim ediyoruz.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir sonuca ulaştık. Kübera ve Saadat. İnsanları cehenneme götüren iki ayrı güç. Bir, büyükler. İki, siyasi büyükler. Bir, siyasi büyükler. İki, dini büyükler. Ama görünüşte büyükler. Kur'an-ı Kerim açıkça onların insanları Allah'ın yolundan saptırdığını söylüyor. Peki o insanlar bunu kasten mi yapıyorlar? Hayır. Özellikle din konusundakiler kesinlikle kasıtlı değiller. Aldıkları ilim o. Onu öğrenmişler ve onu öğretiyorlar. Hataları var mı? Var. Doğrusu söylendiği zaman, onlara ulaştığı zaman mutlaka bunu incelemeleri gerekirken, hangi ayetlerin kullanıldığını incelemeleri ve doğruysa doğru olduğunu söyleyerek 70 milyondan fazla insanı kurtarmak üzere harekete geçmeleri gerekirken onlar sessiz kalmayı tercih ediyorlar. İşte bu asrın en büyük hatası, bir cinayetten daha beteri budur. Bu fitnedir. Allah Teala neden cinayetten daha büyüktür diyoruz? Fitne katilden daha büyüktür diyor Allah Teala. Daha büyük bir suçtur diyor. Fitne katilden daha beter bir suçtur ve dünyada bütün dinler şeytanın ortaya çıkardığı fitneyle hepsi kimliklerini yitirmiş durumdadırlar. Sağlam kalan İslam'dı. O da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zamanında var olan İslam sağlam İslam'dı. Kur'an temeline oturuyordu. Bugün 14 asır sonra Allah'ın bize öğrettiği din gene Kur'an'dır. Gene Kur'an temeline dayanır. Ve hiçbir şeyi zorla oluşturmaz. Kur'an'ın esasına baktığımız zaman, insanların dilerlerse dinlerini yaşayacaklarını, dilemezlerse yaşamayacaklarını söylüyor. La ikrahe fiddini diyor Allah Teala. Kad tebeyyene rüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. İrşad yolları insanları hidayete ulaştıracak olan yollarla, gay yolları cehenneme ulaştıracak olan yollar tebeyyün etmiştir diyor. Beyan edilmiştir, açıklanmıştır, açıklığa kavuşmuştur diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah Teala'nın söylediği sonuçla sözümüzü bitirmek istiyoruz. Kim diyor Allah Teala Bakara Suresi'nin 159. ayet-i kerimesinde, biz insanlara kitap indirdiğimiz halde bu kitaplarda insanlara beyinelerle, ispat vasıtalarıyla ispatlamamıza rağmen kim hidayeti gizlerse, bilerek gizlerse, Allah da onlardan lanet eder, onlara lanet eder, lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor Allah Teala. Sözlerimizi bununla bitiriyoruz. Bizim görevimiz hidayeti açıklamak. Örtenleri biliyorsunuz. Allah'ın laneti ne yazık ki onların üzerine, biz onların hepsinin Allah'ın lanetinden kurtulmalarını dileriz. Hayatımızı buna vakfettik.
onları da kurtarmak üzere, yani din adamlarını. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine Yüce Rabbimizin ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Ciao a te.
1: El-Fatiha, as-salawat, Allahumma salli ala Muhammed, ir-Rahim, ir-Shaytan, Rabbil alemin, ar-Rahman, ar-Rahim, maliki, Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah-u Teala, sevgili kardeşlerim, hepinizin mutlu olmasını istiyor. Allah'ın bütün insanlardan bir tek talebi var. İnsan olarak yarattığı bu mahluklarının mutlu olmasını istiyor. İnsanlardan Allah-u Teala başka hiçbir şey istemiyor. Verdiği bütün emirler, insanları mutluluk adı verilen bu hedefe ulaştırmak için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizlerin sadece mutlu olmanızı istediğini hiç unutmamalısınız. Bir insan ne zaman başkalarını mutlu etmeye yönelirse, gayesi başka insanları mutlu kılmaksa, işte en çok o zaman saadeti yaşar. Saadet, yani mutluluk. Sizin başkalarını huzurlu kılmak için, mutlu kılmak için gösterdiğiniz gayretle paralel bir seyir takip eder. İnsan adı verilen mahluk bir denge halinde yaratılmıştır. Önce nefsiniz, ruhunuz ve fizik vücudunuz olmak üzere üç tane vücuttan oluştuğunuzu hiç unutmayacaksınız. Ruh, veç, nefs. Bu üç tane vücudun iki tanesi nefs ve fizik vücuttur. Zahiri alem içinde yaşamakta olduğumuz bu alemdir. Dünyamız zahiri alemin bir parçasıdır. İkinci alem berzah alemi, nefslerimizin alemidir. Bütün insanlar bir gün ölürler. Ölüm bütün insanlar için mutlaka gerçekleşecek olan bir vakadır. Ve insanoğlu öldüğü zaman nefsleri vücutlarından ayrılır, ruhlar ayrılır ve ölen fizik vücut toprağa verilir. Ölen kişinin nefsi berzah alemine gidecektir. O aileden kendisinden evvel ölmüş olanlar kimlerse onlarla birlikte bir hayatı orada kıyamete kadar devam ettirecektir. Bu belki de ayrı bir mutluluk konusudur. Çünkü kendisinden evvel ölmüş olan ailesindeki büyükler, onların hepsi orada, onu bekliyorlar. Ve de zaten ölmek üzere olan birisinin yanında bulunduysanız, görürsünüz ki son anlarında konuşmaya başlar onlarla. Ve sorar etrafındaki insanları, görmüyor musunuz falanca falanca falanca burada diye. Ötekiler hiçbir şey görmemişlerdir. Ama ölüm gerçekleştiği noktaya 5-10 dakika kaladan itibaren onlar o kişinin etrafında toplanırlar. Onların kendisinden evvel ölen yakınları. İşte sevgili kardeşlerim, onların yaşadığı alem, nefslerin yaşadığı alem berzah alemidir. Allah-u Teala insanı ruh, nefs ve veç, yani fizik vücut olmak üzere bir üçlüyle yaratmıştır. İradi yapıyı da buna katarsak 4 olur. Ama şimdi konumuz ruh, fizik vücut ve nefs ilişkisi. Bunun mutlulukla alakası ne? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın insanı dengeyle, dengede bir mahluk olarak yarattığını söyledik. Kişinin nefsi var, nefsinin kalbi %100 afetlerle dolu. Kişinin ruhu var, ruhunun kalbi %100 hasletlerle dolu. Yani insanı iyiliğe götüren, başka insanların mutluluğu için çalıştıran bir güzel dizayn sevgili kardeşlerim. İşte nefsin afetleri Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellikle yaratılmıştır. Yani şeytanın bütün emirlerine açık, onları yapmak isteyen. Allah'ın emirlerine tamamen zıt, Allah'ın emirlerini asla yapmak istemeyen, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir özellik taşır. Bütün insanların nefsleri o standartlar içindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ortamda bir varlık daha var devrede, ruh. Ruh da kalbi %100 hasletlerle dolu olan bir yaratıktır. Aslında yaratık değildir, Allah'ın ruhudur. Allah yaratık değildir, yaratandır. Ruhu da yaratık değildir. Allah'ın ruhu, Allah'a ait olan bir parçadır. Öyleyse ruha baktığımız zaman bütün güzelliklerin orada olduğunu görüyoruz. Nefsinizde öfke var, ruhunuzda sükunet. Nefsinizde düşmanlık var, ruhunuzda dostluk. Nefsinizdeki cimrilik afetinin karşılığı cömertlik ruhunuzdadır. Nefsiniz her çeşit afetle lebalep doludur. Ruhunuzda her çeşit hasletle. Nefretin karşılığı sevgi, ruhunuzun temel özelliğidir. Düşmanlığın karşılığı dostluk, ruhunuzun temel faktörüdür. Öyleyse bütün güzellikleri Allah-u Teala ruhta toplamış ki onları takip ettiğiniz zaman saadeti yaşamamanız mümkün değildir. Mutlaka mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, ne kadar kötülüğe meyil varsa nefsinizin kalbinde, ruhunuzun kalbinde de o kadar iyiliğe meyil vardır, meyletme. Ve ikisi de sizi bir hedefe ulaştırmak üzere yaratılmışlardır. Nefsinizi dinlerseniz şeytanın kulu olursunuz, ruhunuzu dinlerseniz Allah'ın kulu olursunuz. Ve bütün bunlarda bir Allah'a kul olması kişinin asla problem değildir. Bir kişinin Allah-u Teala'ya, ya Rabbi, ben şu dünya hayatını yaşarken, hayattayken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum demesi, Allah için yeterlidir. O kişi kalbinden böyle bir talebi Allah-u Teala'ya ulaştırmışsa, yani gerçekten bu talebin sahibi ise, Gerçek talep sahipleri kalpten talep edenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, kalbinde gerçekten böyle bir talep varsa, o kişi için söz konusu olan şey, neticede mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmasıdır. Sevgili kardeşlerim, ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi için nefsimizin kalbindeki afetlerin azalması gerekir. Zaten insanın ruhu o kişi Allah'a ulaşmayı dileyince mürşide ulaşmak gereğini duyacaktır. Mürşidine ulaşıp Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, mürşidine vasıl olup onun önünde el öpüp tabiyetini gerçekleştirdiği zaman ruh vücudu terk eder. Allah'a doğru seyr-i sürük isimli bir yolculuğu yapmak üzere devrin imamının dergahına otomatik olarak ulaşır. Bir, evvela hangi mürşide tabi olmuşsa kişi, o mürşidin dergahına ulaşır. Orada da, orada oyalanmadan devrin imamının dergahına ulaşır. Oradan seyri sülük isimli bir yolculuğun fertlerinden birisi olur. Devamlı devrin imamının dergahından her seher vaktinde Allah'a doğru bir yolculuk yapılır. Ruhlar, birinci kata kadar çıkabilenler birinci katta kalırlar, ikinci kata kadar çıkabilenler ikinci katta kalırlar, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı katlara kadar çıkabilenler bu katlarda hep kalırlar. Yedinci kata çıkabilenler de yedinci kata çıkarlar. Sonra yedinci kattaki işlemleri bitirmiş olan kişi, zikir hücrelerinde zikir mevzesini tamamladıktan sonra Sitetin-i Müntaha'ya ulaşır. Oradan da Allah'ın dikey bir yükselişle zatına ulaşır. İşte Allah ile olan ilişkiler böyle bir dizaynı içerir. Bu yolculuk şartlı bir yolculuktur. Bir kişinin nefsinin kalbindeki afetler, ki %100 afetle doludur insanın nefsi, %7 azalmadıkça, yani o afetlerin yerine Allah-u Teala %7 fazıl yerleştirmedikçe, o kişinin ruhu, nefsinde bu nefs tezkiyesinin ilk bölümü %7'lik nur artışı, fazıl artışı gerçekleşmezse, o kişinin ruhu hiçbir zaman zemin kattan birinci kata ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin ruhu zaten Allah'a doğru bir yolculuğu yapamaz. Yapabilmesi için kişinin mutlaka mürşidine ulaşması lazım ki tabiyet anında Allah Teala biz onların kalbinin içine diyor imanı yazarız. Kalplerin içine imanı yazarız ve başların üzerine devrin imamının ruhunu göndeririz diyor. Başların üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ı sevecek bir davranış biçimleri dizisi sergilemek hepinizin hedefi olmalıdır. Unutmayın, hepiniz mutlu olmak için doğdunuz. Allah-u Teala'nın sizi dünyaya göndermekten muradı hepinizin mutlu olması. Ama bedavadan mutluluğu vermiyor. Mutlu olmayı dileyen insanın mutlaka ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemesi gerekiyor. Bu dilek yok. Yoksa Allah-u Teala sizi o noktaya ulaştırmıyor. Kendi zatına ruhunuzu ulaştırmıyor. Öyleyse ruhumuz Allah'a doğru yola çıktığı zaman geriye nefsimiz kalıyor. %100 afetlerle dolu olan bir nefs. İşte bu noktadan sonra nefs tezkiyesi başlar. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi taviyetten sonra Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapmaya başlar. Evvela sol göğsünün altında, sonra sağ göğsünün altında, sonra sol göğsünün üstünde, sonra sağ göğsünün üstünde, sonra köprücük kemiklerinin birleştiği yerde, sonra kaşlarının birleştiği yerde, sonra saçlarıyla alnının birleştiği yerde, 7 ayrı yerde zikir yapacaktır. Yükselme buna paralel olarak devam edecektir. Vücuttan ayrılan, tabiat anında vücuttan ayrılan ruh, Devrin İmamı'nın dergahına ulaşır. Oradaki onlardaki insan ruhları sıralarından, kendisine ait olan sıralardan birinde bir yeri hazırdır. Orada görev alacaktır. Orada kalacaktır.

erişebilmesi için nefsinin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra %7 fazl birikim olması lazımdır. Sonra ikinci bir %7 fazl birikimiyle ruh ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci defa nur birikimiyle kişinin ruhu yedinci gök katına ulaştıktan sonra yedi tane alemi aşar ve zikir hücrelerindeki zikir süresini tamamladığı zaman sitedine müntahaya ulaşıp oradan Allah'ın zatına doğru yükselir. Vuslata nail olur. Bu vuslattır. Yani vasıl olmaktır. Allah'ın zatına vasıl olan ruh, Allah'ın zatında yok olur ve ona indi ilahide bir taht ihsan edilir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bunları size anlatabilmek için buradayız. Hamdolsun ki Allah Teala yüzlerce defa, belki binlerce defa demek daha doğru. Allah Teala bize ana dergahı, onun bütün bölümlerini birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını birer birer hamdolsun ki binlerce defa gösterdi. Evimizin içindeki her odayı nasıl görüyorsak orada da yedi katı bu kadar net bir şekilde hafızamıza kaydettirdi Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, ne olur? Bir insan ruhunu Allah'laştırdığı zaman başlangıçta %2 fazla birikimi olmuştu. Affedersiniz, %2 rahmet birikimi olmuştu. Sonra ne yaptı kişi? Devam etti zikrine, fazıllar birikmeye başladı. Ruhu zemin kattan birinci kata yükseldiği zaman nefsinin kalbinde %7 fazla birikimi gerçekleşir ki bunu kişi tahakkuk ettirebilsin. %7 fazla birikimi gerçekleşmeden nefsinin kalbinde hiç kimsenin ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşamaz. İkinci defa %7 nur birikimi oluşmadan ikinci gök katına ulaşamaz. Birincisi nefs açısından nefsi emmaredir. Yani nefsin şerri emrettiği noktadır. Ve mâ uberruhu nefsi diyor. Hazreti Yusuf Allah'a ve mâ uberruhu nefsi. Ben nefsimi ibra edemem. İnnen nefse de emmaretun bis sui. Muhakkak ki nefs sui olanla, kötü olanla emreder. Yani insanı hep kötülüğe, Allah'ın yasak ettiği fiillere çağırır. Öyleyse herkes başlangıçta nefsi emmaredir. Olmayan insan yoktur. Doğuşundan itibaren herkes nefsi emmaredir. Herkes dalalettedir. Herkes küfürdedir. Hepsi bir şarta bağlı. Bir kişinin küfürden kurtulması, dalaletten kurtulması, cehennemden kurtulması, hepsi o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Bütün mutluluklar ard arda gelecektir. Bir insan Allah'a münaki olmayı dilemedikçe hak mümin olamaz. Allah'a iman eden mümindir. İman inanç demektir. Mümin de inancın sahibi olan demek, inanan demek. Allah'a inanan herkes, inanan yani Kur'an tabiriyle mümindir. Ama mümin olanların hepsinin cennete gireceğini zannetmeyin. Allah'a inanmak bir insanın ruhunun hayattayken
Allah'ın zatına ulaşmasını hiçbir zaman

sağlayamaz. Ne yapması lazım kişinin? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemesi lazım. Kim böyle bir dileğin sahibi olursa sadece onlar cehennemden kurtulurlar. Bu dileğin sahibi Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi, Allah'a hangi ölçüde inanırsa inansın, onun cehennemden kurtulması mümkün değildir. Bütün insanlar başlangıçta cehenneme girecektir. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve onun ötesi, yani Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan 7 tane kademe var. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. kademe. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kademesi. 2. Mürşidine ulaşıp tabi olanların kademesi. 3. Ruhunu Allah'a ulaştıranların kademesi. 4. Fizik vücudunu Allah'a teslim edenlerin kademesi. 5. Daimi zikre ulaşarak nefsini Allah'a teslim edenlerin kademesi. 6. Daimi zikre ulaşarak muhlis olanların, Allah'a ulaşmayı dileyerek daimi zikre ulaşanların kademesi, ulul elbab olanlar. Sonra 6. kademe muhlis olanların kademesi. 7. kademede Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşatla vazifeli kılınanlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki o dünyada siz gerçek anlamda mutlu olacaksınız. Nefsinizin kalbinde her gök katı boyunca %7 nur birikimi eklenecektir. Nefsinin kalbinde %2 başlangıçtaki rahmet birikiminden sonra ilk %7 fazla birikimi gerçekleşmedikçe hiç kimsenin ruhu zemin kattan 1. kata çıkamaz. Diğerleri de aynı sıra dahilinde. Öyleyse bu muhtevada insanın mutluluğuyla ulaştığı yerler, kademeler birbirine paralel bir seyir takip eder. İşte her seferinde %7 nur birikimiyle bir gayretin içinde olan kişi, nefsinin kalbinde nur birikimleri devam ettiği sürece bir takım hedeflere yürüyecektir. Ruhunu %7, %7 nur birikimleriyle Allah'a ulaştıran kişi, 7 katta bunu gerçekleştireceği için, %49 fazla birikimi, %2 de rahmet birikimiyle ruhu Allah'a ulaşmış olacaktır. Nefsin kalbi başlangıçta %100 afetlere doluydu. Bu afetlerin %49'u fazıllarla örtülmüştür, %2'si de rahmetle örtülmüştür ve o kişinin nefsinin kalbindeki Allah'ın emirlerini yerine getirecek olan, yasak ettiği fiilleri işlemeyecek olan güç, sıfırdan %50'yi aşarak %51'e ulaşmıştır. Kişinin nefsinin kalbi başlangıçta tamamen şeytanın ülkesiyken, %100 şeytan durumu hakimken nefsin kalbinde, bu noktada şeytanın hakimiyeti %51 azalmıştır. Artık o kalp şeytana ait bir kalp değildir. Allah'a ait olan bir kalptir. Çünkü yarıyı aşmıştır Allah'ın nurları. Burada vücuda gelen olaya nefs tezkiyesi deniyor. Yarıdan daha fazla nur birikimi ve kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği zaman 1. kat cennetin sahibi olması, sonra mürşidine ulaştığı zaman 2. kat cennetin sahibi olması,
ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman dördüncü kat cennetin, pardon, üçüncü kat cennetin sahibi olması, fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman dördüncü kat cennetin sahibi olması ve cennetlerin böylece yedi kata ulaşması. Kişi demin saydığımız kademelerde bir cennet daha üst boyuta geliyor. Yani Allah'a ulaşmayı diledi bir kişi birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabi oldu ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdı üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik vücudun tesliminde dört, nefsin tesliminde beş, irşad olduğunda altı, iradesini Allah'a teslim ettiğinde yedinci kat cennetin sahibi olur. Nefsinin kalbinde daha beşinci kademede daimi zikrin sahibi olduğu anda afetler sıfırlanmıştır. Sevgili kardeşlerim, olay ne? Olay nefsinizin kalbindeki afetlerin başlangıçta %100 nefsinizin kalbini doldururken, işgal ederken, neticede bunların hepsinin %100 nurlarla yer değiştirmesi. %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla daimi zikirde ulul elbab ve İhlas ve salah makamlarında nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Bu mutluluğunuzun en üst noktasıdır. O noktada olan bir insan Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. O kadar mı? Hayır. Onları yerine getirdiği için mutluluğu yaşar. O kişi dünya hayatında mutluluğun doruklarında yaşar. Hayatını başkalarına tahsis eder. Başkaları için yaşamaya başlar. Onun için artık kendisi yoktur. O kendisini Allah-u Teala tarafından başka insanlara tahsis edilmiş olarak görür. Başka insanlara hasredilmiş olarak görür. Başka insanların mutluluğuna zemin hazırlamak için görevlendirilmiştir Allah-u Teala tarafından. Ve hayatı bunları gerçekleştirmek de mutluluktan mutluluğa uçan bir güzellikler demetini yaşamakla devam eder. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğim hedeflere ulaşmayan bir insan düşünün ama hayatını başkalarına adamış. O insan da mutludur. Kim başkaları için yaşamayı başarırsa o kendisiyle uğraşacak zamanı bulamaz. Kendisiyle meşgul olacak olan zamanı bulamadığı için ömür boyunca mutluluğu yaşar. Kendini başkalarının mutluluğuna adayan herkesten bahsediyorum. Ve bu kişi mutlaka Allah'ın yolunu öğrenip hayatına tatbik eder. Neticede de ruhunu da ve içinde nefsini de iradesini de Allah'a teslim edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizin kalbindeki nurların artışıyla paralel bir seyir takip eden sizin mutluluğunuzdur. Nefsinizin kalbindeki nurlar ne kadar artarsa sizler için o kadar mutluluk söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi seviyor. Çünkü siz bir insansınız. Bu sevgisinin bedelini ödemek istiyorsanız mutlaka nefsinizi tezkiye etmek mecburiyetindesiniz. Bu herkesin üzerine düşen mutlak vazifedir. Ve de Allah Teala bunu bütün insanlara bedava verir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Dileyen herkesi mutlak olarak kendisine ulaştırır. Ve gene mutlak olarak o kişiyi %50'den daha fazla her gün mutluluğu yaşattırır.
yeter mi yetmez? Ve cennetlerden bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennete, üçüncü basamak, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, affedersiniz, mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennete ehil olur. Ve ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennete ehil olur. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi üçüncü kat cennete mutlaka ehil kılar. Yani kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa bu hedeflere mutlaka ulaşır. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir, bir hafta sonra ölmüştür. Gideceği yer cennettir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir, ertesi gün ölmüştür. Gideceği yer cennettir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, bir saat sonra ölmüştür. Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen herkes, dedikten sonra ölmüşse, mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Allah Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini görüyor musunuz? O sadece mutlu olmanızı istiyor. Mutluluk hepinizin hakkı. İnsan olarak doğdunuz. Öyleyse niçin mutluluğunuza sahip çıkmıyorsunuz? Allah Teala sizi mutlu kılmak için, siz hiçbir şey yapmayacaksınız, o sizi mutlu edecek şeklinde bir inancın sahibi olmamalısınız. Şunu çok iyi bilmenizi istiyoruz ki, sizin bir tek talebiniz, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeniz, bu konudaki talebiniz, Allah Teala tarafından anında işitilir. Ve o mutlaka sizin üzerinizdeki tesirini icra edecektir. Ve sizi mürşidinize ulaştıracaktır. Vücudunuzdan ayrılan ruhunuzu kontrol altında tutacak. Onu mutlaka Allah'ın zatına ulaştıracaktır. Allah Teala bu hususu bütün insanlara garanti etmiştir. Hiç kimse bu garantinin dışında değildir. Kim dilerse ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı, o kişinin ruhu mutlaka Allah'ın zatına ulaşır. Allah tarafından ulaştırılır. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilek. Nasıl bir insan falanca yere gitmeyi diler, arabasını atlar, oraya gider, uçağa atlar, oraya gider. Ne yapmıştır o kişi? Oraya gitmeyi istemiştir ve gitmiştir. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek de öyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu Allah ulaştırıyor kendisine. Hem de kişiyi teçhiz ederek Allah'ın istediği şeyleri yerine getirebilecek hüviyete Allah sokarak o kişiyi değiştiriyor, vasıflarını değiştiriyor, ehil kılıyor ona. Allah ehil kılıyor. Kişi özel bir gayretin sahibi değil. Sadece dileğin sahibi. O Allah'a ulaşmayı diliyor. Geri kalanı Allah'ın işi. Ve de o kişinin ruhu mutlaka vücudunu terk edip Allah'ın zatına ulaşıyor. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluğun yarısıdır. Ama inanılmayacak kadar kolay bir mutluluk müessesesi. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Allah'ın sözü haktır, sözünü mutlaka tutar. Rad 27'de de şunu söylüyor. Allah dalalette olanları bırakır, onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse
ki dilemeyenlerin dalalette olduğunu görüyoruz. Dilemeyen herkes dalalettedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Ve ona üçüncü kat cenneti mutlaka sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, bundan ötesi fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmektir. O zaman mutlulukların şahikasına yükselirsiniz. Gece gündüz Allah-u Teala'ya mutluyum diye bağırmak, haykırmak gelir içinizden. Allah-u Teala'ya hep hamd edersiniz, şükredersiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak bir büyük mutluluk sevgili kardeşlerim. Sizler için konuşmak, size hitap etmek ve bu hitabette Allah'tan bahsetmek, Allah'ın çok büyük bir lütfu keremi. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi söylemekle sözlerimize başlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, bizler sevginin doruklarında yaşaması lazım gelen insanlarız. Allah Teala bize sevgiyi öğretti. Allah Teala bizi bu devrin imamı kıldı. Belki bu konuda tereddüde olanlar vardır. Sevgili kardeşlerimiz, kim bir tereddüdün sahibi ise o kardeşimiz o abdesti alıp mutlaka Allah'tan bizi sormalıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyin sahibidir. Allah'ın bütün insanlardan bir onları ulaştırmak istediği isteği var. Biliyorsunuz ki dinimiz İslam dinidir. İslam kelimesi ve teslim kelimesi aynı kökten geliyor, selim kökünden geliyor. Yani dinimiz teslim dinidir. Allah'a ruhumuzu teslim etmemiz emrolunuyor. Bir, fizik bedenimizi, şu vücudumuzu teslim etmemiz emrolunuyor. İki, nefsimizi teslim etmemiz emrolunuyor. 3. İrademizi de teslim etmemiz ve Allah'ın iradesine tabi olmamız da emrolunuyor. 4. Öyleyse Allah Teala dinimize niçin İslam dini adını vermiş? İşte bu hedefleri bizlere farz kıldığı için. Ruhumuzu da Allah'a teslim etmemiz farz. Fizik vücudumuzu da teslim etmemiz farz. Nefsimizi de teslim etmemiz farz. Ve irademizi de Allah'a teslim etmemiz farz. Hiç kimse Allah Teala'nın kendisine sağlayacağı doğrularla yaşamayı daimi zikrin sahibi olursa her an Allah'ın emrinde olacağı için sadece Allah'ın yaptırdıklarını yapabilir. Bu sebeple bunu söylüyoruz. Üstüne basarak, altını çizerek söylüyoruz. Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Şimdi bütün mahlukatı beraberce düşünelim. Bütün bu mahlukat arasında Allah'ın yarattığı bu mahluklar arasında halk ettiği, yarattığı insanlar için, her şey için Allah Teala onların hedeflere ulaşmasını istiyor. Canlı olanlardan insanlar ve cinler
bir takım hedeflere ulaşmak mecburiyetindeler. Biz insanlar için Allah-u Teala ruhumuzu Allah'a teslim etmemize, bir, fizik bedenimizi Allah'a teslim etmemize, yani vücudumuzu Allah'a teslim etmemize, iki, nefsimizi Allah'a teslim etmemize, üç, ve irademizi Allah'a teslim etmemizi Kur'an-ı Kerim'le, ondan evvel İncil'le, ondan evvel de Tevrat'la istiyor. Sevgili kardeşlerim, birçok insan, Hristiyanlar ve Museviler, onlar yoldan ayrılmışlardır, onlar gavurdur tarzında ifadeler kullanırlar ama sevgili kardeşlerim, yakından inceledik Tevrat'ı da İncil'i de ve gördük ki Kur'an-ı Kerim'imizde mevcut olan 7 safa ve 4 tane teslim Tevrat'ta da var, İncil'de de var. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bizi dünya sulhü için vazifelendirdi. Böyle bir dünya sulhünün gerçekleşebilmesi, onların, bizim dışımızdaki dinlerin araştırılmasıyla gerçekleşebilir. Ve bu araştırmayı yaptığımız zaman, 7 safa ve 4 teslimin Tevrat'ta da mevcut olduğunu gördük, İncil'de de mevcut olduğunu gördük. Yeter mi? Yetmez. Hazreti Musa da bir peygamberdir. Hazreti İsa da bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir peygamberdir. Onlar peygamberler. Ve peygamberlik müessesesi, yani nübüvvet, nebilik, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte son bulmuştur. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hatem'in nebiyin olduğunu söylüyor. Yani nebilerin onunla hitam bulacağı, sona ereceği ifadesi var. Yani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebidir, son peygamberdir. Nebilik, peygamberlik müessesesi onunla son bulmuştur. Üç peygambere Allah-u Teala şeriat kitabı indirmiştir. Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, Hazreti İsa'ya İncil'i, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'i. Üçü de Allah tarafından indirilmiştir. Değişen ritüeller insanların yüzlerce sene sonra yeni bir peygambere kavuşması sebebiyle normal bir seyir takip etmiştir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey sadece bu insanların mutluluğudur. Allah-u Teala ister ki herkes mutlu olsun. Herkes huzur içinde yaşasın. Herkes birbirini sevsin. İnsanlardan diğer insanlara sevgi selleri aksın. Sevgi ulaşsın ki onlar da sevgiyi ulaştıranı sevsinler. Allah'ın emri her istikamette sevgiye dayalı sevgili kardeşlerim. Nefret, nefret şeytanın bir tuzağıdır. İnsanların nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmamaları halinde mutlaka nefslerindeki afetler onları başka insanlarla çatışmalara iter. Ve şeytanın da istediği budur. Herkesin birbiriyle çatışma halinde olması, anlaşmazlık içinde olması ve herkesin birbirinden nefret etmesi. Peki Allah-u Teala ne istiyor? Herkesin birbirini sevmesini istiyor. Birbiriyle kardeş olmalarını, dost olmalarını istiyor. Birbirlerine her açıdan yardım etmelerini istiyor.
huzur içinde yaşamalarını, herkesin, etrafındaki herkese mutluluk saçmasını istiyor. Yaşadığımız dünyaya baktığımız zaman insanların çoğunun birbiriyle anlaşma içinde olamadığını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, bizler Allah Teala'nın indinde mutluluk araması lazım gelen mahluklarız. Allah Teala bizleri vücuda getirmek üzere insan adı verilen bir canlıyı vücuda getirmiş, oluşturmuş. Ve bu insan adı verilen mahluk, Allah'ın halk ettiği, yarattığı bu mahluk, bütün dünyaya Allah'ın güzelliklerini ulaştırsın diye yaratılmış. Burada dünya dediğimiz zaman milyonlarca gezegenden sadece bir tanesinden bahsediyoruz. Dünyamız. Kainatta dünyanın dışında da birçok gezegende hayat olduğunu biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, elbette Allah Teala oradaki hayattaki insanlara da din adı verilen bir kültürü öğretti. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey açık ve kesin. O istiyor ki herkes mutlu olsun. Herkes huzur içinde yaşasın. Ve herkes öğrensin ki insanlar en kolay bir şekilde mutlu olmak istiyorlarsa başka insanları mutlu ederek bunu sağlayabilirler. Çünkü kime ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz o kadar Allah Teala sizi de mutlu kılar. Ve etrafınızda 10 kişi varsa, 10 kişinin her birine A kadar mutluluk ulaştırabilseniz, Allah Teala sizi 10 A kadar mutlu kılar. Sevgili kardeşlerim, insanlar için Allah'ın hedef gösterdiği şey budur. O insanların mutluluğudur. Huzur içinde yaşamalarıdır. Allah Teala mutlu olmanızı istiyor. Mutlu olmanınsa en kolay yolu mutlu etmektir. Kanun ne? Kime ne kadar mutluluk verebilirseniz aynı miktarda mutluluğu siz yaşarsınız. Öyleyse etrafımızda ne kadar çok insan varsa hepsini mutlu etmeye çalışmalıyız. Başaramasak bile bu mutlu etmeye çalışma sırasında biz mutlu oluruz. Sevgili kardeşlerim, evvela Allah-u Teala'ya insan olarak bizleri yarattığı için hamd etmeliyiz, şükretmeliyiz. Hem manevi açıdan hamd etmeliyiz, hem de zahiri açıdan şükretmeliyiz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse görevimiz
bütün insanları mutlu etmeye çalışmak. Madem ki Allah-u Teala kanunu böyle koymuş, kime ne kadar mutluluk verirseniz, siz de o kadar mutlu olursunuz. Kime ne kadar mutluluk verirseniz, siz de mutsuz olursunuz. İşte Allah-u Teala'nın istediği şey buysa ve bunu gerçekleştirdiğimiz zaman bunun mutlak olarak tam Allah'ın söylediği gibi mevcut olduğunu yaşıyorsak, o zaman neden başkalarını mutsuz edelim ki Allah da bizi mutsuz etsin? Yapmamız lazım gelen şey açık ve kesin değil mi sevgili kardeşlerim? Başka insanları huzur içinde yaşatmayı vazife edinelim. Ne kaybederiz? Eğer gayretimiz başka insanlara mutluluk vermek istikametindeyse, bunu başarsak da mutlu oluruz. Başaramasak da gayret ettiğimiz için mutlu oluruz. Ama başarmanın mutluluğu çok daha üst seviyede bir mutluluk olur. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için söz konusu olan budur. Kahvemizden bir fırt çekerek daha da mutlu olmak mümkün. Sevgili kardeşlerim, demek ki Allah-u Teala insana da verilen mahlukunu toplum mahluk olarak yaratmış. İnsanlar toplum oluşturuyorlar. Herkes kendi kabiliyeti istikametinde bir şeyler yapıyor. Bir faaliyette bulunuyor. Herkesin kendi kabiliyetiyle ortaya koyduğu şey başka insanların bir ihtiyacını karşılıyor. Ayakkabı imal eden bir ayakkabıcı başka insanların ayakkabı ihtiyacını temin ediyor. Kumaş üreten bir kumaşçı insanların giyim ihtiyacını temin ediyor. Gıda maddeleri üreten bütün gıda maddeleri üreticileri insanların yiyecek ihtiyacını temin ediyor. Bu sayıyı çok üst seviyelere çıkarmak mümkün. Çünkü insanların her türlü ihtiyacı söz konusu. İşte böyle yaparak Allah-u Teala neyi sağlamış oluyor? Para adı verilen bir muhtevayı Allah-u Teala'yı devreye sokmakla her değişimin, değiştirmenin demek daha doğru olur. Parayla o yaptığınız hizmetin veya ürettiğiniz malın başkaları tarafından kullanılması sizin için onunla bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bir nesnenin size verilmesini temin ediyor. Adı para. Öyleyse neyin karşılığı ne oluyor? Herkesin aynı anda farklı bir ihtiyacı olabilir. Bu eşyanın tabiatına son derece uygun bir sonuç. A, ayakkabıya ihtiyacı varsa ayakkabı alacaktır. Ve elbiseye ihtiyacı varsa elbise alacaktır. Gömlek alacaktır. C, gıda maddeleri istiyorsa onu alacaktır. Herkes Allah'ın kendisine nasip ettiği parasını, ihtiyaçlarını temin etmek istikametinde harcayacaktır. Sonuca baktığımız zaman, sonucun
çok güzel olduğunu görüyoruz sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın bu baptaki insanlara sunduğu imkanlara baktığımız zaman her tarafta adeta her şeyin insan için yaratıldığını görüyoruz. Bu bizim dünyalarımızda insanlar için Allah Teala'nın bir lütfu keremi. Sevgili kardeşlerim, şu fani dünyada bir gün mutlaka hayatımızın sona ereceğini bilerek arkamızda başka insanların bizlerden mutlu olduğunu ifade ettikleri güzel bir hatıralar dizisi bırakmak istemez misiniz? O zaman Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz, yasaklarına uyacaksınız. Yasak ettiği fiilleri işlemeyeceksiniz. İşlememeye azami gayret edeceksiniz ve hayatınızı başka insanları mutlu etmek için kullanacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği işte bu kadar. Başka insanları huzur içinde yaşatmak için, onlara mutluluk vermek için yaşamak. Neden önemli? Çünkü her birine verdiğiniz mutluluk kadar siz mutlu olacaksınız. Öyleyse A kadar mutluluğu 10 kişiye vermişseniz, siz ona kadar mutlu olursunuz. B kadar mutluluğu ne kadar kişiye vermişseniz, siz de o kadar mutlu olursunuz. Sevgili kardeşlerim, her mutluluğu yaşadığınızda düşünün, acaba ne yaptınız ki Allah Teala sizi mutlu kıldı? Mutlaka Allah'ın size emrettiği işlerden birini yapmışsınızdır ya da yasak ettiği fiillerden işleme imkanı bulmanıza rağmen kendinizi men etmeyi başarmışsınızdır. Öyleyse Allah Teala hiç kimseye fenalık etmenizi istemiyor. Kimseyi rahatsız etmenizi istemiyor. İnsanlara üzüntü vermenizi, onları huzursuz kılmanızı istemiyor. Bunlardan kendinizi korursanız, başkalarını huzursuz edecek, onlara sıkıntı verecek şeyleri gerçekleştirmezseniz, hedeflerinizi tam aksine başka insanları mutlu edecek bir formüle yerleştirebilirseniz, o zaman sevgili kardeşlerim, sizler her an mutlu insanlar olursunuz. İnsanları mutlu etmek, mutlu olmanın anahtarıdır. Kapı açılmadıkça içeri giremezsiniz. Kapıyı açansa odur. Mutluluk kapısını açan şey başka insanlara mutluluk vermektir. Etrafınızda her an insanlar var. Evinizde, dışarıda, iş yerinizde, her yerde insanlar var. Onları mutsuz edecek nefsani davranışlarda bulunmak yerine onları mutlu etmeyi hedef ittihaz etmek ve bütün gayretinizle herkesi mutlu etmek için çalışmak, bu Allah-u Teala'nın temel emridir.
O zaman siz Allah'ın asli görevini yerine getirmiş olursunuz. Asli göreviniz nedir? Sonucu söyleyelim. Asli göreviniz mutlu olmaktır. Başkalarını mutlu etmeden böyle bir hedefe ulaşamazsınız. Sevgili kardeşlerim, sizin hoşunuza giden bir şeyi yapmanız başka insanları mutlu edici bir husussa Allah katında geçerlidir, derecat kazanırsınız. İki türlü davranış biçiminiz var. Etrafınızdaki insanları mutlu eden davranış biçimleri, derecat kazanırsınız. Etrafınızdaki insanları mutsuz eden davranış biçimleriniz, derecat kaybedersiniz. Öyleyse insan olarak Allah-u Teala'ya çok hamd etmeliyiz, şükretmeliyiz. Neden? Bizleri insan olarak yarattığı için. Sevgili kardeşlerim, düşünün ki Allah-u Teala yarattığı kim bilir kaç bin cins yaratık içinde sadece insana ruhundan öfürmek lütfunda bulunmuş. Ve bizler insan olarak yaratıldık. Öyleyse Allah'ın ruhunu taşıma şerefine de onu Allah'a, Allah'ın emri üzerine teslim etmemizle devam etti. Yaşadık hayatı ama gördük ki ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman mutlu olduk. Sonra fizik vücudumuzu teslim ettiğimiz zaman çok daha fazla mutlu olduk. Nefsimizi teslim ettiğimiz zamansa ondan da çok daha fazla mutlu olduk. İrade teslimi ise Allah'a külliyen teslim olmaktır, tam teslim olmaktır. Bu ise hepsinin üzerinde en büyük mutluluktur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, daha Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren insanın mutluluğa adım atışı söz konusudur. Bunu yaşayabilmek, mutluluğu yaşayabilmek Allah'ın bir nimetidir. Onun hepiniz için hedef gösterdiği statüyü, acaba niçin başkalarına bağladığını nasıl yorumlarsınız? Herkesin kendine göre bir yorumu vardır. Ama bizim mutluluğumuzun temelini başkalarını hangi ölçüde mutlu ettiğimiz kanunu vücuda getirir. Onun için hani o ne kağı küfte o kağı ekmek diyoruz ya, ne kadar çok etrafımızdaki insanlara mutluluk verirsek o kadar çok biz mutlu oluruz. Çünkü her mutlu ettiğimiz kişi iç dünyasında bu mutluluğu yaşadığı için o da bizi mutlu etmek sadedinde bir şeyler yapacaktır. Nasıl birisi bir başkasına kötülük ettiği zaman o başkası da bir intikam duygusuna kapılır. Aynı kötülüğü ona yapmak ister. Tıpkı bunun gibi kimden bir iyilik görürsek o iyiliğin altında kalmak istemeyiz. Biz de ona bir iyilik yapmak isteriz ki ödeşelim, içimiz rahat etsin. İşte etrafındaki herkese sadece mutluluk vermek üzere yaşayan bir insan, onların hepsinden kendisine mutluluğun geri döndüğünü görecektir. Bu ise dünya hayatının en büyük nimetidir. Ne kağı küfte, o kağı ekmek.
Ne kadar mutluluk vermek, o kadar mutluluk geri almak. Bütün insanlar kendilerine yapılan güzel bir davranışın altında kalmak istemeyeceklerdir. Normal statü budur. Bunun dışında insanlar yok mu? Olabilir. Ne yazar? Biz ona güzel davrandık, derecatımızı kazandık ama o bize güzel davranmıyormuş. Güzel davranmaması bizi rahatsız edecek bir davranış değilse problem değil. Bizim için bir derecat kazanmak söz konusu değildir. Ama sevgili kardeşlerim, etrafımızdaki insanlardan kim bize bir kötülük yapıyorsa, o zaman o bu yaptığı kötülük sebebiyle derecat kaybeder. Bizse o bize kötülük etti diye derecat kazanırız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne kadar yaşarsınız bu dünyada? 100 sene yaşadığınızı kabul edelim. 100 seneyi bile aştığınızı kabul edelim. Ne yazar? Hepimiz öleceğiz. Hiç kimse için dünya baki değil. Hepimiz Allah-u Teala'nın ecel emri geldiği zaman öleceğiz. Ve sevgili kardeşlerim, arkamızda sadece yaptığımız iyilikler, güzellikler, başkalarına ulaştırabildiğimiz mutluluklar bizim için bir mutluluk vesilesi olacaktır. Başkalarını mutlu etmekle mutlu olacağız. Allah'ı ibadet etmekle mutlu olacağız. Bir gün inşallah Allah Teala sizlere de Allah'la konuşmak yetkisini verir. Bu konuda yapmanız lazım gelen şey, zikrinizi daimi zikre ulaştırmak konusunda elinizden gelen bütün gayreti sarf etmektir. Ne kadar çok zikrederseniz, nefsinizin kalbi o kadar çok afetlerden kurtulur. Daimi zikir ise afetlerin sıfırlandığı bir noktayı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu dünya üzerinde yarattığı her şeyi insan için yaratmıştır. Öyleyse hayatınızın iç dünyanızdan geçen talep üzere mutlu bir şekilde devam edebilmesi, sizin başka insanlarla olan ilişkilerinizde onlara verebileceğiniz mutluluk seviyesiyle paraleldir. Evvela başkalarına mutluluk vermek sizin için mutlak bir huzuru ve mutluluğu ifade eder. Çünkü etrafınıza ulaştırabileceğiniz mutluluk ne kadarsa, her birine verdiğiniz mutluluk kadarını Allah Teala size de yaşatır. O zaman ne kadar çok iyilik yapabilirsek, başkalarını ne kadar çok mutlu edebilirsek, biz de o kadar çok mutlu oluruz. O zaman iki türlü davranış biçiminin sonuçlarına bakıyoruz. Bir, biz zalim bir insanız. Başka insanlara zulüm yapıyoruz. Onları üzüyoruz. Ama biz de üzülürüz sevgili kardeşlerim. Kime ne kadar zulüm yaparsak, kimi ne kadar mutsuz edersek, Allah Teala aynı mutsuzluğu bize de yaşatır. Allah'ın kanunu hiç değişmez. Öyleyse şimdi bu konunun öbür tarafına bakalım, madalyonun öbür tarafına bakalım. Ne görüyoruz? Başkalarına ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz, onların toplamı kadar mutluluğu siz yaşarsınız.
10 kişiye A kadar mutluluk ulaştıran bir kişi, 10 A kadar mutluluk kendisi yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanların bunu kendilerine hedef ittihaz ettiklerini düşünelim. Ne kadar güzel bir hedefe ulaşmış oluruz. Her an başkalarını mutlu etmek imkanına sahipsek, her an Allah için yaşıyorsak, her an mutluluğu yaşayan birisiyizdir. O zaman Allah'ın emrini yerine getirmiş olmuyor muyuz? O zaman her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diyen biz olmayacak mıyız? Görevimiz çok açık ve kesin. Etrafımızda her an insanlar var. Her an birilerini mutlu etmek için güzel davranışları sarf etmek, oluşturmak imkanının sahibiyiz. Her seferinde biz mutlu olacağımıza göre neden bunu yapmayalım ki sevgili kardeşlerim? İşte burada durun, burada şeytan devreye girer. O sana ne iyilik yaptı ki sen ona iyilik ediyorsun? O sana şöyle şöyle şöyle yanlış davranışlarda bulunmadı mı? Seni üzmedi mi? Sen ona niçin iyilik edecekmişim? Madem ki o sana kötülük etti, sen de ona kötülük et. İşte şeytanın bütün insanlara ulaştırdığı şey budur. Allah Teala ne emrediyor? O sana kötülük mü etti? Sen ona örnek olmalısın. Senin örnek olman ise onun yaptığı kötülüğe güzel bir davranışla, hatta onu mutlu edecek olan bir davranışla cevap verebilmen. Asıl o zaman o kişi düşünecektir. Ben ona şöyle şöyle şöyle çok kötü davranışlarda bulundum. Ama ondan bana geri dönen şey hiç benim ona yaptığım gibi olmadı. O bana her zaman beni mutlu kılan davranışlarla cevap verdi. O zaman kişi düşünecektir. Neden? Benimle onun arasında ne fark var? İşte farkı o zaman anlayacaktır. Ben demek ki şeytana tabi olmuşum ki ona kötülük etmişim. O ise hep Allah'a tabi olduğu için benim kötü olan davranışlarıma da Allah'a tabi olmanın gerektirdiği beni mutlu edecek davranışlarla cevap verdi. Sevgili kardeşlerim, neden başkalarına örnek olmayalım? Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, hesabını onlar Allah-u Teala'ya verecekler. Unutmayalım ki onların bize verdiği her zarar, bizi rahatsız eden her davranışı bize sadece Allah katında derecat kazandırır.

yaşarsınız. Ve başka insanları mutlu ettikçe mutluluğunuzun arttığını görürsünüz. Ne mutlu başkalarını mutlu eden insanlara sevgili kardeşlerim. Onları örnek alalım. Onlar gibi olalım. Onlar gibi huzur içinde yaşayalım. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın huzurunda hepinize mutluluk vermek üzere bir gayretin sahibi olduk. Hangi ölçüde başardığımızı siz takdir edeceksiniz. Ama biz bütün insanların kölesiyiz. Allah'ın da kölesiyiz ve Allah Teala bize sadece mutlu etmeyi öğretti. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bugünkü konumuz cezbe. Hani Allah Teala insanı ona verdiği ani bir cereyanla titretir ya, böyle bir titretme Allah Teala'nın cereyanının o kişiye ulaşmasını ifade eder. Bu ulaşan ve kişiyi kendi iradesinin dışında bir titreşimle titreten kudretin adı cezbedir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de vecilet olarak ifade ediyor bunu. Kalbin Allah'tan gelen bir cereyanda titremesi olayını. Kişinin kendi iradesinin içinde olmayan bir konu. Ve Allah Teala Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: İnnemel müminun ellezine izâ zükürallâhi vecilet kulübühüm. İşte muhakkak ki müminler, yani Allah'a gerçek anlamda inanan müminler onlardır ki Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri titrer. İşte bu kalbin titremesi, vücudun titremesi şeklinde tecelli eder. O vücudu titreten Allah Teala'nın kalbe verdiği bu cereyandır. Ani bir elektrik sadmesi, ani bir elektrik cereyanı Allah'ın katından kişinin kalbine ulaşır ve kişiyi şiddetle sarsar. İşte böyle bir olay. Ve izâ tuliyet aleyhim âyâtühü, ve onlara Allah'ın ayetleri okunduğu zaman, tilavet edildiği zaman, zâdetühüm imanen, imanları artar. Ve

Ala Rabbihim ve Rablerine tevekkül ederler ve ala Rabbihim yetevekkelûn ve onlar Rablerine tevekkül ederler. Yani Allah'ı kendilerine vekil kılarlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala herkese cezbe vermez. Herkes cezbeli olamaz. Seçim insanlarda değil, seçim Allah'ta. Burada Allah-u Teala'nın kullandığı vecilet kelimesi, kalbin bu tarzdaki titremesini ihata ediyor. Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onlara imanı artan müminler diyor. Onların imanlarını arttırır diyor. Allah'ı vekil etmek öyle bir müessesedir ki, kişi Allah'ın kendisi üzerinde vücuda getirdiği bütün olayları hep Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek karşılar. Onun için Allah-u Teala'dan gelen her şey şereflerin en büyüğüdür. Allah-u Teala ona cezbe vermişse bu imanın, tahkiki imanın başlangıcıdır. Çünkü kişi kendisinin değil, onun dışında olan bir kuvvetin, bilmediği bir gücün kendisini nasıl cezbeyle titrettiğini yaşar. Elinde olmayan bir dizaynda kendisinin dışında bir kuvvetle sarsıldığını görür kişi, bunu yaşar. Bu Allah'ın varlığının o kişi üzerindeki en ciddi açıklamasıdır. Burası tahkiki imanın başlangıç noktasıdır. O güne kadar kişi gaybde Rahman'a huşu duyan birisidir. Cezbesi yok. Allah bir gayb onun için. Allah'a inanıyor ama gaybta inanıyor. Orada bu kişide henüz gaybi iman vardır. Tahkiki imana girmemiştir. İşte bir insanın tahkiki imana giriş noktası cezbedir. Cezbe o kişinin dışındaki bir kuvvetle, şiddetle sarsılması halidir. Hac suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ellezine izâ zükürallâhu vecilet kulûbühüm." Onlar ki Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri titrer. Ve sabirine ala ma esabehum. Onlar kendilerine isabet eden şeye sabrederler. Ve onlar kendilerine isabet eden şeye, Allah'ın isabet ettirdiği şeye sabrederler. Ne demek istiyor Allah Teala? Diyor ki Allah Teala, biz diyor senede birkaç defa musibetlerle imtihan ederiz diyor herkesi. Musibetlerle Allah-u Teala'nın imtihan ettiği insanlar, bakalım Allah-u Teala'ya karşı ne diyorlar?
Bir basit misal verelim. Bir kadın bir çocuk doğuruyor ama çocuk kötürüm. Ne ayaklarını ne kollarını kullanamıyor ama doğmuş. Kadın ellerini kaldırıyor Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi diyor, neden Ayşe'ye, Fatma'ya değil de bana verdin bu çocuğu? Ben sana ne yaptım? Niçin beni bununla cezalandırıyorsun? Bir başka kadın da gene Allah-u Teala ona bir kötürüm çocuk vermiş. Bu kadın şükrediyor Allah-u Teala, ya Rabbi diyor, sen bana normal bir çocuk vermedin. Bu bana verdiğin çocuk kötürüm. Yerinden kımıldayamıyor. Anlıyorum ki beni annelerin en üstünlerinden yapmak istiyorsun. Bana ömür boyunca güç ver yüce Allah'ım. Ben bu çocuğu sağlıklı bir çocuk gibi yetiştirmeye çalışayım. Ben bu çocuğu bana layık gördüğün için sana, senin huzurunda sonsuz hamd ediyorum, şükrediyorum. Çünkü böyle bir olay bana Veysel Karani Hazretleri'ni hatırlattı. Onun da annesi böyleymiş, kötürümmüş. Ya Rabbi, öyleyse bana güç ver, kuvvet ver. Ben şu anda çok güçlü hissediyorum kendimi. Bu çocuğa kendimi adayacağım ve inşallah ona en güzel şekilde baktığımı ispat edeceğim sana. Ya Rabbi, bu da ancak senin bana güç vermenle, kuvvet vermenle gerçekleşir. Ama bu çocuğu en güzel standartlarda sana layık bir evlat olarak yetiştireceğime, sana senin huzurunda söz veriyorum ey yüce Allah'ım. İşte böyle söyleyen kadınlar da olabilir. Bunlar, bu insanlar güçlükler karşısında, Allah'ın musibetleri karşısında yılmayanlardır. O musibetlere sabredenlerdir. Allah Teala Bakara Suresi'nin 250 6. 156. ayet-i kerimesinde diyor ki, kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman onlar derler ki, İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz, Allah için yaratıldık ve mutlaka ona ulaşacağız, ruhumuzu mutlaka hayattayken ona ulaşacağız, rücu edeceğiz Allah-u Teala'ya. Allah'a ruhumuzu hayattayken geri döndüreceğiz, rücu ettireceğiz. Sonra da Allah Teala bir sonraki ayet-i kerimede Bakara 157'de diyor ki, Allah'ın rahmeti ve salavatı bu hidayete eren bu insanların üzerinedir diyor. Ruhunu Allah'a rücu ettirmek üzere, geri döndürmek üzere harekete geçenlerin üzerinedir diyor Allah'ın rahmeti ve salavatı. İki grup nur. Rahmetle faz ve rahmetle salavat. Burada rahmetle salavattan bahsediyor Allah Teala. Öyleyse Hac suresinin 35. ayet-i kerimesini bir defa daha okuyoruz. Yarıya kadar gelmiştik. Ellezine izâ zükürullâhi ve cilet kulübühüm. Onlar ki Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri titrer. Ve sabirine ala ma esabehum. Ve onlar Allah'ın kendisine isabet ettirdiği şeyden, musibetten, musibete sabrederler diyor. Kendisine isabet ettirdiği şeye sabrederler diyor. Burada Allah Teala musibeti kastediyor. Vel mukimis salati ve salatı namazı ikame ederler. Namaz kılarlar. Ve mimma razaknahum yunfikun. Ve onları
bizim rızıklandırdığımız şeyden, onlara verdiğimiz rızıktan infak ederler diyor Allah Teala. Burada rızkın infakı ayrı bir olaydır. Bir insanın malı vardır, onu verir. Allah o kişiye o malı vermiştir. Allah o kişinin tarlasına buğdayın bol miktarda vücuda gelmesini sağlayarak o kişiyi tarlasını verdiği buğdayla rızıklandırmıştır. Bu bir rızıktır. Allah bize tarlamıza mahsul verdiği zaman, ağaçlarımıza armut, erik, elma, meyve verdiği zaman bizi rızıklandırır. Allah'ın verdiğinin adı rızıktır. Kim bu rızkı alır da başka birisine verirse, o kişi diğerini rızıklandırmış olmaz. O kişi diğerini infak eder. Allah'ın verdiği rızıktan infak eder. Bu fizik standartlarda bir insanın başkalarına faydalı olması halidir. Başkalarını rızıklandırması halidir. Ama sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir de kişinin fizik vücudunun nefsini rızıklandırması vardır. Ne zaman zikir yaparsanız, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra da mürşidinize tabi olduktan sonra bu zikri yaparsanız, Allah, Allah, Allah, Allah dediğinizde Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat göğsünüze, göğsünüzden kalbinize ulaşır. Bunu gerçekleştirmek üzere Allah-u Teala daha evvel En'am suresinin 125. ayet-i kerimesine göre göğsünüzü yarmıştır, göğsünüzden kalbinize nur yolu açmıştır. Diyor ki Allah Teala orada femen yuridullahu en yehdiyehu yeşra sadrehu lil İslami. Allah kimi hidayete erdirmeyi dilerse, ona kendisine ulaştırmayı dilerse, irade ederse, isterse, onun göğsünü yarar diyor Allah Teala, şerh eder diyor. Yeşrah sadrehu, onun göğsünü yarar, şerh eder. Lil İslami, teslimi için, o kişinin ruhunu Allah'a teslim etmesi için onun göğsünü yarar, şerh eder diyor Allah Teala. Ne olur? O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah onun göğsünü yarmıştır. Göğsünden kalbine nur yolu açmıştır. Kişi zikir yaptığı zaman mürşidine tabiyetten sonra Allah-u Teala'nın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelir. Göğsünden o Allah'ın yardığı yarıktan geçerek nefsin kalbine ulaşır. Nefsin kalbine Allah Teala iman kelimesini yazmıştır. Ve bu sebeple o kişinin kalbinde nur birikimi başlayacaktır. Neden? Çünkü iman kelimesi bir manyetik alanın sahibidir. O kişinin kalbine zikirle gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar iman kelimesinin zıttı kutbu oluşturduğu için kalbi tamamen dolduran rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar o kişinin kalbini işgal etmeye başlar. İşte böyle bir işgal etme müessesesi o kişinin kalbini
karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Ne olmuştur? Fizik vücut zikir yapmıştır. Fizik vücut zikrini için yapmıştır? Nefsin kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı ulaşsın diye. İşte böylece Allah Teala'nın verdiği rızkı fizik vücut bir nafaka olarak o kişinin kalbine ulaştırır. Fizik vücut nefsi infak eder. Nefse nafaka verir. Allah'ın rızkı olan rahmet, fazl ve salavat nurlarını o kişinin kalbine göndererek. Müminin suresinin 60. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala gene kalplerin titremesinden bahsediyor. Vellezine yutune ma atev. Onlar verecekleri şeyi verirler. Yani Allah'a vermeleri gereken, ulaştırmaları gereken ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Ve kulubuhum vecunetun. Ve onların kalpleri titrer diyor Allah Teala. Ennehum muhakkak ki onlar ila rabbihim raciun. Muhakkak ki onlar Rablerine rücu edenler, geri dönenlerdir. Ruhlarını hayattayken Rablerine, Allah-u Teala'ya ulaştıranlardır diyor Allah-u Teala.

müessese, sevgili kardeşlerim, herkeste oluşmaz. Allah'a ulaşan, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka cezbe sahibi olacaktır diye Allah'ın bir kaidesi yok. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah Teala cezbeyi verir. Yalnız bir şartı vardır. Cezbe hiç kimse de kendi kendine ulaşmaz. Bu sebeple tasavvuf müessesesi, tarikat müessesesi ve Kur'an insanları mürşide ulaşmayı mecbur kılmıştır. Kur'an mecbur kılmıştır. Mürşide tabiyet farzdır. Farz mıdır? Bakın ne diyor Allah Teala Maide Suresi'nin 35. ayet-i kerimesinde. Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegu ileyhin vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemiş olan amin olanlar, takva sahibi olun. Amin oldukları zaman birinci takvanın sahipleri, şimdi ikinci defa takva sahibi olmalarını emrediyor Allah Teala. Nasıl takva sahibi olacaklar? Allah'a sizi ulaştırmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin ve böylece takva sahibi olun diyor Allah Teala. İnsanları Allah'a ulaştıracak olan vesilenin adı mürşittir. İrşada ulaştıran kişi. O bir veli olabilir. O bir veli resul olabilir. O bir nebi resul olabilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebi resul olarak, kainatın peygamberi olarak insanları hidayete erdirdi. Her devirde, bütün zaman aralıklarında mutlaka Allah'ın bir Resulü bütün kavimlerde yaşar. Allah Teala bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor İsra Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde. Allah Teala Nahl Suresi'nin 36. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Onları dalaletten kurtarsınlar da hidayete erdirsinler diye. Öyleyse Allah Teala'nın bu vakta yaptığı çok açık bir, gerçekleştirdiği çok açık bir olay var. Bu olay sevgili kardeşlerim, Allah'ın o insanlara uygun gördüğü bir yardımdır. Allah Teala bütün insanlara yardım etmek ister ama sadece layık olanlara bunu yapar. İşte bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah'tan yardım alarak mürşidine ulaşması ve tabiyetini ifade eder. Kişinin cezbe sahibi olabilmesi için cezbenin sahibi olan birinden el alması Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu temel kanundur. Onun için cezbe sahibi olan bir mürşit Allah'ın sevgilisi olduğunu o cezbesiyle hayatı boyunca yaşar. Allah Teala'nın dilediği an onu şiddetle sarsması
Rabbinin onu sevdiğinin kesin bir işaretidir. Ve kalbin titremesi asıldır. Mürşide tabi olmak bu sebeple mutlaka farzdır. Bir insan mürşidine tabi olduğu zaman acaba nelerin sahibi olur? Buna baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, evvela o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Ve o kişinin ruhuna der ki senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et. İşte Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanlara emrinden ruh gönderir. O kişiye yevmü talakının Allah'a mülaki olma gününün geldiğini haber vererek onu ikaz etsin diye, uyarsın diye. Devrin imamının ruhu o kişinin üzerine gelir ve onun ruhuna der ki senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et. Allah Teala'nın davetiyle karşı karşıyasın. İşte bu olay kişi mürşidine tabi olduğu gün gerçekleşir. Kim ihsanla tabi olmuşsa, yani gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah onun kalbine tecelli etmiştir. Onun kalbine ulaşmıştır. Kalbinin Allah'a çevirmiştir. Göğsünden kalbine nur yolunu açmıştır. O kişinin nefsinin kalbinde %2 rahmet nuru toplandıktan sonra o kişi huşuya ulaşmıştır. Onun üzerine hacet namazını kılmıştır. Allah onu mürşidine ulaştırmıştır. Mürşidine ulaştığı zaman cezbeli bir mürşitse o kişi de gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilediyse onda cezbe oluşması kuvvetli bir ihtimaldir. Cezbeyi Allah'a yakınlığın mutlak şartı olarak düşünmeyin. Bir kısım insanlar vardır, Allah onları sever ama onlara cezbe vermez. Onlar da ruhlarını Allah'a ulaştırırlar, fizik vücutlarını Allah'a teslim ederler, nefslerini Allah'a teslim ederler ama cezbeleri yoktur. Öyleyse cezbe sahibi olmak mutlak bir hüküm değildir. Bir kısım insanlar cezbe sahibi olabilir, bir kısım insanlar olmazlar. Öyleyse cezbeyi kime vereceğini Allah tayin eder.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız cehennemden kurtuluşunuz mümkün olmaz. Bunu bir defa daha altını çizerek sizlere ulaştırıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın güzelliklerinden hiçbirisini yaşayamazsınız. Ne yazık ki zamanımızda din öğretisinde bu konu yer almamıştır. Dinlerini asırlardan beri insanların yazdığı kitaplardan öğrenen Kur'an-ı Kerim'e bakmayan, Kur'an-ı Kerim'in söyledikleriyle ilgilenmeyen din alimleri ne yazık ki insanları o kitapların standartları içinde değerlendirirler. Ne kendileri cezbelidir ne de başka insanların cezbesine tahammül edebilirler. Sevgili kardeşlerim, cezbe Allah'ın çok büyük bir nimetidir. Bir insan cezbeli olan birisinden el öpmedikçe cezbe sahibi olamaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de cezbeliydi ama cezbeyi Cebrail aleyhisselam'dan aldı. Nasıl olmuştu olay? Hadi gelin beraberce bakalım. Hira Dağı'ndaki Nur Mağarası'nda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sene 30 gün hatta bazı seneler 40 gün o mağaraya çekilirdi ve orada tek başına kalırdı. Bütün insanlarla 40 gün süreyle ilişkisini keserdi. Yanına aldıysa sadece kuru ekmekti. Kuru ekmek ve su. Orada o 40 gününü bütün insanlardan çekilerek Allah ile baş başa kalarak geçirirdi. Peygamberlik gelmeden evvelki olay. Bir gün gene öyleyken, yani 40 günün hangisinde olduğunu bilmiyoruz olayın, Cebrail aleyhisselam bembeyaz elbiseleriyle bir insan şeklinde temessül ederek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme göründü ve ona doğru bir adım attı ve ikra dedi, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuma bilmiyor. Cevap verdi, ben okuma bilmiyorum. Ama hafifçe irkilmişti. Cebrail aleyhisselam bir adım daha attı. İkra dedi, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikinci defa aynı cevabı verdi. Ben okuma bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam üçüncü adımı attığı zaman ulaşmıştı ona. Kolayla sımsıkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kavradı. Ve de dedi ki ikra bismi rabbiki. Rabbinin ismiyle oku dedi. O bunu derken Allah'ın cereyanı cezbe İkisine birden geldi, şiddetle sarsıldılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o günden sonra cezbeli oldu. Sevgili kardeşlerim, bu cezbeden 30 yıl sonra Hazreti Ali devrin İmamı oldu ve görev ondaydı. Emirül müminin, müminlerin emir.
sevgili kardeşlerim. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz peygamberdi. Nebi Resul'dü. Ondan sonra gelen Hazreti Ebu Bekir Nebi veya Resul olduğuna dair bir işaret yok. Ondan sonra gelen Hazreti Osman ondan sonra gelen Hazreti Ali onlar seçimle iş başına geldiler. Müminlerin emiri oldular hepsi. Önce Hazreti Ebubekir, sonra Hazreti Ömer, sonra Hazreti Osman, sonra da Hazreti Ali. Her biri devrinin halifesiydi. Öyleyse bulundukları devrede mutlaka huzur namazının imamıydılar. Ölümlerine kadar da devam etti bu olay. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Ali şunu söylüyor mescitte sahabeye. Ey sahabe, ben sizin cezbenizden bu mescidin tavanının sarsıldığını bilirim. Size ne oldu? Ey benim aziz kardeşlerim, sevgili kardeşlerim, cezbeniz nasıl böylesine yok oldu? Cezbe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bütün sahabenin alameti farikasıydı. Başkalarından onları farklı kılan bir özellikti. Sahabenin hepsi cezbeli miydi? Hayır. Bir kısmı cezbeli değildi ama onlar da gerçek Müslümanlardı. Sevgili kardeşlerim, gerçek Müslümandan muradımız ne? Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenler. Bütün sahabe bu özelliklerin sahibiydi. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki Allah Teala bize de bu konumuzun muhtevasını nasip kıldı, bizi de cezbe sahibi kıldı ve bizim bugün yüzlerce kardeşimiz de, binlerce kardeşimiz de cezbe hamdolsun ki bir işaret olarak mevcuttur. Cezbeli olan hamdolsun ki çok sayıda kardeşimiz var aramızda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde cezbe bahsinde birlikte olduk. Allah Teala'nın son derece güzel bir olay olan cezbesiyle hepinizi nasiplendirmesini, hepinizi cezbeli kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Unutmayın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgi insanın mutluluğunun temelidir. Sevgi yoksa mutlu olamazsınız. Mutluluk bir insanın iç dünyasındaki kavgayı bitirmesidir. Nefsiyle ruhu arasındaki. Mutluluk bir insanın dış dünyasında kavgayı bitirmesidir. Etrafındaki insanlarla da diğer insanlarla kendi arasındaki kavgayı bitirmesidir. İnsanın Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, yasak ettiği fiilleri işlemeyerek, Allah'ın emirlerini eksiksiz yerine getirmesidir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sevdiği insanlar vardır. Çok sevdiği insanlar vardır. En çok sevdikleri vardır. Bir de Allah'ın gene sevdiği ama Allah'a karşı emirleri yerine getirmedikleri için cehenneme gitmek mecburiyetinde kalan insanlar vardır. Cennete girecek olanlar da yedi safa bir muhteva gösterirler. Cehenneme gidecek olanlar da yedi safa. Nasıl cennetler kareye doğru dizilmişlerse, birinci kat cennet, ikinci kat cennet, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat cennet. Cehennemler de zemin kattan aşağıya doğru birinci kat cehennem, ikinci kat cehennem, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat cehennemler olarak Allah-u Teala tarafından dizayn edilmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala bütün insanların cennete girmesini ister. Ve Kur'an-ı Kerim'ini ondan evvel indirdiği Tevrat'ı, affedersin İncil'i, ondan evvel indirdiği Tevrat'ı, ondan evvel de diğer peygamberlerin indirdiği diğer mukaddes kitapları hep bu dizayn üzerine vücuda getirmiştir. Allah-u Teala sizin mutlu olmanızı ister. Önce Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir mutluluk söz konusudur. Dileyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutsuzluğun kapısını kapatmıştır. Mutluluğa açılan giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. O giriş kapısından mutluluk dünyasına girmiştir. Giriş bir dilektir. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Yani Allah'a münib olmak. Ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilemek. Allah Teala diyor ki münibine ileyhi ve ettekuhu ve kumussalat ve la tekune minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile. Takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden ol da. Olma. Münibine ileyhi ve ettekuhu. Allah'a yönel. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Ve müşriklerden olma. Ve namaz kıl. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi ellerindekiyle ferahlanırlar.
İşte mutlulukla mutsuzluğu birbirinden ayıran duvar budur. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek bu taraf mutluluğu ifade eder. Dileyen sağ tarafa geçer. Dilemeyen sol tarafta kalır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir tek dileğiniz sizi dilediğiniz anda birinci kat cennete ulaştırır. Sonra Allah Teala size mürşidinizi gösterecektir. Mürşidinize ulaşıp tabi olacaksınız. Çünkü mürşit ihtiyacını ta kalbinizde hissedeceksiniz. Mutlaka benim ruhumun Allah'a ulaşması için benim kendisine tabi olmam gereken birisi bu dünya üzerinde bir mürşit yaşamaktadır diye düşüneceksiniz. Ve sizin ulaşabileceğiniz bir yerde bir mürşit veya bir mürşit vekili mutlaka vardır, mutlak olarak. İşte ona ulaşacaksınız. Allah Teala her tarafta böyle insanları bulundurur. Hiçbir kariye, yani insanların toplandığı yer olmaz ki Allah oraya en azından ilk tövbeyi insanların yapabileceği ilk kişiyi vazifeli kılmış olarak göndermesin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde en çok dikkat etmeniz lazım gelen şey Allah'la sizin aranızdaki ilişkidir. Allah sizden ne ister? Bunun karşılığını verin. Allah Teala sizden bir insan olarak yarattığı vakasına dayalı olarak sizin sadece mutlu olmanızı ister. Etrafındaki bütün insanlar da insan olarak yaratılmışlardır. Onların da mutlu olmasını ister. Ama bir küçücük problemimiz var sevgili kardeşlerim. İnsan kainatta Allah'ın yarattığı en üstün mahluk olması sıfatıyla serbest iradeyle yaratılmıştır. İradesini tamamen %100 kullanmak hakkı verilmiştir kendisine. Bu kullandığı iradeyle insan cennete seçer. Bu kullandığı iradeyle insan cehennemi seçer. Cehennemi seçmenin başında cehalet gelir. Biz Allah'tan bu ilmi alıp da sizlere ulaştırdığımız güne kadar insanlar İslam'ın 5 şartını yaşayarak cennete girebileceklerini zannediyorlardı. Sevgili kardeşlerim, samimi konuşun, eğer bize tabi olmadan evvel siz İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorsanız, getiriyordu iseniz, cennete gideceğinden biraz cehennemde hafif tertip kavrulduktan sonra cennete gireceğinizden emin değil miydiniz? Öyle miydi, değil miydi? Eğer Allah Teala bize bu ilmi öğretmeseydi, sizler hala öyle zannedecektiniz. Bir ömür boyu namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, fasit dairesinin içinde devamlı dönecektiniz. Hepsini yapacaktınız. Bir de ben mutlaka İslam'ın 5 şartıyla insanlar cehennemde bir süre kaldıktan sonra günahlarımın olmaması mümkün değil. Onun için mutlaka cehenneme gideceğim, bir süre kalacağım orada. O günahlarımı ödedikten sonra da Allah beni hop oradan alacak,
cennetine atacak. Böyle zannetmiyor muydunuz? Ama Allah Teala bize Kur'an öğretti. Biz de sizlere aktardık. Şimdi sevgili kardeşlerim, sizler Kur'an'ı biliyorsunuz. Kur'an'ı biliyorsunuz ve cehenneme giren kişinin cehennemden bir daha çıkmasının mümkün olmadığını gördünüz. Kişi eğer bir cehennemlik olarak cehenneme gitmişse onun girişi ayrı bir yerdendir. Kişi bir cennetlik kişi ise işte o uçarak cehennemin içine girer ama cehennem onun için bir madde, ona tesir edebilecek bir hüviyette bir vasıf taşımaz. O kişi 12 metre yüksekliğindeki o şeffaf duvardan uçarak geçer, duvar ona engel olmaz. Çünkü o duvar onun yapısına göre madde değildir. Sadece bir görüntüdür. O duvarın sol tarafında bir kapı vardır. Cehenneme girecek olanlar o kapıya ulaştırılır. Kapı yerden yükseltilir. Ve yükseltilen kapıdan burnu yere mutlaka sürtünerek, burnu yerde yara olarak, burnunun derileri yere sürtünerek o kişi cehenneme alınmış. Cennetlikler tamamen cehennemi gezdikten sonra cehennemin dış kesiminde, avlusunda bekleyen, oturarak bekleyen cehennemlikler, bu burunları yere sürtünerek geldikleri cehennemin bahçesinden cehenneme alınırlar. Çeşitli işkencelere tabi tutulurlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala isteseydi insanları serbest iradeyle yaratmazdı. Hepimiz birer robot olurduk. Allah ne isterse bize yaptırırdı. Böyle söylediğimiz için peki Allah Teala'nın iradesine tabi olanlar ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenler, onlar da bir robot değil mi? Sevgili kardeşlerim, böyle robotluk dostlar başına. Gerçekten bu iradenin teslimi olayından sonra bir insanın Allah-u Teala'nın emirlerini devamlı yerine getirmesi söz konusu olur. Her an sorar ve aldığı cevaba uygun olarak hareket eder. Artık onun tesbihi söz konusudur. Eskiden adı zikirdi. O kişi zikrediyordu. Allah'ın adını kendi iradesiyle tekrar ediyordu. Ve böylece daimi zikre ulaşmıştı, zikri daime ulaşmıştı. İşte o noktaya gelinceye kadar kişi evvela Allah'a ulaşmayı dilemişti. 13. basamakta mürşidine ulaştırmıştı Allah-u Teala onu. Tabiyetini gerçekleştirmişti. Ruhu vücudundan ayrılmıştı. O ruh 14. basamakta 1. gök katına ulaşmıştı diğer ruhlarla beraber. 2. gök katına ulaştığı zaman 15. kademede oldu.
16. kademede üçüncü, sonra dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaştı. 21. basamakta Allah'a ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. Yok olması 22. basamağı ifade eder. Ne oldu? Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi, birinci kat cennetin sahibi oldu. Mürşidine tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi oldu. Allah onun mürşidini ezelde tayin etmişti. Sonra 21. basamağa ulaştı. Yani 7 tane gök katını geçerek Allah'ın zatına ulaştı. Allah'ın zatında ruh yok oldu. Mürşide tabi olan kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Ve Allah-u Teala tarafından bunlar bütün insanlara bir hibe olarak verilmiştir. Karşılıksız Allah'ın hediyesi. Karşılığı yok. Sizin sadece böyle bir dilekte bulunmanız, ey Yüce Allah'ım, kalpten bir dilek, ben de senin ermiş evliyaların nasıl sana ermişlerse, ben de onlar gibi sana ulaşmak istiyorum. Ne olur beni de sana ulaştır. Böyle diyen bir kişiye Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Eğer talebi kalptense Allah Teala onu en iyi bilendir. Böyle kalpten bir talebin sahibi olan insanı Allah Teala o talebine uygun olarak mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa. Kaldı ki Allah Teala ömrü tayin edendir. Dediğine bu imkanı verir. Gene kaldı ki bu kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği an, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilediği an cehennemden kurtulmuştur. Cennetin birinci katının sahibi olmuştur. Tabiyet onun ikinci kat cennete ulaşmasını temin eder. Ve ruhunun Allah tarafından Allah'a ulaştırılması, bir defa daha tekrar ediyorum, o kişi tarafından değil, Allah tarafından Allah'a ulaştırılması, o kişiyi

ulaştırır. Ne yaparmış Allah Teala? Mutlaka kendisine ulaştırırmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın sözünde hulf olmaz. Ne söylemişse mutlak olarak yerine getirir. Şimdi Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi oluyor. Ve Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve uzdifetil cenneti lil muttakine gayri vaid. Ve cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ vâ tuâdûne. İşte size vaad edilen şey budur. Bu cennettir. Likülli evvâbin hafiz. Bütün evvâb olanlar için, yani ruhlarını meâba, Allah'ın zatına ulaştırıp da Allah'ın zatında ruhları yok olanlar için ve hafiz olanlar için de diyor Allah Teala. Hafiz ondan bir evvelki kademedir. Bir insanın mürşidine tabi olarak devrin imamının ruhunun başının üzerine gelmesi ve o kişinin muhafaza altına alınması, bir muhafızla muhafaza altına alınması olayı. Bu muhafız onu kötülüklerden korur. Bu muhafızın var olması sebebiyle Allah Teala'nın koruyucu kalkanı hüküm ifade eder. Şeytan böyle bir insana, başının üzerine devrilen imamının ruhu eskiden yok iken yeni gelen bir insana ruhunu ulaştırana kadar Allah'a öyle bir muhafızlık görevi yapar ki o vücuda şeytanın hiçbir şekilde ne fikir platformunda ne fizik platformunda tesir etmesi mümkün değildir. Benim sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bizlere ne kadar büyük bir nimet verdiğini fark ediyor muyuz? Yetmez. Bu söylediğimiz şey husus, Allah Teala'nın mutlaka yerine getireceğini garanti ettiği husus, bizi üçüncü kat cennete alır. Dünya mutluluğunun yarısını temin eder bize. Çünkü nefsimizin kalbinin %51'i afetlerle doluyken fazıllarla dolmuştur. %2 rahmet nuru, %49 fazıl nuruyla, salavat nurunun taşıdığı bu nurlarla nefsimizin kalbi %51 nura ulaşmıştır. Kalbin, nefsin kalbinin yarısından fazlası artık nurdur. İşte bu kişi böyle olduğu için dünya mutluluğunun %51'ini yaşamak imkanının sahibi olmuştur. Nefsinin kalbindeki karanlıklar sebebiyle hala bir takım yanlışlar yapacaktır ve bu yanlışlıklar sebebiyle üzülecektir. Ama bu yarıdan daha az olacaktır. Hadi bakalım şimdi bu kişi ne karşılığı ne satın almıştır, ne yapmıştır? Ne yapmıştır? Sadece bir dilekte bulunmuştur Allah-u Teala. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Eğer bu dilek kalptense Allah-u Teala'nın onu kabul etmemesi mümkün değildir. Bir kişi düşünün, aklınıza gelen bütün kötülükleri işlemiş olsun. A kadar negatif derece kazansın. Allah Teala bu kişinin günahlarını örtüyor. Sevgili kardeşlerim, bir

dilekle sadece ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Bu kadar. Bir tek dilek karşılığında 7-8 aylık bir ömür o kişi için söz konusuysa o kişiyi Allah-u Teala mutlaka ruhen kendisine ulaştırıyor. Ve nefsinin kalbini bu noktaya kadar %51 nurlarla dolduruyor. Yani o kişi %51 dünya mutluluğunun sahibi. Yeter mi? Hayır, yetmez. Daha önemlisi sonsuza kadar bir insanın kalacağı cennet veya cehennem burada kesin bir ayrılıkla birbirinden ayrılıyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi. Mürşidine tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi. Öyleyse olay ne? Olay açık ve kesin. Kişi sadece bir tek şey yapmış. Allah-u Teala'nın kendisine emrettiği ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiş. Yaptığı da hepsi bu kadar sevgili kardeşler. Bu kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemiş. Dilerse ne olmuş? Allah sözünü tutmuş. İşte Rahat Suresi 27. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlar var ya diyor Allah Teala, onlardan her kim o dalalette olanlardan, Allah'ın bıraktığı o kişilerden her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah diyor onları mutlaka kendisine ulaştırır. Her halükarda kişi ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne demiştik? Nefsinin kalbinde %51 nur birikim olduğu için bu kişi dünya mutluluğunun %51'ini, yarısını mutlaka ömrü boyunca yaşayacaktır. Mutsuz olmayacaktır. Daimi zikre ulaşan bir kişi kadar mutlu da olmayacaktır. Ama mutluluğun, dünya hayattaki mutluluğun yarısını mutlaka yaşayacaktır. Ve de bu kişi üçüncü kat cennetin sahibi olduğu için kıyametten sonra gideceği yer cennettir. Üçüncü kat cennettir hem de. Bu hedefi bu kişinin ne ulaştırdı? Kim ulaştırdı? Allah ulaştırdı. Ne yaptı da ulaştırdı? Bir dileğin sahibi oldu. Öylesine güzel dizayn etmiş ki sevgili kardeşlerim Allah-u Teala. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman Allah-u Teala onun kazandığı dereceleri ikiye katlıyor. Yani ne yapıyor? Onların günahlarını sevaba çeviriyor. Kişinin cennete girebilmesi Allah-u Teala tarafından şarta bağlanmış. Kişinin sevapları günahlarını aşması lazım ki Allah-u Teala onu cennetine alsın. Ya günahlar fazla, kişinin gideceği yer mutlak olarak cehennem, ya da sevaplar fazla, kişinin gideceği yer cennet. Cehenneme gidip de bir süre orada kalıp ondan sonra cehennemden çıkmak, hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, konunun zor olan tarafı bundan sonra başlar. Bu kadar kolayca
Allah Teala'nın her türlü kolaylığı göstererek kendisine ruhunu ulaştırdığı kişiye üçüncü kat cenneti vermesi, dünya mutluluğunun yarısını vermesinin yanı başında yeni bir olguyla karşılaşıyoruz. Acaba bir insan bundan sonra hangi teslimi yapacaktır? Fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Ne yapmıştır? Günde yaklaşık 3 saat zikirle bu kişi bu işi başarmıştır. 3 saat veya 4 saat veya 3 saatten biraz az. Ama bir insanın fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmesi dik yokuşu aşmak istikametinde kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu dik yokuş çok az kişi tarafından aşılır. Aşabilen insansa daha ötede daimi zikre ulaşacaktır. Kim o dik yokuşu aşarsa zikrine evvela günün yarısından öteye çıkarır. Burada kişi artık zahit olmuştur. Pozitif zühdün sahibidir. Bundan sonra da zikrini daimi zikre ulaştıracaktır. 18 saat zikirle fizik vücudunu Allah'a teslim etmek gerçek anlamda bir dik yokuştur. Hele bundan evvel alınan mükafatlarla sarf edilen gayreti karşılaştırdığımız zaman kişi ruhunu Allah'a teslim etmek üzere hiçbir gayret sarf etmemiştir. Allah ona o zevki vermiştir. Onun için zikir yapmak bir zevk olmuştur. Onun için namaz kılmak bir zevk olmuştur. Onun için oruç tutmak açlığın hissedilmediği bir devreyi ifade eder. Sevgili kardeşlerim, böyle bir insan her istikamette Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde hedeflere ulaşmıştır. Öyleyse nasıl bir dünya sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala bir insana bir tek dilek karşılığı üçüncü kat cenneti veriyor. Dünya mutluluğunun yarısını teslim ediyor. Ama ondan sonra hani bir tabir vardır ya, kök söktürüyor diye. Ondan sonra o kişinin hayatının gerçek anlamda fedakarlık göstermesi lazım gelen bir dik yokuşa ulaşması söz konusu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Allah sizi çok seviyor. Ve de gayretlerinizi mükafatsız bırakmak gibi bir niyeti hiçbir zaman olmayacaktır. O anında sistemini öyle bir kurmuştur ki kiramen katime melekleri bütün hayatınızı her saniye müşahede ederler. Her saniye ya derecat kazanırsınız ya da kaybedersiniz, boş yok. Her saniye, mesela zikir yapan bir insan, her saniye zikri bitene kadar derecat kazanır. Namaz kılan bir insan, derecat kazanır. Başkalarına iyilik yapan bir insan, başkaları için fedakarlıkta bulunan bir insan, bunlar hep derecat kazanırlar. Başkalarına kötülük edenler de derecat kaybederler. Dikkat edin, şöyle bir düşünceyi sakın aklınıza getirmeyin. Ben şu anda evet, namaz kılmıyorum, oruç tutmuyorum, zikir yapmıyorum, Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorum. Ama şu anda zaten bir öğle vakti olduğunu düşünüyorum, öğle vakti oldu ve ben namazımı kıldığım için şu anda namaz kılmıyorum. Çünkü namazımı gerçekleştirmişim. Ramazan da değil, oruç da tutmuyorum ama
Eğer bunlar olsaydı Allah Teala biliyor ki ben orucumu da tutacaktım. Namazımı da kılacaktım. Şu anda namaz vakti olsaydı ben namazımı kılıyor olacaktım şimdi. Ve zekatımı zaten veriyorum. Hacca da gittim. Hamdolsun kelime-i şehadette getirdim. Öyleyse ben İslam'ın 5 şartını yerine getirdiğime göre mutlaka cennete gideceğim diyor kişi. Ama bilmiyor ki Allah'a mülaki olmayı dilemezse amelleri boşa gider. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala insanların amellerinin boşa gideceğini söylüyor. Hangi insanlar bunlar? Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyi inkar edenler. Böyle bir şey yok diyenler. İnkar ettiklerine göre onu gerçekleştirmeleri mümkün değil. Elbette inkar ettikleri bir şey yapmaları söz konusu değil. Ama böyle insanların amellerinin boşa gittiğini söylüyor Allah-u Teala. Ne oldu? Kişinin amelleri boşa gitti. O kişinin gideceği yer, amelleri boşa gittiği için cehennemdir sevgili kardeşlerim. Kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden mutlak olarak fazla. Çünkü amelleri boşa gitmiş. Bizi cennete götürecek olan şey asıl amellerimizdir. Onun dışında kazandığımız dereceler devede kulaktır. Öbür taraftan bir başkası da ömrü boyunca hiç Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmemiş. Bir gün ona demişler ki, yahu demişler sen Allah'a ulaşmayı dile, mutlaka paçayı kurtarırsın, Allah-u Teala seni cennetine alır. Ya demiş, böyle saçmalık olur mu? Demişler ki sen dile, görürsün neticeyi. Ayetleri kendisine anlatınca aklı yatmış ki olabiliyor. O da Allah-u Teala'dan, ya Rabbi demiş, ben ruhumu sana hayattayken ulaştırmayı diliyorum. Böyle bir dilekte bulunmuş. Bulunduğu anda bütün günahları örtülmüş. Yani böyle bir ayet-i kerime mi var? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse onun günahları örtülür diye. Elbette var. Allah Teala açık bir şekilde onu söylüyor. Diyor ki, ey amel olanlar, Allah'a mülaki olmayı dileyin ki Allah size Furkanlar versin. Ve günahlarınızı örtsün. Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Ey amel olanlar, bu kişi amel iman sahibi ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Allah'a ulaşmayı dileyin ki diyor Allah Teala, Allah size Furkanlar versin. Ama sonraki cümleye bakın, iki kelimeye ve Allah sizin günahlarınızı örtsün diyor Allah Teala. Ne olur günahlar örtülürse? Günah tarafı sıfır. Sevap tarafında mutlaka derece var. Bu kişinin gideceği yer cennet. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte terazinin bir tarafında cennet saadeti, işte terazinin öbür tarafında dünya saadeti. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka nefsinin, kalbinin afetlerinin yarısı yok olacak. Dünya mutluluğunun yarısını da verecek Allah Teala ona. Üçüncü kat cennetin de sahibi kalacak. Ne karşılığı? Allah'a ulaşmayı dileme karşılığı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın bu Kur'an hakikatlerini ne yazık ki insanların çok azı biliyor. Bu hakikatler
bilinmediği için dünya nüfusunun %90'dan fazlası, çok daha fazlası şu anda cehenneme doğru yol almakta. Ne yazık ki bizim ülkemizin insanının da çok büyük bir kısmı bu durumda. Dinlerini yaşadığını zanneden insanlar İslam'ın 5 şartını yaşıyorlar ve cennete gireceklerini zannediyorlar. Amelleri boşa gideceği için hiçbirisi cehenneme, cennete giremez, cehennemden kurtulamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok dua ediyoruz ki o insanlar da Allah'ın doğrularını öğrensinler ve doğruları hayatlarına tatbik ederek cehennemden kurtulsunlar, dünya mutluluğunu yaşasınlar ve cennete girsinler. Yüce Rabbimizden bunları talep ederek sözlerimizi dualarımızla bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Kağıt ürün.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Yüce Rabbimiz bizleri bir sohbette birlikte kıldı. Sizleri çok seviyoruz. Çok ama çok. Dünyada verilen bu gezegende insanlar eğer bütün hedeflerini kontrol edebilselerdi şu dünyada mutsuz insan kalmazdı sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki insanların çoğunda nefret sevgiyi aşmış. Yani şeytan 1-0 duruma hakim. 1-0 galip. Neden böyle sevgili kardeşlerim? Niçin? Sevmek varken sevmenin insana sağlayacağı mutluluğu yaşamak varken neden nefret arkasından da hüzün? Neden hüzün? Nefretin arkası mutlaka hüzündür. Nefret kimseye mutluluk veremez. Nefret sadece hüzün verir. Çünkü nefret edenden nefret edilir. Seven sevilir, nefret edenden nefret edilir. Şu dünya adı verilen gezegen 100 milyar galaksinin bir tanesindeki 100 milyar çevresindeki yıldızdan bir tanesi. İşte adına dünya diyoruz. Ve hasbelkader dünyada verilen bu gezegende Allah Teala bizi dünyaya getirmiş. Sevgili kardeşlerim, yaşamak Allah'ın bir nimetidir. Bu nimetten faydalanın. Bu nimetten faydalanmak yaşamı mutlu olarak yaşamakla, mutlu olarak gerçekleştirmekle sağlanabilir. Bir insanın mutlu olabilmesi ise mutlak ölçüde sevmesine bağlıdır. Nefret ve kin içinde yaşayan bir insan dünya şartlarında neye sahip olursa olsun o kişinin mutluluğu söz konusu olamaz. Hep hüzünlüdür, hep sıkıntılıdır. Hem o başkalarından intikam alır hem de başkaları ondan intikam alır. Her negatif davranışın başka insanlarda negatif tepkiler uyandıracağını bilmemiz lazım. Seversek seviliriz, nefret edersek nefret ediliriz. Allah Teala ise sevmeyi emrediyor. Önce Allah'ı seveceksiniz. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i, sonra bütün peygamberleri, sonra Resulleri, sonra etrafınızdaki insanları, dostlarınızı, arkadaşlarınızı seveceksiniz. Seveceksiniz ve bu sevginin sebebiyle onlar mutlu olacaklar. Onların mutluluğu onlardan size geri dönecek. Çünkü siz seven birisiniz, mutlaka sevilen birisi olacaksınız. Sevginiz safsa, halisse, başka bir alternatif yok sevgili kardeşlerim. Mutlaka seviyorsanız sevilirsiniz. Ben onları seviyorum ama onlar beni sevmiyorlar mı diyorsunuz? Bunun doğru olmadığını siz de biliyorsunuz. Eğer onları gerçekten sevseydiniz, onlar da sizi istemeseler bile severlerdi. Alternatif yok sevgili kardeşlerim. Gönül insanın mantık ölçüleriyle birlikte çalışmaz. Gönül, gönüle hoş gelen güzelliklerle veya ters gelen kötülüklerle yaşar. Gönül kendisini seveni sever. Gönül sevmeyeni normal standartlarda sevmez. Allah Teala'nın özel terbiye sistemine girenler nefs tezkiyesini daha sonra tasfiyesini gerçekleştirebilenler ya da Allah'ın o kişi üzerinde nefs tezkiyesini ve tasfiyesini gerçekleştirdiği insanlar. Onlar sevgiyi yaşarlar. Onlar sadece severler. Nefret etmezler. Kin duymazlar. Duymaları mümkün değildir. Çünkü daimi zikir nefslerindeki afetleri yok etmiştir. Nefret, kin. Onlar da tesir sahası icra edemez. Sevgili kardeşlerim, kim severse şu dünyada verilen gezegende sevgisinin üstünde mutluluğu yaşar. Öyleyse herkes mutluluğun peşinde değil mi? Herkes mutlu olmak istiyor. Ama insanlar mutsuzluk üzerine bir dünya kurmuşlar kendilerine. Hiç kimse nefret standartları içinde mutlu olamaz. Ama o insanlar kendilerini müdafaa ederler. Derler ki, öyle bir çevrede yaşıyorum ki orada herkes birbirinden nefret ediyor. İnsanlar birbirlerini kınıyorlar. Her eve hırsız giriyor. Herkes bir şeyler almaya çalışıyor başkalarından. Eğer normal standartları alamazlarsa bunu çalmakla elde etmek istiyorlar. Böyle bir ortamda sevgi oluşur mu? İşte sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yla bugünkü ülkemizde yaşayan insanların yaşantısı birbirinden bu kadar farklı iki tane kutup oluşturuyor. Onlar, Osmanlılar, insan haklarına dünyada en fazla riayet eden bir toplumu oluşturuyordu. Hepsi tasavvuftandı. Bir kişinin esnaf veya zanaatkar olabilmesi, onun mutlaka bir mürşide tabi olmasını gerektiriyordu. Tabi olmayan için hayat hakkı yoktu. Tabi olunca ise emirler yerine getirildiği cihetle o kişinin nefs tezkiyesi otomatik olarak başlıyordu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir kişi tabi olmayınca acemi olan olarak askere de gidemezdi. Sevgili kardeşlerim, ayrı ayrı muhteva taşıyan insanlar ayrı ayrı tarikatlara bağlıydı. Ama herkes tarikattandı. Tarikat deyince insanlar, tarikat hakkında bilgisi olmayanlar, onları kötü bir anlatımla anlatmaya çalışırlar. Peki, tarik yol demektir, tarikatta yollar demektir. Nasıl yollar? Allah'ın yolları. Özellik, bu yolun ruhu Allah'a ulaştırması. İşte Mevlevilik bir tarikattır. Esevilik bir tarikattır. Bektaşilik bir tarikattır. Böylece her tarikata da verilen ayrı ayrı toplum bir tek hedefe yönelik olarak bir dünya hayatı temin ederdi. O hedef ruhun mutlaka Allah'a ulaştırılmasıyla tahakkuk ederdi. Sevgili kardeşlerim, insan ruhu Allah'ın ruhudur. Allah Teala buyuruyor ki biz ona ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Allah biz insanlara ruhundan üfürmüş. Bu sebeple insan kainatta Allah'a en yakın olan, en üstün olan mahluktur. Neden? Çünkü insandan başka hiçbir mahluka Allah ruhundan üfürmemiştir. Bütün insanlar doğdukları an Allah Teala tarafından onlara üfürülür. Ruh derhal fizik vücudun şeklini alır. Gördüğünüz zaman ruhunuz mudur, fizik vücudumuz, bunu fizik vücudunuz mudur? Ayırt edemezsiniz. Ruhunuz fizik vücudunuzun her şeyiyle aynıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir de nefsiniz var. O da fizik vücudunuzun aynıdır. Öyleyse Allah Teala'nın biz insanların istediği şey nedir? Ruh, fizik vücut ve nefsten oluşan bir insan hangi hedefe yönelik olarak yaratılmıştır? Sadece bir tek hedef var sevgili kardeşlerim. Bu hedefin adı mutluluktur. Allah Teala Kur'an'a, ondan evvel İncil'e, ondan evvel Tevrat'a koyduğu bütün ayetlerle bütün devirlerdeki insanlara ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi farz kılmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü hiç kimse nefsini tezkiye etmeden, yani nefsin %51'ini nurla Allah-u Teala doldurmadan ruhunu teslim edemez. Nefsinin kalbinde %81 nur birikimi oluşmadıkça fizik vücudunu teslim edemez. Bu sebeple fizik vücut teslimi bir dik yokuştur. Bir insanın ruhunu Allah'a teslim etmesi bedava bir olgudur. Çünkü Allah Teala söz vermiş. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Biz insanlara düşen bir dilek, Allah'a düşen o dileğin gerçekleştirilmesi. Bir başka ifadeyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Ve sanki o kişi ulaştırmış gibi onu mükafatlandırır. Sevgili kardeşlerim, mutluluk Allah'ın bir mükafatıdır. Ama nefs tezkiyesi yoksa mutluluk oluşamaz. Nefs hep devamlı en kötüye çekeceği için kişi hangi hedefleri tayin etse ve de gerçekleştirse sonuca gidemez. İnsanlar zannederler ki çok para kazanırlarsa mutlu olacaklar ve kazanmaya çalışırlar, kazanmaya çalışırlar. Bir de bakarlar günün birinde çok para kazanmışlar. Ama yoklarlar kendilerini. Ben bu çok parayı niçin kazandım, mutlu olmak için değil mi? O zaman kişi sorar kendisine, iyi de ben neden mutsuzum? Sevgili kardeşlerim, bu sözlerimizle para kazanmayı yanlış bir şey telakki etmeyin. Herkes yaşamak mecburiyetindedir ve yaşamını kazandığı parayla temin edecektir. O halde hepiniz para kazanmaya, helal para kazanmaya evvela mecbursunuz. Ve de o helal parayla geçiminizi temin edeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, hayatınızda harama kesinlikle yer vermemeniz gerekir. Eğer bizdenseniz, Allah'ın yolundaysanız, Allah'ın yolundaki insan haram kadar parayı kullanmaz. Haram para kazanmaz. Sevgili kardeşlerim, ülkemizde faiz müessesesi bütün boyutlarıyla çalışıyor. Haram parayı ihtiyaçlarınızda kullanmayın. Haram kazanılan bir para insana hayır getirmez. Onun için Allah Teala'nın helal dizaynı içerisinde para kazanmaya çalışın. Sevgili kardeşlerim, unutmayın Allah Teala sizleri seviyor. Bu sevgisi Allah'ın yoluna giren herkes için geçerlidir. Kim Allah'ın yoluna girmiştir? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın yoluna girmiştir. Dilediği anda. Dilemeden evvel o şeytanın kuludur. Bütün insanlar başlangıçta Allah'ın kulu değildir, şeytanın kuludur. Nefslerindeki afetler onlara hep şeytanın dediklerini yaptırır. Ama sevgili kardeşlerim, ne zaman bir kişi Allah'a mülaki olmayı dilerse, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onun bu talebini mutlaka gerçekleştirecektir. Özelliği nedir talebin? Kalpten olması, kalbinizden bir talep. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyorum. Bu sevgi ailesi içinde sizleri hep en güzele davet ediyoruz. En güzel nedir? En güzel bütün teslimleri gerçekleştirmektir. Ruhu Allah'a teslim etmek, bunun yarısını ifade eder. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmek, mutluluğun %80'ini ifade eder. Nefsi Allah'a teslim etmek ve iradeyi teslim etmek, mutluluğun %100'ünü temsil eder. Sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaşan herkes mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşar. Neden? Çünkü onun kalbinde onu huzursuz edecek olan afetler artık kalmamıştır. Hiçbir şey ona bir haramı gerçekleştiremez. Sevgili kardeşlerim, faizi asla ihtiyaçlarınızda kullanmayın. Onu ayrı bir yere koyun. Onunla fakirlere onu vererek onların da yiyecek gibi ihtiyaçlarında değil de yakacak gibi ihtiyaçlarında kullanmalarını temin edin. Öyle insanlar vardır ki para helal de olsa haram da olsa kişi açtır. O parayı mutlaka isteyecektir. Sevgili kardeşlerim, bu tembihi yaparsanız eğer parayı verdiğiniz Müslüman kişiye, sizden sorumluluk kalkar. O bunu hangi istikamette kullanırsa artık konu onunla alakalıdır. Paranın harcama hakkını sizden ona devretmişsinizdir. Sorumluluk artık sizin değildir. Siz para verirsiniz, o kişi o parayı içkide kullanır. Kullanabilir. Bu sizin probleminiz değildir. Ona karışma hakkınız da yok. Parayı vermekle siz Allah'ın emrettiği en güzel görevlerden birisini yaptınız. Bir insanın ihtiyaçlarını karşılaması için ona yardımda bulundunuz. Bu yardım hangi şartlar içinde olursa olsun reel bir pozitif fayda sağlar size. Derecat kazandırır. Ama parayı onun harcamasına müdahale edemezsiniz. Sen bunu helal yollarda kullan, sen bunu haram yollarda kullanma tarzında bir ifadeniz o kişi için geçerli değildir. Para onundur, dilediği gibi kullanacaktır. Unutmayın, bundan onun parayı dilediği gibi kullanması, Allah'ın yasak ettiği istikametlerde kullanması sizi bir değer kaybına uğratmaz. Siz bu sebeple günah kazanmazsınız. Parayı verdiğiniz andan itibaren artık parayı kullananın para tasarrufuna girmiştir. O, onun tasarrufunda olan bu para dilediği istikamette kullanması için ona tevdi edilmiştir. Sizin sorumluluğunuz kalkmıştır. Siz Allah'ın başkasına yardım etmek istikametindeki uygun gördüğü derecatı kazanmışsınızdır. Bir parayı bir fakir insana, ihtiyaç duyana karşılıksız olarak verdiğiniz zaman, geri almamak üzere verdiğiniz zaman, siz Allah'ın bir güzel emrini yerine getirmişsinizdir. Yoksullara yardım edin diyor Allah-u Teala. Öyleyse yardım edeceksiniz, edeceğiz. Bu hayatımızın temel unsuru olmalıdır. Asla vazgeçmediğimiz bir faktör olmalıdır. İnsanların, sevgili kardeşlerim, yaşam boyunca her an paraya ihtiyaçları vardır. Ve siz de elinize geçen paradan bir kısmını mutlaka ihtiyacı olanlara vermelisiniz. Bu muhtevanın asgari ölçüsü 40'ta 1'dir. Zekat standardı kazandığınızın 40'ta 1'ini, yani %2,5'unu mutlaka başkalarına vermek zorunda bırakır sizi. İşte bu zekatınızdır. Eğer ülkemizde herkes kazandığı paranın %2,5'unu fakirlere verseydi, ülkede fakir kalmazdı. Sevgili kardeşlerim, bu mevcut paranın kırkta biri değildir. Bu paranın, devamlı olarak dönen paranın her dönüşünde 40'ta 1'inin fakirlere verilmesidir. Her ülkede belli miktarda tedavülde para vardır. Bu tedavüldeki para herkes tarafından kullanılır, bankalara yatırılır, bankalardan çekilir, kullanılır

Bu parayı kazanan kişi, kullandığınız zaman parayı kazanan kişi kendi ihtiyaçları için bu parayı harcayacaktır. Ama kazandığı o parada %2,5 o kişi için helal değildir. O fakirlerin hakkıdır. 40'ta bir. Hani sormuşlar, ne kadarı verilmesi lazım gelen para acaba ne kadardır zekat olarak? Cevap vermiş bu konudaki kendisine sual sorulan kişi. Ben demiş kendim zekatım. Her şeyim Allah'ındır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala acaba neden zekatı farz kılmış? Çünkü her devirde zengin insanlar olacaktır. Her devirde fakir insanlar olacaktır. Ve bütün fakir insanların da yaşamak mecburiyetinde olduğunu unutmayalım. Onlar da hayatlarını idame ettireceklerdir. Fakirlik onların suçu değildir. İnsanlar para kazanmak için çalışırlar. Bazısı az kazanır, bazısı çok kazanır. Eğer kişi bilerek, isteyerek çalışmazsa, o zaman emek karşılığı olmayan bir başka yol, dilencilik devreye girer. Allah Teala çalışmayı bu sebeple farz kılmıştır. Herkes çalışmak ve nafakasını temin etmek mecburiyetindedir. Geçinmesi ona bağlıdır. Parayı helal yollardan çalışarak kazanmak asıldır. Bir de çalışmak deyince bazılarınız iş sahibi olsun diyor Allah Teala ve başkalarına iş yeri açsın. Neden? O çok para kazanıyor. O kazandığı parayla iş yeri açtığı zaman başka insanların da çalışmasına sebebiyet veriyor. O başka insanlar, çalışan insanlar oradan aldıkları parayla geçimlerini sağlıyorlar. Onlar da etraflarına o paradan yardımlarını veriyorlar. Kim bilirse ki kazandığı paranın 40'ta biri kendisine helal değildir. İşte o kişi o parayı fakirlere vermekle mükelleftir. Her devirde mutlaka zenginler olur, mutlaka fakirler olur. Fakirlere yardım üzerimize Allah'ın kesinleşmiş bir borcudur. Onun için Allah Teala zekat müessesesini koymuş. Kazandığınız paranın diyor 40'ta biri size helal değildir. 40'ta bir %2,5'tur. Ama gönlü zengin olan insanlar 2,5 vermezler, 5 verirler, %5 verirler, %10 verirler. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Allah Teala'nın bereketi de verilen bir sistemi var. Bereket paranın faydasının görülmesi ölçüsüdür. Para vardır, bereketlidir. Para vardır, bereketsizdir. Bu o parayı kullananın durumuna göre değişir. Helal para mutlaka bereketlidir sevgili kardeşlerim.
Yani Allah Teala'nın ne yaptığı bilinmez ama helal kadınla bir parayla bir ailenin karnını doyurmasıyla haram kazanılan parayla doyurması arasında mutlaka farklılık söz konusudur. Daha çok para harcarlar haram para kazananlar ama gözleri hep aç olduğu için daha az doyanlar. Sevgili kardeşlerim, her konuda Allah-u Teala kanunlar koymuş. Birinci faktöre dikkatle bakın. Kazandığınız para mutlaka helal olmalı. Helal parayı dediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ama insanlar vardır sevgili kardeşlerim. Mesela yabancı bir ülke, burası Amerika. Amerika'da hiç kimse helal haram kavramına riayet etmiyor. Böyle bir ülkede bir insanın eline şu veya bu şekilde bir fazla para geçmişse faiz hükmünde bunu çevresindeki insanlara bunun esasını söylese de verse sonuç söylemeden vermesiyle aynıdır. Yabancılar için faizin hiçbir farklılığı yok. Sevgili kardeşlerim, peki o zaman birinin bir ihtiyacını temin ederseniz böyle bir parayla günaha girmiş olur musunuz? Eğer o kişinin gerçekten üst seviye bir ihtiyacı varsa ve bunu siz ona bu para faizdir. Bak ben bunu sana veriyorum ama faiz olduğunu bilmelisin diye verdiğiniz zaman bir Amerikalı için bunun normal paradan bir farkı yoktur. Sevgili kardeşlerim, insanlar neyi kendilerine öğretmişlerse onları öğreniyorlar. Ama belki onların arasında da buna çok dikkat eden insanlar vardır, olmalıdır diye düşünüyoruz. Ama insanlar fakirse, gözleri hiçbir şey görmez sevgili kardeşlerim. Yaşamak için, karnını doyurmak için o kişinin paraya ihtiyacı varsa, onun faiz olması veya olmaması o kişi için ikinci derecede önemlidir. Önemli olan aç bir insanın karnını doyurmasıdır. Sevgili kardeşlerim, bu açıdan olaya baktığımız zaman hepiniz başkalarına yardımı esas iddia etmelisiniz. Faizi hiç almamanız güzel bir müessesedir. Alırsanız başkalarına vermeniz, faiz olduğunu ifade ederek vermeniz o kişilerin tercihine kalmış bir şeydir. Ama bir kişi aç atmaktansa faizle ben yemek yerim diye kendi açısından bunda bir beis görmezse bundan siz sorumlu olmazsınız. Bunu hatırlatarak o kişiye, Müslüman bir kişiye bunu vermişsiniz. Bundan sorumlu olmazsınız. Sorumluluk parayı tebliğ ettiğiniz andan itibaren o parayı alana geçer.
Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşayın. Allah için insanlara yardım edin. Yardım etmek asıldır. Allah Teala dengeyi çok para kazanan insanların az para kazanan insanlara yardım etmesiyle kuruyor.

0: bir delik. Parası olan akşam namazına veya yatsı namazına geldiği zaman o fakirlere vermek isteyen kişi fakirin kendisine vermez de o deliğin üzerine içerisine o parayı koyardı. Ve de o para o delikte beklerdi. Namaz bitip de çıkarken fakirler, paraya ihtiyacı olanlar o deliğe ulaşıp ellerini sokup oradan parayı çıkarırlar. Kendilerine yeteri kadar olanını alırlar. Geri kalanı tekrar oraya koyarlardı. Böylece herkes sadece gerektiği kadarını alır ve herkese bir hak tanınırdı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bizler Osmanlıyız. Dünyaya hayranlık dağıtan, kendilerine hayran olunan Osmanlıların torunlarıyız. Çok şeyler kaybetmişiz sonradan, dinimizi unutmuşuz. Ama o kan gene o kandır sevgili kardeşlerim. Hepiniz Türk Osmanlı kanı taşıyanlarsınız. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ve Osmanlılığımızla gurur duyuyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha zamanımız tamamlandı. Bir defa daha bir sohbeti burada tamamlıyoruz inşallah. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Hani dağlarda yabani armutlar vardır. Ahlat ağaçları. İnsanlar o ağacın meyvelerini keseler de yemeseler de o ağaçlar hep meyve verirler. İşte biz de öyleyiz. Peki sevgili kardeşlerim, siz arabanın atları değilseniz, arabanın içindeyseniz, o zaman o ahlatlardan nasibinizi alamadınız demektir. Başka insanların yazdıkları kitaplar bizi bugüne kadar hiç mi hiç alakadar etmedi? Çünkü ahlat ağacı meyvelerini Allah'tan aldıklarıyla verir. Dağın başında Allah'ın emrettiği istikamette meyve vermeye başlamıştır. Bir insan onu ekmemiştir. Meyvelerini İnsanlar ondan istifade etse de etmese de verecektir. Hepimiz birlikte bir yolculuğa çıkmışız. Allah'a doğru bir yolculuk, Allah'a göç, Allah'a hicret. Ne zaman ben bu arabanın atı olacağım diyorsanız, başka hiç kimse çekmese bile bu arabayı ben çekeceğim diyorsanız, işte o arabayı çekenlerden olduğunuz zaman anlayacaksınız. Allah yolunda olmanın kalbe nasıl sürur verdiğini, huzur verdiğini, sizi mutlu edenin dünya değil, Allah olduğunu anladığınız zaman, o zaman arabanın

yaptıkları oldunuz demektir. Eğer arabanın içinde oturanlardansanız, benim naçizane tavsiyem arabayı çekenlerden olun. Mutluluğu o zaman yaşayacaksınız. Başkalarına bir şeyler verdiğinizi hissettiğiniz zaman, etrafınızdaki insanları mutlu ettiğinizi gördüğünüz zaman, o zaman arabayı çekenlerdensiniz. Etrafınızdaki ahlaksız ortam sizi kedere sevk etmesin. Ümitsizliğe sevk etmesin. Allah-u Teala diyor ki, eğer bana inanıyorsanız, bana tevekkül edin, bana güvenin. Eğer güveniyorsanız, en kuvvetli sizsiniz. Sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları. Sizler örnek olacaksınız.

Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlardan sefih olanlar diyecekler ki, onları üzerinde bulundukları kıbleden çeviren nedir? De ki, doğu da Allah'ındır, batı da. O, dilediğini sırat-ı mustakime hidayet eder, ulaştırır. Ve işte böylece insanların üzerine hak şahitler olmanız için, biz sizi vasat ikisi arasında hayırlı ve faziletli bir ümmet kıldık. Resul de sizin üzerinize şahit olsun. Biz sadece Resul'e uyanı, topukları üzerinde geriye dönenden ayırıp bilmemiz, belirtmemiz için halen o üzerine yönelmekte olduğunuz Kâbe'yi kıble yaptık. Ve bu elbette zor bir iştir. Ancak Allah'ın hidayet erdirdiği kimseler hariç bu onlara zor gelmez. Ve Allah sizin imanınızı zayi edecek değildir. Muhakkak ki Allah insanlara çok şefkatlidir, merhametlidir. Biz senin ilahi emri bekleyerek yüzünü göğe çevirdiğini görüyorduk. Artık mutlaka seni razı, hoşnut olacağın kıbleye döndüreceğiz. Bundan sonra yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Ve siz nerede olursanız namazda yüzlerinizi o yöne çevirin. Ve muhakkak ki kendilerine kitap verilenler bunun Rablerinden bir hak, gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Ve eğer gerçekten kendilerine kitap verilenlere ayetlerin, mucizelerin hepsini getirsen, yine de senin kıblene tabi olmazlar. Ve sen de onların kıblesine tabi olacak değilsin. Ve onların bir kısmı da diğerlerinin kıblesine uymazlar. Sana gelen ilimden sonra gerçekten onların hevalarına uyacak olursan, o zaman muhakkak ki sen zalimlerden olursun. Kendilerine kitap verdiklerimiz, ona Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kendi oğullarına arif oldukları, tanıdıkları gibi ariftirler, tanıyıp bilirler. Ve muhakkak ki onlardan bir fırka, hakkı gerçekten bile bile gizliyor. Hak Rabbindendir. Bundan sonra sakın şüpheye düşenlerden olma. Ümmetlerin hepsinin döndükleri, yöneldikleri bir yönü vardır. Artık hayırlarda yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizin hepinizi bir araya getirir. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Ve nereden çıkarsan çık, bundan sonra namazda vechini, yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ve muhakkak ki o Rabbinden mutlaka bir haktır. Allah yaptıklarınızdan gafil, habersiz değildir. Ve nereden çıkarsan çık, bundan sonra namazda vechini, yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ve nerede olursanız olun, yüzlerinizi o yöne çevirin ki, insanların sizin aleyhinizde kullanabilecekleri delil olmasın. Onlardan zulmedenler hariç, artık onlardan korkmayın. Benden, sizin üzerinizdeki sevgimin azalacağından korkun ki, sizin üzerinizdeki nimetimi tamamlayayım da, böylece hidayete eresiniz. Nitekim sizi aranızda görev yapmak üzere, sizden, kendinizden bir Resul, Peygamber gönderdik ki, ayetlerimizi size tilavet etsin, okuyup açıklasın ve sizi, nefsinizi tezkiye ve tasfiye etsin. Size kitabı, Kur'an-ı Kerim'i ve hikmeti öğretsin ve hikmetin de ötesinde bilmediğiniz şeyleri öğretsin. Öyleyse beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim ve bana şükredin ve beni inkar etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla istiane, özel yardım isteyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Ve Allah yolunda öldürülen kimseler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz farkında olmazsınız. Ve sizi mutlaka korku, açlıktan ve mal, can ve ürün eksikliğinden imtihan ederiz. Ve
sabredenleri müjdele. Onlar ki kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman, biz muhakkak ki Allah içiniz, ona ulaşmak ve teslim olmak için yaratıldık ve muhakkak ona döneceğiz, ulaşacağız derler. İşte onlar dünya hayatında Allah'a mutlaka döneceklerinden emin olanlar ki Rablerinden salavat ve rahmet onların üzerinedir. İşte onlar hidayete ermiş olanlardır. Muhakkak ki Safa ile Merve Allah'ın ibadet yerlerini gösterir dini şiarlarındandır, işaretlerindendir. Artık kim beyti, Kabe'yi hac eder ve umre niyetiyle ziyareti yaparsa, o takdirde iki niyetle tavaf etmesinde bir günah yoktur. Her kim de isteyerek kendiliğinden hayır olarak fazladan tavaf yaparsa, mutlaka Allah şakirdir, şükrün karşılığını verendir ve alimdir, en iyi bilendir. Muhakkak ki beyinelerden indirdiğimiz şeyleri ve hidayeti ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaştırılmasını kitapta insanlara açıklamamızdan sonra gizleyenlere, işte onlara Allah lanet eder ve lanet ediciler de onlara lanet eder. Tövbe edenler, ıslah olanlar, nefsleri tezkiye olanlar ve beyan edenler, açıklayanlar hariç onlara lanet olunmaz. O takdirde işte onların tövbelerini kabul ederim. Ve ben tövbeleri kabul eden Rahim esmasıyla tecelli edenim. Muhakkak ki Allah'a ruhun ölmeden ulaşmasını, yani hidayeti küfredip, örtüp gizleyip kafir olarak ölenler, işte onlar Allah'ın, meleklerin ve insanların hepsinin laneti onların üzerinedir. Onlar onun lanetin içinde ebediyen kalacak olanlardır. Onlardan azap hafifletilmez ve onlara bakılmaz. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, insanlara yarar sağlayarak denizde akıp giden o gemilerde, onun Allah'ın gökten su indirip böylece onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde, orada bütün hayvanlardan yaymasında, rüzgarların değişik yönlerden esmesinde ve yerle gök arasında musahhar, emre amade kılınmış bulutlarda akıl eden kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve insanlardan bir kısmı Allah'tan başka eş ve ortak putlar edinenler, onları eş ve ortak edindikleri şeyleri Allah'ı sever gibi severler. Oysa amenü olanların Allah'a olan sevgileri çok daha kuvvetlidir. Ve zulmedenler azap görecekleri, azaba uğrayacakları zaman bütün kuvvetin tamamen Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın şiddetli azabı olduğunu keşke görselerdi, bilselerdi. O zaman tabi olunanlar, kendilerine tabi olanlardan beri oldular, uzaklaştılar ve azabı gördüler. Ve artık onlarla aralarındaki bütün sebepler, bağlar koparıldı. Ve o Allah'tan başkasına tabi olanlar dedi ki, keşke bizim için dünyaya bir kere daha dönüş olsaydı. O zaman bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşırdık. Böylece Allah onlara amellerinin hasara uğradığını, hüsrana düştüklerini gösterecek. Ve onlar ateşten çıkacak da değiller. Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz şeylerden yiyin. Ve şeytanın adımlarına tabi olmayın, izinden gitmeyin. Muhakkak ki o sizin için apaçık bir düşmandır. O size sadece kötülüğü, fuhşu, hayasızlığı ve Allah'a karşı Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Ve onlara Allah'ın indirdiği şeye tabi olun denildiğinde, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye, yola tabi oluruz dediler. Ve eğer onların ataları hiçbir şeyi akıl etmiyor
ve hidayete ermemiş olsalar bile mi? Ve o inkar edenlerin, kâfirlerin hali, haykırması sebebiyle bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyen, anlamayan kimsenin durumu gibidir. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Bu yüzden onlar akıl edemezler, idrak edemezler. Ey amenu olanlar! Sizi rızıklandırdığımız temiz, helal şeylerden yiyin. Ve eğer sadece ona kul iseniz, Allah'a şükredin. Fakat Allah size sadece ölü hayvan etini, kanı, domuz etini haram kıldı. Ve Allah'tan başkası için olanı, putlar ve şahıslar adına kesilen hayvanı helal kılmadı. Ama kim zarurette, açlıkta ve zor durumda kalırsa, o takdirde başkasının hakkına el uzatmamak ve zaruret miktarını aşmamak şartıyla onun üzerine günah yoktur. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Muhakkak ki onlar Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyleri gizlerler ve onu az bir bedelle satarlar. İşte onların yedikleri bu rüşvet karınlarında ateşten başka bir şey olmaz. Ve kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak ve onları tezkiye de etmeyecek, temize de çıkarılmayacaklar. Ve onlar için elim bir azap vardır. İşte onlar ki hidayet karşılığında dalaleti, mağfiret karşılığında da azabı satın alanlardır. Öyleyse onları ateşe karşı bu kadar sabırlı kılan nedir? İşte bu azap Allah'ın kitabı hak ile indirmiş olması sebebiyledir. Ve muhakkak ki kitap hakkında ihtilafa düşenler mutlaka uzak bir ayrılık içindedirler. Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz, hakiki imanı yansıtan bir, ebrar kılacak davranış biçimi değildir. Lakin bir, kişinin Allah'a yevmil ahire, Allah'a ulaşılan sonraki güne, hidayet gününe, vuslat gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman etmesi ve sevdiği maldan akrabalara, yakınlık sahiplerine, yetimlere, miskinlere, çalışamaz durumda olan ihtiyarlara, yolda kalmış yolculara, isteyen muhtaçlara, köle ve kurtulmaları için esirlere vermesi ve namazı kılması, zekatı vermesidir. Ve Allah'a ve insanlara ahd verdikleri zaman, ahdlerine vefa edenler, yerine getirenler, zorlukta ve darlıkta ve şiddetli savaş halinde sabredenler, işte onlar sadık olanlardır. İşte onlar muttakilerdir, takva sahibi olanlardır. Ey amenu olanlar! Katl, öldürülme konusunda kısas üzerinize yazıldı, size farz kılındı. Hüre hür, köleye köle, dişiye dişi kısas olunur. Fakat kim, onun, öldürülenin kardeşi tarafından bir şeyle bir diyet karşılığı affolunursa, bağışlanırsa, o takdirde gereken örfe tabi olunması ve ona affedene diyetin ihsanla ödenmesidir. İşte bu Rabbinizden bir hafifletme ve bir rahmettir. Artık kim bundan sonra haddi aşarsa, saldırıya kalkarsa, o zaman onun için elim bir azap vardır. Ey ulul elbab! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur böylece ki siz takva sahibi olursunuz. Sizden birinize ölüm geldiği zaman eğer bir hayır, mal vesaire bırakırsa, anne babaya ve yakınlarına, akrabalarına marufla örf ve adete uygun olarak vasiyet etmek, siz muttakilerin, takva sahiplerinin üzerine yerine getirilmesi gereken bir hak, bir borç olarak farz kılındı. Artık kim onu vasiyeti işittikten sonra değiştirirse, o takdirde onun günahı, vebali sadece onu değiştirenlerin üzerinedir. Muhakkak ki Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Fakat kim vasiyet edenin bir haktan uzaklaşacağından veya günaha gireceğinden korkarsa,
bu sebeple onların aralarını ıslah ederse, düzeltirse, bu durumda onun üzerine bir günah, vebal yoktur. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ey amenu olanlar! Oruç, sizden öncekilerin üzerine yazıldığı, farz kılındığı gibi, sizin üzerinize de yazıldı, farz kılındı. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Farz kılınan oruç sayılı günlerdir. Fakat sizden kim hasta veya yolculukta olursa, o takdirde tutamadığı günlerin sayısı diğer başka günlerden oruç tutarak tamamlanır. İhtiyarlıktan veya iyileşmesi umulmayan bir hastalıktan dolayı ona oruç tutmaya güç yetiremeyenlerin, bir yoksulu sabah akşam doyuracak kadar bir fidye vermesi gerekir. Artık kim isteyerek gönülden bir hayır yaparsa, orucunu veya fidyeyi artırırsa, işte o kendisi için bir hayırdır. Oruç tutmak sizin için daha hayırlıdır. Keşke bilseydiniz. Ramazan ayı ki insanlar için hidayete erdirici, hidayete erme, Allah'a ulaşma vesilesi ve beyineler, açık deliller ve ispat vasıtaları ve Furkan, hakkı batıldan ayırıcı olarak Kur'an, Hüda tarafından onda, o ayın içinde indirildi. Artık içinizden kim bu aya yetişir de Ramazan ayını görüp şahit olursa, o zaman onu oruç tutarak geçirsin. Ve kim hasta veya yolculukta olursa, o takdirde tutamadığı günlerin sayısı diğer günlerde oruç tutarak tamamlanır. Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez. Size bu kolaylık sayıyı tamamlamanız ve sizi hidayete erdirdiği şeye karşılık sizin de Allah'ı tekbir etmeniz, yüceltmeniz içindir. Umulur ki böylece siz bütün bu kolaylıklara şükredersiniz. Ve kullarım sana benden sorduğu zaman muhakkak ki ben onlara yakınım. Bana dua edilince dua edenin duasına, davetine icabet ederim. O halde onlar da bana, benim davetime icabet etsinler ve bana amenu olsunlar, bana ulaşmayı dilesinler. Umulur ki böylece onlar irşada ulaşırlar, irşad olurlar.''

Oruç gecesi kadınlarınıza yaklaşmanız size helal kılındı. Onlar sizin için, siz de onlar için birer elbisesiniz. Allah sizin nefslerinize ihanet ettiğinizi bildi. Bunun üzerine tövbelerinizi kabul etti ve sizi affetti. Şimdi artık onlara, eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazdığı, takdir ettiği şeyleri isteyin. Fecr vaktinde beyaz iplik, siyah iplikten tebeyyün edinceye, size belli oluncaya, gündüzün aydınlığı, gecenin karanlığından sıyrılıncaya kadar yiyin ve için. Sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde itikafta iseniz, onlarla, kadınlarınızla mübaşeret etmeyin. Bu Allah'ın hudududur, yasaklarıdır. Artık ona, yasaklara yaklaşmayın. İşte böyle Allah insanlara ayetlerini açıklıyor. Umulur ki böylece onlar takva sahibi olurlar. Ve birbirinizin mallarını aranızda batıl ile haksızlıkla yemeyin. Ve insanların mallarından bir kısmını bildiğiniz halde günahla yemeniz için onu hakimlere rüşvet olarak vermeyin. Sana hilallerden, ayın hilale dönüşen hallerinden soruyorlar. De ki, o insanlar için vakitleri ve hac zamanını bildiren bir vakit ölçüsüdür. 1. Kişiyi ebrar yapan güzel davranışlar. Cahiliyet devrinde olduğu gibi evlere arkalarından girmek değildir. Oysa 1. Kişinin takva sahibi olmasıdır. Evlere kapılarından girin ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Ve sizinle savaşanlarla, sizi öldürenlerle Allah'ın yolunda savaşın, siz de öldürün ve aşırı gitmeyin. Muhakkak ki Allah aşırı gidenleri, haddi aşanları sevmez. Onları, size savaş açanları, bulduğunuz, yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden, Mekke'den siz de onları çıkarın. Fitne çıkarmak, adam öldürmekten daha şiddetlidir, kötüdür. Mescid-i Haram yanında onlar sizinle savaşmadıkça siz de onlarla orada savaşmayın. Fakat eğer orada sizinle savaşırlarsa, sizi öldürmeye kalkarlarsa, o takdirde siz de onlarla savaşın, onları öldürün. Kafirlerin cezası işte böyledir. Bundan sonra eğer inkardan ve savaştan vazgeçerlerse, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet sahibidir. Ve fitne kalmayıncaya ve din Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın, onları öldürün. Bundan sonra eğer vazgeçerlerse, o zaman zalimlerden başkasına karşı düşmanlık yoktur. Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler, yasaklar karşılıklıdır. O halde kim size saldırırsa, o zaman onun size saldırdığı kadar siz de ona saldırın. Allah'a karşı takva sahibi olun ve Allah'ın takva sahipleriyle beraber olduğunu bilin. Ve mallarınızı Allah yolunda infak edin, başkalarına verin. Ve kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Ahsen olun. Muhakkak ki Allah muhsinleri sever.''

Hac ve umreyi Allah için tamamlayın. Fakat eğer elde olmayan bir sebeple alıkonursanız, o zaman kolayınıza gelen kurbandan gönderin. Kurban kesim yerine ulaşıncaya kadar da başlarınızı tıraş etmeyin. Fakat sizden hasta olan veya başından bir ezası olan ve bundan dolayı kurban yerine varmadan önce tıraş olmak zorunda kalan kimsenin bu durumda, oruçtan, sadakadan veya kurbandan biriyle fidye vermesi gerekir. Artık emin olduğunuzda, güvene kavuştuğunuzda o zaman kim hac zamanına kadar umreden faydalanırsa, o takdirde kolayına gelen kurbandan keser. Fakat kim bunu bulamazsa, o zaman 3 gün haçta, evine döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir ki, bunların tamamı 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram'da hazır olmayan, oturmayan kimseler içindir. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve Allah'ın ikabının, cezasının şiddetli olduğunu bilin. Hac bilinen aylardır. İşte kim onlarda o aylarda ihrama girerek haccı kendine farz edinirse, artık hacda kadına yaklaşmak ve benzeri davranışlar, fasıklık, günaha sapmak, cedelleşmek, sürtüşmek, kavga etmek yoktur. Siz hayırdan ne yaparsanız Allah onu bilir. Ve hayırlarla kendinize azık hazırlayın. Fakat azığın en hayırlısı muhakkak ki takva sahibi olmaktır. Ve ey ulul elbab, bana karşı takva sahibi olun. Rabbinizden fazl istemeniz size günah değildir. Artık Arafat'tan akın akın geldiğiniz zaman Meşar-ül Haram'ın yanında Allah'ı zikredin. Ve sizi hidayete erdirdiği şekilde siz de onu zikredin. Ve siz ondan, hidayetten önce ise elbette dalalette kalanlardandınız. Sonra insanların akın akın geldikleri yerden akın akın gelin ve Allah'a istiğfar edin, mağfiret dileyin. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Böylece hacca ait ibadetlerinizi ve kuralları tamamladığınız zaman, artık atalarınızı zikrettiğiniz gibi, hatta daha kuvvetli bir zikirle Allah'ı zikredin. Fakat insanlardan kim, Rabbimiz bize dünyada ver derse, ahirette onun bir nasibi yoktur. Ve onlardan, insanlardan kim, Rabbimiz bize dünyada hasene, güzellik ve iyilikler ver ve ahirette de hasene, güzellik ve iyilikler ver, bizi ateşin azabından koru derse, işte onlar ki, onların kazandıklarından, kazandıkları derecelerden dolayı nasibi vardır. Ve Allah hesabı çabuk görendir. Ve sayılı günlerde Allah'ı tekbirle zikredin. Fakat kim 2 gün içinde Mina'dan dönmek için acele ederse, bundan sonra onun üzerine bir günah yoktur. Ve kim de tehir ederse geriye kalırsa, o takdirde de onun üzerine bir günah yoktur. Tabii bu takva sahibi olan kimseler içindir. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve sizin ona, Allah'a haşrolunacağınızı, huzurunda toplanacağınızı bilin. Ve insanlardan dünya hayatında sözü senin hoşuna giden kimseler vardır. Ve kalbinde olana Allah'ı şahit tutar, oysa o hasımların, düşmanların en azılısıdır. Ve dönüp gittiği zaman yeryüzünde fesat çıkarmak, ekini ve nesli helak etmek, yok etmek için çalışır ve Allah fesadı sevmez. Ve ona Allah'a karşı takva sahibi ol denildiği zaman, İzzet nefsin gururu onu günahla tutar, mani olup onu günaha sokar. Artık ona cehennem yeter ve elbette o kötü bir döşektir. Ve insanlardan Allah'ın rızasını dileyerek, Allah'ın rızası karşılığında kendi nefsini satan kimseler vardır. Ve Allah kullarına rauftur, çok şefkatlidir. Ey amenu olanlar! Hepiniz silme dahil olun, Allah'a teslim olun. Ve şeytanın adımlarına tabi olmayın. Muhakkak ki o size apaçık düşmandır. Artık size beyineler geldikten sonra
eğer hala Allah'a ulaşan yoldan saparsanız, o zaman Allah'ın aziz, üstün, hakim, hüküm sahibi olduğunu bilin. Onlar mutlaka Allah'ın ve meleklerin kendilerine buluttan gölgeler içinde gelmesini ve emrin işin bitirilmesini mi gözlüyorlar, bekliyorlar? Oysa bütün emirler, işler Allah'a döndürülür. Onlara nice açık ayetler, deliller, mucizeler verdiğimizi İsrailoğullarına sor. Ve kim kendisine açık ayetler geldikten sonra Allah'ın nimetini değiştirirse, o takdirde muhakkak ki Allah ikabı, cezası şiddetli olandır. İnkar edenlere dünya hayatı müzeyyen kılındı, süslü gösterildi ve onlar amenu olanların bir kısmıyla alay ederler. Fakir olanları küçümsüyorlar. Oysa takva sahibi olanlar kıyamet günü onların üstündedir. Ve Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. İnsanlar bir tek ümmetti. Sonra Allah müjdeleyici ve uyarıcı peygamberler beyaz etti, gönderdi. Ve onlarla birlikte insanların aralarında ayrılığa düştükleri şey hakkında hüküm vermeleri için hak ile kitap indirdi. Kendilerine apaçık beyineler, belgeler geldikten sonra kendi aralarındaki çekememezlik, haset yüzünden onun hakkında ayrılığa düşenler, kendilerine kitap verilenlerden başkası değildir. Bu sebeple amenü olan, Allah'a ulaşmayı dileyen o kimselerin, haktan yana ayrılığa düştükleri şeyi hidayete açıklamaları için Allah, kendi izniyle onları hidayete erdirdi. Ve Allah, dilediği kimseyi sırat-ı mustakime ulaştırır. Yoksa siz, kendinizden önce geçenlerin başına gelenlerin, sizin de başınıza gelmedikçe cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Onlara öyle şiddetli bela ve sıkıntılar, felaketler dokundu ki, Resul ve onun yanındaki amenü olanlar, Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar sarsıldılar. Allah'ın yardımı gerçekten yakın değil mi? Sana Allah yolunda ne infak edeceklerini soruyorlar. De ki, hayır olarak ne infak ederseniz, Allah yolunda verirseniz işte o, anne baba, akrabalar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmış yolcular içindir. Ve hayır olarak ne yaparsanız, o takdirde muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Savaş, o sizin için kerih olsa da, hoşunuza gitmese de, üzerinize farz kılındı. Ve hoşlanmayacağınız bir şey olur ki, o sizin için bir hayırdır. Ve seveceğiniz bir şey olur ki o sizin için bir şerdir. Ve bütün bunları Allah bilir, siz bilmezsiniz. Sana haram, hürmetli aydan ve onun içinde yapılan savaştan soruyorlar. De ki, onun içinde o ayda savaş büyük günahtır. Fakat insanları Allah yolundan saptırmak, alıkoymak ve onu inkar etmek, müminleri Mescid-i Haram'dan alıkoymak, yasaklamak ve onun halkını oradan, Mekke'den sürüp çıkarmaksa Allah katında daha büyük günahtır. Ve fitne adam öldürmekten de daha büyüktür. Bir suç ve günahtır. Eğer onların güçleri yetse yapabilseler, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri kalmazlar. Sizden kim dininden dönerse, o takdirde o kafir olarak ölür. Bu sebeple işte onlar, amelleri dünyada ve ahirette boşa gitmiş olanlardır. Ve işte onlar ateş ehlidir. Ve onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Muhakkak ki amenu olanlar ve hicret göç edenler ve Allah yolunda cihat edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini dilerler. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Sana şaraptan ve kumardan soruyorlar. De ki, o ikisinde de hem büyük günah hem de insanlar için bazı faydalar vardır. Fakat onların günahları faydalarından daha büyüktür. Ve sana Allah için neyi infak edeceklerini, vereceklerini soruyorlar. De ki, affettiklerinizi, vazgeçtiklerinizi, ihtiyaç fazlasını infak edin. Allah ayetleri size işte böyle açıklıyor.
Umulur ki böylece siz tefekkür edersiniz, bunlardaki hikmetleri düşünürsünüz. Dünya ve ahiret hakkında ve yetimlerden sana soruyorlar. De ki, onları ıslah etmek, durumlarını düzeltmek hayırlıdır. Eğer onlara karışırsanız, bir arada yaşarsanız, artık onlar sizin kardeşlerinizdir. Ve Allah, fesat çıkaranı ıslah edenden ayırıp bilir. Eğer Allah dileseydi, elbette sizi sıkıntıya sokardı. Muhakkak ki Allah azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Müşrik, Allah'a ortak koşan kadınları, onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir cariye, müşrik, hür bir kadından elbette daha hayırlıdır. Hoşunuza gitse bile. Kadınlarınızı da müşrik erkeklerle, onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir köle, müşrik, hür birinden hoşlansanız bile elbette hayırlıdır. İşte onlar sizi ateşe davet ederler. Allah ise kendi izniyle sizi cennete ve mağfirete davet ediyor ve insanlar için ayetlerini açıklıyor. Umulur ki onlar böylece tezekkür ederler. Sana hayz halinden, kadınların belirli günlerinden soruyorlar. De ki, o bir ezadır. Bu yüzden hayz zamanında, belirli günlerinde kadınlardan cinsel olarak uzak durun ve temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman ise artık Allah'ın emrettiği yerden onlarla bir araya gelin. Muhakkak ki Allah tevvabin olanları, tövbe edenleri sever ve temizlenenleri sever. Kadınlarınız sizin için tarladır. O halde tarlanıza nasıl dilerseniz öyle yaklaşın. Kendiniz için derecelerinizi artıracak ameller takdim edin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve ona mülaki olacağınızı, kavuşacağınızı bilin. Ve müminleri müjdele. Ebrar olmanız, takva sahibi olmanız ve insanların arasını ıslah etmeniz için sizi alıkoyan yeminleriniz sebebiyle Allah'ı engel kılmayın. Allah'ı kendinize siper etmeyin. Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Allah sizi yeminlerinizdeki boş sözlerden dolayı muahize etmez, sorumlu tutmaz. Fakat kalplerinizin kazandığı şeylerden, negatif derecelerden, şerlerden, günahlardan sizi muahize eder, sorumlu tutar. Ve Allah gafurdur, halimdir. Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler 4 ay ayrı kalıp beklerler. Fakat eğer erkekler bu süre dolmadan kefaret verip de kadınlarına dönerlerse, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Ve bu tür yemin edenler eğer boşamaya azmederlerse, kesin karar verirlerse, o takdirde muhakkak ki Allah semidir, alimdir. Boşanmış kadınlar 3 kur 3 ay hali müddeti kendi kendilerine beklerler, hamile olup olmadıklarına bakarlar. Eğer Allah'a ve yevmil ahire iman ediyorlarsa, rahimlerinde Allah'ın yaratmış olduğu şeyi gizlemeleri onlar için helal olmaz. Şayet onların kocaları barışmak, arayı düzeltmek isterlerse, bu bekleme süresi içinde onlara tekrar geri dönmeye başkasından daha çok hak sahibidirler. Erkeklerin kadınları üzerinde hakları olduğu gibi, kadınların da erkekleri üzerinde maruf hakları vardır. Erkeklerin kadınların üzerindeki hakkı bir derece daha üstündür. Ve Allah azizdir, hakimdir. Boşanma 2 keredir. Bundan sonra kadın ya marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle tutulur veya ihsanla serbest bırakılır. Kadınlarınıza verdiklerinizden bir şey geri almanız sizin için helal olmaz. Ancak ikisi de Allah'ın evlilik hakkındaki hududunu gereği üzere yerine getiremeyeceklerinden, ayakta tutamayacaklarından korkmaları hariç. O zaman siz de eğer Allah'ın bu hududunu ikame edemeyeceklerinden, gereği üzere yerine getiremeyeceklerinden korkarsanız, bu durumda kadının
ayrılmak için verdiği fidye konusunda her ikisinin üzerine de günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın hudutlardır. Artık onları Allah'ın hudutlarını aşmayın. Kim Allah'ın hudutlarını aşarsa işte onlar zalimlerdir. Bundan sonra eğer koca, karısını iki kere boşadıktan sonra üçüncü kere boşarsa, artık o kadın başka bir zevceye, erkeğe nikahlanmadıkça ve sonra da o nikahtan boşanmadıkça kendisi için helal olmaz. Eğer ikinci eş de onu boşarsa, Allah'ın koyduğu hudutları ikame edeceklerine, gereği üzerine yerine getirip ayakta tutacaklarına inanırlarsa, eski karı kocanın tekrar birbirine dönmelerinde ikisinin de üzerine bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Allah bunları bilen bir kavim için açıklıyor. Ve kadınları boşadığınız zaman bekleme sürelerini tamamladıktan sonra artık onları marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle tutun veya onları marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle serbest bırakın. Haklarını çiğneyerek haddi aşıp sakın zararlarını olarak onları tutmayın. Kim bunu yaparsa o takdirde kendisine zulmetmiştir. Allah'ın ayetlerini alay konusu edinmeyin. Ve Allah'ın üzerinizdeki nimetini, kitaptan size indirdiğini ve hikmeti hatırlayın ki onunla size öğüt veriyor. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'ın her şeyi en iyi bildiğini bilin. Ve kadınları boşadığınız zaman, bekleme sürelerini tamamladıktan sonra artık onlar kendi aralarında marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle razı olurlarsa, o takdirde onların, kadınların eşleriyle nikahlamalarına engel olmayın. İşte böyle sizden Allah'a ve yevmil ahire iman etmiş olan kimseye bununla öğüt veriliyor. İşte bu sizin daha çok teskiye olmanız ve daha iyi temizlenmeniz içindir. Ve Allah bilir, siz bilmezsiniz.''

Anneler nikahlı olsun veya boşanmış olsun doğan çocuklarını tam 2 sene emzirirler. Bu hüküm süt emzirmeyi tamamlamak isteyen kimseler içindir. Annelerin yiyecekleri ve giyecekleri marufla, örf ve adete uygun olarak kendisi için doğurulmuş olanın babanın üzerinedir. Hiç kimse kendi gücünün yettiğinden fazlasıyla mükellef, sorumlu tutulmasın. Ne bir anne çocuğu ile ne de kendisi için doğurulmuş olan baba çocuğu ile zarara uğratılmasın. Ve mirasçının üzerindeki sorumluluk da bunun gibidir. Fakat eğer ana ile baba müşavere ederek, görüşerek rızalarıyla çocuğu sütten kesmek isterlerse, o takdirde onların ikisi üzerine bir günah yoktur. Ve eğer çocuklarınızı süt anne tutup emzirtmek isterseniz, vereceğinizi takdir ettiğiniz emzirme ücretini marufla örf ve adete uygun olarak süt anneye teslim ettiğiniz zaman artık sizin üzerinize bir günah yoktur. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'ın yaptıklarınızı çok iyi gördüğünü bilin. Ve sizden vefat ettirilenlerin geriye bıraktığı eşleri 4 ay 10 gün kendi kendilerine beklerler. Böylece onların bekleme süresi tamamlandığı zaman kendileri haklarında marufla, örf ve adete uygun olarak yaptıkları şeylerden artık sizin üzerinize bir günah yoktur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bekleme süresi içindeki kadınlara onlarla evlenme isteğinizi ima etmenizde veya kendi içinizde böyle bir arzuyu gizlemenizde sizin üzerinize günah yoktur. Allah sizin onları daima hatırlayacağınızı bildi. Fakat onlara örf ve adete uygun bir söz söylemeniz hariç, üstü kapalı evlenme isteğiniz dışında sakın onlarla gizlice sözleşmeyin. Farz olan bekleme süresi sona erinceye kadar nikah ahdine azmetmeyin. Ve Allah'ın içinizde olanı bildiğini bilin. Artık ondan sakının. Allah'ın gafur ve halim olduğunu bilin. Eğer henüz kendilerine dokunmadığınız veya kendileri için farz olarak bir mehir takdir etmediğiniz kadınları boşarsanız, sizin üzerinize günah yoktur. Eli geniş, zengin olanın kendi takdirine, kudretine, eli dar, fakir olanın da kendi takdirine, kudretine göre marufla, örf ve adete uygun bir meta vererek faydalandırmaları muhsinlerin üzerine bir haktır. Onlar için bir mehir takdir ettiyseniz ve eğer onlara dokunmadan önce boşarsanız, o zaman onlar için farz olarak takdir edilen mehirin yarısını vermek size farz kılınmıştır. Kadınların bunu affetmesi, vazgeçmesi veya nikah ahdi elinde bulunanın erkeğin affetmesi, diğer yarısını da kadına bağışlaması hariç. Sizin affetmeniz, diğer yarısını da vermeniz takvaya daha yakındır. Aranızdaki fazileti unutmayın. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızı çok iyi görendir. Salavata, Allah'tan gelen nurlara ve namazlara ve salat-ı vustaya hafiz olun, koruyun. Bu namaza kesintisiz devam edin. Ve kalkın, Allah için kanitin olun. Allah'ın huzurunda huşu içinde ve saygı ile uzun süre durun. Fakat eğer hayati bir tehlikeden korkarsanız, o zaman yaya yürürken veya binekteyken namazınızı kılın. Nihayet emin olduğunuz zaman Allah'ı nasıl zikredeceğinizi siz bilmiyorken size öğrettiği şekilde artık Allah'ı zikredin. Ve içinizden vefat ettirilen ve geriye eşler bırakanların eşleri için evlerinden çıkarılmaksızın bir seneye kadar geçiminin sağlamasını vasiyet etmesi gerekir. Buna rağmen eğer eşleri kendi arzularıyla evlerinden çıkarlarsa, o takdirde kendilerince maruf olarak, örf ve adete uygun olarak yaptıkları şeyler konusunda artık sizin üzerinize günah yoktur. Ve Allah azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm sahibidir. Ve boşanmış kadınların marufla, örf ve adete uygun olarak metalandırılması, faydalandırılması, takva sahiplerinin üzerine bir haktır, borçtur. Allah
size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Ölüm korkusuyla kendi diyarlarından çıkan binlerce kişiyi görmedin mi? Oysa Allah onlara ölün dedi. Böylece öldüler. Sonra da onları diriltti. Muhakkak ki Allah insanlar üzerine elbette fazlın sahibidir. Lakin insanların çoğu şükretmezler. Allah yolunda savaşın. Allah'ın Semi en iyi işiten, Alim en iyi bilen olduğunu bilin. Kim Allah'a güzel bir borç verirse, o takdirde o verdiği kendisine kat kat çoğaltılarak ödenir. Ve Allah ilahi kanun gereği kişinin rızkını daraltır ve genişletir. Ve ona döndürüleceksiniz. Hazreti Musa'dan sonra İsrailoğullarından ileri gelenleri görmedin mi? Kendi peygamberlerine bizim için bir melik beyaz et, görevlendir de Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O peygamber de dedi ki, eğer savaş sizin üzerinize yazılırsa, farz kılınırsa sizin savaşmamanızdan korkulur. İleri gelenler, biz niçin Allah'ın yolunda savaşmayalım? Yurtlarımızdan ve oğullarımız arasından çıkarılmıştık dediler. Fakat savaş onların üzerine yazılınca, farz kılınınca onlardan pek azı hariç hepsi yüz çevirdiler. Ve Allah zalimleri en iyi bilendir. Onların peygamberi onlara dedi ki, muhakkak ki Allah sizin için melik olarak Talut'u beyaz etmişti, görevlendirmişti. Dediler ki, bizim üzerimize onun melikliği nasıl olur? Melikliğe biz ondan daha çok hak sahibiyiz, daha çok layığız. Ve de ona maldan bir genişlik, servetçe bolluk verilmedi. Peygamber de, muhakkak ki Allah onu sizin üzerinize melik seçti ve onun ilmini, bilgisini ve cismini, kuvvetini artırdı. Ve Allah mülkünü dilediği kimseye verir. Ve Allah vasidir, rahmeti ve ilmi her şeyi ihata eder, alimdir, en iyi bilendir. Ve onların peygamberi onlara dedi ki, muhakkak ki onun melikliğinin ayeti, delili, içinde Rabbinizden sakinet ve Hazreti Musa ailesinin ve Harun ailesinin bıraktığı şeylerden bakiye, kalıntı bulunan, meleklerin taşıdığı bir tabutun tahta sandığın size gelmesidir. Muhakkak ki bunda sizin için elbette ayet, delil vardır. Eğer siz müminlerseniz.

Böylece Talut askerlerle ordu ile Kudüs'ten ayrıldığı zaman dedi ki, muhakkak ki Allah sizi bir nehirle imtihan edecek. Bundan sonra kim ondan içerse artık o kimse benden değildir. Ve kim ondan doyacak kadar içmez ise sadece eliyle bir avuç avuçlayıp içen hariç o takdirde muhakkak ki o bendendir. Fakat onlardan ancak pek azı hariç o sudan doyasıya içtiler. Nitekim o Talut ve iman edenler birlikte nehri geçtikleri zaman, bugün bizim Calut ve onun askerleriyle ordusuyla savaşacak takatimiz, gücümüz yok dediler. O kendilerinin muhakkak Allah'a mülaki olacaklarını kesin olarak bilenler, yakîn hasıl edenler ise şöyle dediler. Nice az bir topluluk, Allah'ın izniyle çok bir topluluğa galip gelmiştir. Ve Allah sabredenlerle beraberdir. Ve Talut'un askerleri, Calut ve onun askerlerinin ordusunun karşısına çıktıkları zaman şöyle dediler. Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı düşman karşısında sabit kıl ve kafirler kavmine karşı bize yardım et. Nihayet Allah'ın izniyle onları hezimete uğrattılar. Ve Davud, Calut'u öldürdü. Ve Allah ona, Davud'a meliklik, hükümdarlık ve hikmet verdi. Ve ona dilediği şeylerden öğretti. Ve eğer Allah'ın insanları birbiriyle def etmesi olmasaydı, yeryüzünde mutlaka fesat çıkardı. Yeryüzünün düzeni bozulurdu. Lakin Allah, alemlerin üzerine fazl sahibidir. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onu sana hak ile tilavet ediyoruz, okuyoruz. Ve muhakkak ki sen elbette gönderilen resullerdensin.

bütün kavgaların bittiği yerde bir sahildesiniz. Esinti, bir bahar rüzgarı, en güzel kokularla bezenmiş rüzgar. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu? O var. Ama siz yaşayamıyorsunuz. Mutluluğu yaşamak. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bu her zaman mümkün. Bütün şartlar altında mümkün. Bu can, bu tende kaldıkça ben senin. Beni nasıl istersen öyle yönet. İşte mutluluğun arkasında bu var sevgili kardeşlerim. Bizi mutsuz eden nedir? Nefsinizdeki afetler. İç dünyanızda madem ki bir savaş var, bir kaos, bir kargaşa, bir bitmeyen diyalektik kavga, ne zaman ondan kendinizi kurtaracaksınız? Nefsinizdeki afetleri yok ettiğiniz zaman. Çaresi var. Telaşlanmayın, çaresi hazır. Zikir. Allah-u Teala'nın ismini tekrar ettiğiniz sürece Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye isterseniz içinizden

üç aleminizde de sükuneti yaşamalısınız. Sulh ve sükun. Her şey çok güzel. Yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım?

الفاتحة من الصلوات اللهم صل على محمد سيدنا الرحمن الشيطان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الذين لم يدخلوا عليه ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Üniversitemizin bir dersinde daha inşallah beraberiz. Kur'an-ı Kerim tefsiri. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'in tefsiri Kur'an-ı Kerim'in lafzının değil, ruhunun anlatılmasıdır. Bu da Allah'ın ilim vermesiyle mümkün olan bir husus. Nahl Suresinin 45. ayet-i kerimesiyle inşallah konuya giriyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efe eminellezine mekeru seyyiati en yahsifallahu bihumul arda ev yetiyehumul azabu min haysu la yeşkuru. Efe emin kelimelere geçiyoruz. Emin mi oldular artık? Öyleyse emin mi oldular? Ellezine mekeru tuzak kuranlar, hileler düzenleyenler, seyyati kötülükler, yani yahsife bir yerin çöküp kaybolması

Allah'ı Allah, bihim onları, el arda, yeryüzü, yer, arz, ev veya yetiyehüm onlara gelir, el azabı, azap, min haysü, bir yerden, la yeşbirin, farkında olmazlar, şuurunda, bilincinde olmazlar.

cümleciklere geçiyoruz. Efe, Emin, artık Emin mi oldular? Ellezine mekeru seyyiati, kötülükler için, seyyiat için tuzak kuranlar. En yahsifallahu bihimül arda, Allah'ın onları yerin dibine geçirmesinden, yani geçirmeyeceğinden emin mi oldular? Ev yetihümün azabı veya azabın gelmesinden, gelmeyeceğinden emin mi oldular? Minhaysu la yeşkurun, farkına varamayacakları bir yerden. Cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Kötülükler için tuzak kuranlar, Allah'ın onları yerin dibine geçirmesinden, yani yerin dibine geçirmeyeceğinden veya azabın farkına varamayacakları bir yerden gelmesinden, yani gelmeyeceğinden emin mi oldular?

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Bu ayet Kur'an'ın lafzıyla ilişkili bir ayet. Bir takım insanlar var. Kötülükler için tuzaklar kuruyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabeye. Ve Allah Teala onlardan bahsediyor. Artık kötülüğü örgütleyip düzenleyenler Allah'ın kendilerini yerin dibine geçirmeyeceğinden veya şuuruna varamayacakları yerden azabın gelmeyeceğinden emin midirler? Emin mi oldular? Tekrar okuyorum. Kötülükler için tuzak kuranlar, Allah'ın onları yerin dibine geçirmesinden, yani yerin dibine geçirmeyeceğinden veya azabın farkına varamayacakları bir yerden gelmesinden, yani gelmeyeceğinden emin mi oldular? Allah Teala da onun Resulüne ve Resulün sahabesine düşmansa, onlara tuzak kuruyorsa, Allah onlara mutlaka azap verecektir. Ve bu azaptan bahsediyor Allah Teala. Ve 46. ayetine geçiyoruz Nahl Suresinin.

ev yehuzehum fi tekallubihim fema hum bi mucizin. Ev veya yoksa yehuzehum onları alır, yakalar, ahzeder. Fi tekallubihim onları dönüp dolaşmaları esnasında. Fe o zaman böylece mahum onlar değillerdir. Mucizin aciz bırakanlar. Ev yehuzehum veya onları yakalar. Fi tekallubihim onlar dönüp dolaşırlar iken ve mahum ve onlar olamazlar. Bir mucizin aciz bırakanlar.

cümleler veya onlar dönüp dolaşırlarken Allah'ın onları yakalamasından yani yakalamamasından emin mi oldular? Ve onlar Allah'ı aciz bırakamazlar.

Bu ayet-i kerimede Allah'ın düşmanlarının, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin düşmanlarının Allah'ı aciz bırakamayacağına işaret ediyor. İnsan Allah'ın karşısında hangi gücün sahibidir ki? Sevgili kardeşlerim, netice itibariyle insanların hepsi bir mahluktur. Söz hakkı her zaman Allah'ındır. Ve Allah dilediğini dilediği gibi yapar. Olduğumuzu bir şeyin olması için kafidir. İnsanın Allah ile olan ilişkilerinde güzele ulaşabilmesi, onu hak etmesine bağlıdır Allah-u Teala'nın elinde. Allah adaletin timsalidir. Kim neyi hak ederse, Allah Teala onu mutlaka hak ettiğini teslim eder. Öyleyse Allah'ın güzellikleri istikametli çalışanlar, güzelliklerle Allah Teala tarafından karşılaştırılır. Seyyiat uğrunda çalışanlar da hep Allah'ın kendilerine vereceği maddi ve manevi cezalarla karşılaşırlar.

Ve 47. ayete geliyorum inşallah. Nahl suresinin. Allah Teala buyuruyor. Ev yehuzehum ala tehavuf fe inne rabbikum le raufun rahim. Ev veya yehuzehum onları alır yakalar. Ala tehavufin. Ala tehavufin. Korkuyorken, korkarken, korkar halde ve artık buna rağmen inne muhakkak Rabbikum, sizin Rabbiniz herâifün, rauf, çok şefkatli, rahim, rahimun, rahim yani rahmet nuru gönderendir. Cümlecikler. Ev ye uzehum veya onları yakalar. Ala tehaf ufin. Korkuyorlarken. Ve inne rabbekum. Buna rağmen muhakkak ki senin Rabbin. Ve raufun rahim. Elbette rauftur. Raufun. Rahimun, yani çok şefkatlidir rauf olmak, rahimdir, merhametlidir, rahmet nuru gönderendir. Cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Veya onları korkuyorken yakalar. Buna rağmen muhakkak ki senin Rabbin elbette rauftur, çok şefkatlidir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir, merhametlidir.

Allah-u Teala ki vasfından bahsediyor. Rauf ve Rahim. Rauf, şefkatli olmak, en güzel standartlarda davranmak,

Yani insanların yaptıklarının daha altında bir cezayla cezalandırılmalarını Allah Teala düşünebilir. Dilediği hususu affedebilir. Kullarına karşı merhamet gösterir. Allah Teala insan adı verilen bu mahlukunu çok seviyor sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. İnsan Allah için yaratılmıştır. Allah'ın en çok sevdiği mahlukudur. Allah Teala kulunu cezalandırmak için değil, cezalandırmayı istemez. Cezalandırmamayı ister. Bunun için de son derece kolay bir statü koymuştur Kur'an-ı Kerim'ine. Bütün kitaplarda da bu husus yer almıştır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka cennetine alır. Kulları ne kadar çok günah işlerse işlesin, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kulunu Allah Teala 10 tane ihsanla irşat makamına ulaştırdığı zaman

onların bütün günahlarını sevaba çevirir. Burçak makamına kişi Allah'ın ulaştırdığı, gösterdiği kişiye, mürşide ulaştığı zaman tabiyeti anında Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Merhametli değil mi sevgili kardeşlerim öyleyse? Bütün günahların sevaba çevrildiği bir noktada yaşıyor kişi. Düşünebiliyor musunuz? Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah-u Teala da mutlaka 10 tane ihsanı gerektirir. Kişi 10 ihsanı mutlak olarak alır. Bu 10 ihsanın arkasından da mürşidine ulaşacaktır. Ulaştığı zaman ne olacaktır? Tabi olacaktır mürşide. Tabi olduğu zaman olay en güzele dönüşecektir. Ne olacaktır? Günahlar açısından düşünüyoruz olayı şu anda sadece. Bütün günahları kişinin affedilmeyecektir. Daha ötesi olacaktır. Bütün günahları sevaba çevirecektir. Furkan Suresi 70 ve 71. ayetler. Ondan sonra da ruhu Allah'a ulaşacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Görülüyor ki Allah-u Teala kullarından yana onların bütün günahlarını affetmek için hazır. Sadece bir talepleri olsun. Allah'a ulaşmayı dilemek. Herkes cennete girmek için acaba bir sihirli kelime var mıdır diye düşünür. Sihir Allah'ın işi değildir ama bir çözüm vardır, bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte bu kadar sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi mutlaka Allah'a ulaşır, hem de bütün günahları sevaba çevirmiş olur. Ve 48. ayet-i kerimeye geçiyoruz.

Bismillahirrahmanirrahim. Eve, lem, yerev, ila, ma, halakallahu min şeyin. Yete, feyye, u, zila, luhu. Anil, yemini, veş şemaili succeden lillahi ve hum dahirun. Eve lem yere ve onlar görmüyorlar mı? Görmediler mi? Görmezler mi? İlâ mâ halaka Allahu, Allah'ın yarattığı şeyi, Allah'ın

min şeyin, şeylerden ma min şeyin, herhangi bir şey. Yetefeyyehu bir taraftan bir tarafa meyleder, döner. Fa'e döndü. Tefeyye'e döndü, meyletti. Zilaluhu onun gölgesi, anel yemini sağdan ve eşşemaili ve sol. Succeden lillahi Allah'a secde ederek ve hüm ve onlar dahirun. Zelil ve aşağılık olanlar, küçülenler, tabi olanlar.

Şimdi cümleciklere bakıyoruz. Evelem yerev ve onlar görmediler mi? İlâ mâ halekallâhü min şey'in. Allah'ın yarattığı her şeyi, yani elektronları ve kuarkları. Yetefeyyehu zilâluhu. Onun gölgeleri karşıt elektronları ve karşıt kuarkları meyleder.

döner, meyleder. Hanet yemeğini sağdan, sağ sifinli olarak ve şemaili ve soldan, sol sifinli olarak. Sücceden lillahi, Allah'a secde ederek ve hum dahiru ve onlar tabi olarak döner.

dönerler, meylederler. Onlar Allah'ın yarattığı her şeyi, yani elektronları ve kuarkları görmediler mi? Onun gölgeleri, yani karşıt elektronlar ve karşıt kuarklar. Tabi olarak

tabi olarak, nötronlara ve karşıt nötronlara tabi olarak sağdan sağ spinli ve soldan sol spinli Allah'a secde ederek dönerler, meylederler. Sevgili kardeşlerim,

Sevgili öğrencilerimiz, dinleyenler, Allah-u Teala burada son derece önemli bir hususu belirtiyor. Elektronlar ve karşıt elektronlar maddenin temel parçacıklarıdır. Allah-u Teala'nın biz her şeyi birbirine zıttıyla kaim kılarak çift yarattık buyuruyor. Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Bir defa Allah-u Teala bir çift nötronadan, yani bir çift enerji partikülünden bir çift elektron yaratıyor. Bütün yaratılış çift olduğu için Allah-u Teala enerjiyi yaratırken bir sağ spinli sağa dönen nötrino, bir de sol spinli sola dönen nötrinoyu aynı anda yaratmıştır. Bir çift nötrinonun 3 ve 4 numaralı kürelerini, yani bir sağ spinli bir de sol spinli, sağ spin sağa dönüşlü, sol spin sola dönüşlü demek, bir sağ ve bir sol spinli nötrinoyu Allah-u Teala 3 ve 4 numaralı kürelerini ayırarak 1 ve 2 numaralı kürelerden eş değiştiriyor ve böylece nötrinolarda 1 ve 3 numaralı küre ters istikamete dönerken elektronlar nötrinolarda 1 ve 3 numaralı küreler, dominant olan hakim küreler aynı istikamete dönerken, bu sebeple nötrinolar sonsuz hızla hareket ederken, değişme söz konusu olduğu zaman 3 ve 1 numaralı küreler artık aksi istikamete dönmeye başlar. Bu, yeni vücuda gelen maddenin temelini teşkil eden elektrondur. Hızı da ışık hızının altındadır. Bir elektron birinci küresi sağa dönüyorsa ikinci küresi sola, üçüncü küresi gene sola, dördüncü küresi sağa dönen bir özellik taşır. Dominant olan 1 ve 3 numaralı kürelerdir, ters istikamete dönüyor. Bağımlı olan 2 ve 4 numaralı kürelerdir. Ve hızı ve doğrusal hareketi sağlayan 1 ve 3 numaralı kürelerin aynı istikamette dönmeleridir. Allah-u Teala burada elektronları ve karşıt elektronları ifade ediyor.

bir protonun içinde iki tane kuark var. Bir sağa dönenler grubunun kuarkı, bir de sola dönenlerin, sola dönenler grubunun kuarkı. Yani bir elektronun içinde, pardon, bir protonun içinde 3675 tane elektron var. Bunların 1836'sı bir tarafa dönerken, sola dönerken 1835'i sağa doğru döner. 1836. sağa dönen elektronsa çevre elektronudur. Yörünge üzerinde hareket eder. 1836. elektronudur. Tıpkı bunun gibi 1836 tane karşıt elektronla, karşıt elektron sola, 1836 tane karşıt elektron da sağa dönüşlüdür her protonun içinde. Allah Teala elektronların ve karşıt elektronların dönüşünü anlatıyor. Yarısı sağa dönerken yarısı da sola dönüyor. Bir de tabi olarak ifadesini kullanmış Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, elektronlar hareket etmezler, hareket ettirilirler. Elektronların dönmelerini sağlayan

elektronlara. Dönüş hızlarını veren nötrinolardır. Nötrinolar enerji partikülleridir. Elektron oluşturmadan evvelki halleriyle sonsuz hızla Allah'ın katından gelirler, elektronların üzerine ulaşırlar ve elektronlara dönüş enerjilerini aktarırlar. Onun için Allah-u Teala burada tabi olarak diyor. Elektronlara nötrinolar ulaşır. Sağ spinli elektronlara sağ spinli nötrinolar, sol spinli elektronlara sol spinli nötrinolar ulaşır. Ve elektronlara dönüş enerjilerini aktarırlar. Böylece bir ardından gelen nötrinolar devamlı olarak elektronları döndürdüğü için elektronların dönüşü hiç yavaşlamaz. Hep aynı hızla dönmeye devam ederler. Karşıt elektronlara ise karşıt nötrinolar oluşur. Aynı işlevi yaparlar. Enerjilerini, dönüş enerjilerini karşıt elektronlara aktarırlar. Sağ spinli karşıt nötrinolar, sağ spinli karşıt elektronlara, sol spinli karşıt nötrinolar, sol spinli karşıt elektronlara ulaşırlar. Ve bu sebeple elektronların devri hiçbir zaman azalmaz. Öyleyse Allah Teala burada tabi olarak ifadesini kullanıyor. Tabi olarak döner dahirun. Tabi olanlar.

Allah-u Teala'nın katından gelen nötrinolar enerjilerini ilettikleri için elektrona Allah-u Teala'nın katından gelen karşı nötrinolar enerjilerini ilettikleri için karşı elektronlara karşı elektronlar dahirindir. Tabi olarak dönenlerdir. Allah-u Teala burada elektronları asıl olarak alıyor. Bu alemin varlığı elektron olduğu için karşıt elektronları da onların gölgeleri olarak alıyor. Hem sağa doğru dönüyorlar hem sola doğru dönüyorlar.

Bu elektronların Allah'a secdesidir. Allah Teala buyuruyor ki kainatta hiçbir zerre yoktur ki her an Allah'ı tesbih eden olmasın. Ama siz onların tesbihini anlayamazsınız diyor. Nasıl bir düdük? Onu üfürdüğünüz zaman bir ses vermek üzere dizayn edilmişse, elektron da dönüşüne paralel olarak bir ses çıkarmaya göre programlanmıştır. Ve bütün elektronlar her dönüşlerinde, dönüşleri devam ettiği sürece bir kelimeyi tekrarlar. Kendi lisanlarıyla Allah kelimesini. Bütün bu konuda tecrübe yapabilecek olan laboratuvarlarda kesinleşmiştir ki elektronlar ses çıkartmaktadırlar. Öyleyse Allah-u Teala hünnes ve künnes kanunlarına göre فَلَا اُقْسُمُ بِالْهُنَّسْ اَلْجِوَارِ الْكُنَّسْ O merkezi çekim gücüne ve onun çevresinde cevelan edene kasem ederim diyor. Ayet bize net olarak atomları veriyor. Merkezde en basit atom, hidrojen atomu. Merkezde bir proton var. Çevrede sadece bir tek elektron dönüyor. Hünnez, merkezi çekim gücü, çekirdek, nükleus, proton, çevrede ise dönen elektron. Nasıl dünya bir merkezse, ay da onun etrafında dönüyorsa, yörüngesindeyse, tıpkı dünya bir proton, çevresine dönen ay da bir elektron. Nasıl güneş merkezde ise, dünyamız da dahil olmak üzere birçok gezegen güneşin etrafında dönmekteyse, güneş bir proton, çevresinde dönen bütün gezegenlerde birer elektron hüviyetinde. Öyleyse Allah-u Teala burada De Broglie'nin gölge değil de kuanta adını verdiği kuantum fiziğinin temelini teşkil eden karşıt nötronlar, karşıt elektronlar burada Allah Teala tarafından anlatılıyor. Ama De Broglie dalga zannediyor onları, tespit edemediği için, bu aleme ait olmadıkları için karşıt elektronların fizik standartları tespit edilmesi mümkün değildir. Ama etkileşimi de kesindir. Bir dalga olarak, yani vibrasyon olarak kendisini gösterir. Ve De Broglie biliyorsunuz her elektrona bir kuantanın eşlik ettiğini kesinlikle tespit etmişti. Einstein'ın bu konuda onunla hemfikir olmadığını biliyoruz. Ve Einstein karşıt elektronların bilgisine sahip olamadan öldü. Ama burada hem sağ spinli hem sol spinli elektron ve karşıt elektronları Allah Teala net olarak anlatıyor. Allah razı olsun. 49. ayete geçiyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lillahi yescudu ma fis semavati ve ma fil ardı. Min dabbetin vel melaiketu وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ Ve lillahi ve li Allah'ı ve Allah'a yescudu secde ederler. مَا فِي السَّمَاوَاتِ semalarda olanlar ve مَا فِي الْاَرْضِ
ve yeryüzünde olanlar min dabbetin, dabelerden yürüyen canlılardan ve el melaketü, melekler ve hüm ve onlar la yestekbirun, büyüklenmezler, kibirlenmezler. Cümleciklere geçiyoruz. Ve lillahi yescudu, ve Allah'a secde ederler. Ma fis semavati, semalarda olanlar. Ve ma fil ardı, ve yeryüzünde olanlar. Min dabbetin, dabbelerin, yürüyen canlıların hepsi. Vel melaiketü, ve melekler. Ve hüm la yestekbirun, ve onlar kibirlenmezler.

aslında birçok kardeşimiz burada diyecekler ki iyi de hani ya insanlar da Allah-u Teala'ya secde etmiyorlar, hayvanlar da secde etmiyorlar. Allah-u Teala da diyor ki hepsi secde ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insanların, meleklerin, cinlerin, hayvanların iç yapılarından bahsediyor. Bütün varlıklar canlı olsun veya cansız olsun. Bu insanların, hayvanların veya cansız varlıkların hepsi ama hepsi elektronlardan, karşıt elektronlardan ve bunların atom yapılarından oluşmuştur. İstisna yok. Neyi görüyorsanız, ne varsa göremediklerinize dahil, mesela havayı göremezsiniz. Ama havada da aynı olay var. Havada gazlardan oluşur, azot gazı, oksijen gazı ve diğer gazlar. Onlar da elektronlardan, karşıt elektronlardan, bunların oluşturduğu protonlardan, nötronlardan. Ama hepsi de temel yapı olarak elektron ve karşıt elektronlardan oluşur. Öyleyse var olan her şey elektronlardan ve karşıt elektronlardan oluştuğu için, onlar da devamlı döndükleri için aslı ve gölgesi ve bu dönüşlerine Allah-u Teala secde adını verdiği için, Allah'ın ismini aynı zamanda devamlı olarak zikrettikleri için Allah-u Teala böyle söylüyor. Hepsi Allah'a secde ederler. Ve onlar kibirlenmezler diyor Allah-u Teala. Neden öyle? Çünkü onlar Allah'ın koyduğu kanunlar gereği bunu otomatik olarak gerçekleştiriyorlar. Yani dikkat edin, Allah-u Teala gelen nötronlardan bahsetmiyor. Onları secdeyi oluşturan hüviyete devamlı olarak tabi kılan nötronlardan bahsetmiyor. Bu nötronlara tabi olarak dönen ve böylece sağdan sola dönen veya soldan sağa dönen ve böylece meylederek döndükleri için devamlı bir sağ sol hareketi yaparak Allah-u Teala'ya secde hüviyetine giren elektronlardan ve karşı elektronlardan oluşuyor bütün varlıklar. Öyleyse onlardan bir kısmı Allah-u Teala'ya secde etmese bile, ki melekler secde ederler, insanların da bir kısmı secde ederler, cinlerin de bir kısmı secde ederler, secde etmeseler bile, varlık olarak bir insan secde etmese bile, onun vücudundaki sonsuz sayıda elektron ve karşıt elektron her an bir sağa bir sola meylederek veya sağ tarafa meylederek veya sol tarafa meylederek hep Allah'a secde ediyor.

dahirun kelimesi, bir evvelki ayet-i kerimede geçen dahirun kelimesi hem meyletmeyi hem de dönmeyi ifade ediyor. Yani bir, kendi etrafında dönmek, bir de bir yörünge üzerinde hareket halinde olmak. Bu dönüşleri sırasında bir merkezin üzerinde bir koninin oluşması gibi bir sağ sol hareketinin de mevcut olduğunu Allah Teala bize söylemiş oluyor. Yani kainatı oluşturan tüm varlıklardaki canlı ve cansız, sonsuz sayıda onları oluşturan elektronlar da, karşıt elektronlar da devamlı Allah'a secde etmektedir. Elektronlar da onların gölgeleri de. İşte Allah Teala burada

canlıların bünyelerinde mevcut olan secde olayından bahsediyor. Elektronların secdesi ve karşıt elektronların secdesi. Nasıl elektronlar ve karşıt elektronlar kendi dilleriyle Allah'ı tesbih ediyorlarsa, Allah'ın ismini devamlı tekrar ediyorlarsa, aynı zamanda bütün elektronlar ve karşıt elektronlar Allah'ın önünde devamlı sağa sola meylederek döndükleri için secde etmiş sayılıyorlar Allah'ın standartlarında. Ve 50. ayet-i kerimeye ulaşıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bismillahirrahmanirrahim. Yehafune rabbehum min fevkihim ve yef'alune ma yu'merun. Yehafune, onlar korkarlar diyor Allah-u Teala rabbehum, Rablerinden, min fevkihim ve onların kendi üstlerinden ve yef'alune ve yaparlar ma yu'merun, emrolundukları şeyleri. Yehafune rabbehum, onlar Rablerinden korkarlar, min fevkihim, onların üstlerindeki emrinde oldukları. Ve yef'alune ve yaparlar ma yu'merun, emrolundukları şeyleri.

Onlar cümlecikleri birleştiriyoruz. Onlar, onların üstlerindeki yani emrinde oldukları Rablerinden korkarlar. Ve emrolundukları şeyleri yaparlar. Hiçbir elektron veya karşıt elektron dönmemezlik edemez. Hiçbir nötrino veya karşıt nötrino dönmemezlik edemez. Elektronların büyük kısmı kendi etraflarında dönerler. Az bir kısmı da atomların etraflarında dönerler. Rakam genel çerçevede 3676'da 1'dir. Tane elektrondan 3675'i merkez elektronudur. Kendi çevrelerinde dönerler sadece. 76.sı protonun etrafında yörüngede döner. Ve emrolundukları şeyi dönme ve meylederek döndükleri için secde işlemini gerçekleştirirler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece bir yeni konumuz daha inşallah tamamlanmış oluyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

Fatiha me as salavat Allah me salli ala Muhammed. Amin.

Aradayız. Allah, sizler ve biz. İşte yeni bir güzellik, yeni bir sohbet. Allah'tan bahsetmek imkanını, onun sohbetini yapmayı bizlere nasip kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Mürşidi olmayan dalalettedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dalalet ve hidayet Kur'an'ın iki tane temel kavramı. Hidayet çağımız hidayet çağı olduğu için bu çağda özellikle önem kazanmış bir mefhumdur. Hüda ve hidayet kelimeleri ulaşmak anlamına da kullanılıyor. Ulaşmak, vasıl olmak. Ve hidayet müessesesine baktığımız zaman üç vücudumuz için hidayetler görüyoruz sevgili kardeşlerim. Nefsimiz için hidayet görüyoruz. Fizik vücudumuz için hidayet görüyoruz. Ruhumuz için hidayet görüyoruz. Her açıdan hidayet söz konusu. Öyleyse hidayet müessesesine göz attığımız zaman ruhun hidayetini evvela görüyoruz. Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresi 120. ayet-i kerimede gene aynı konuyu görüyoruz. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse hidayet ruh açısından insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Böylece görüyoruz ki Allah Teala'nın huzurunda hidayet müessesesi en güzel standartlarda bir şekil kazanmış. Ruhun bir insan ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Bu hidayettir. Peki fizik vücudumuz için bir hidayet var mı? Evet var. Fizik vücudumuz için hidayetin ne olduğunu Allah Teala anlatıyor Nahl 36'da. Diyor ki Allah Teala biz bütün kavimlerde Resuller bahsederiz, hayata getiririz, vazifeli kılarız. O kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu yüzden hidayete erdiler. Yani ne diyor Allah Teala burada? Yani şeytana kul olmaktan kurtuldular, Allah'a kul oldular ve böylece hidayete erdiler diyor Allah Teala. Şeytana kul olmaktan kurtulan ve Allah'a kul olan insanlar söz konusu. Ve bunların hidayete erdiklerini söylüyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sonra da diyor ki Allah Teala bir kısmınınsa diyor üzerine dalalet hak oldu. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesi hidayeti de dalaleti de en güzel şekilde anlatmış durumda bize. Hidayet tabi olanların

sahip oldukları bir güzellik, dalalet, tabi olamayanların içinde kaldıkları karanlık hayat. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde hidayet ve dalalet kavramları önem taşıyor. Demek ki fizik vücudumuzun da hidayeti var. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Peki nefsimizin de mi hidayeti var? Evet, nefsimizin de hidayeti var. Öyleyse Allah Teala nefsimizin hidayetini söylüyor bize. Neymiş o hidayet? Nefsimizin hidayeti Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde açıklanması getirilmiş. Diyor ki Allah Teala: Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum la yedirrukum men dalle izahtedeytum. Ey amin olanlar, nefsleriniz üzerinizdedir. Nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur diyor Allah-u Teala. Nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefslerinizin sorumluluğu üzerinize borçtur diyor. Yani nefs tezkiyesi yapmak üzerinize borçtur anlamına geliyor. Sonra devam ediyor Allah-u Teala: La yedürüküm mendalle. Delalette olan kişiler zarar veremezler size. İzah dedeytüm. İzah o zaman ki hedeytüm, siz hidayet üzere oldunuz. Hidayet üzeresiniz. Siz tabiyetinizle hidayet üzere olduktan sonra, hidayete adım attıktan sonra dalalettekiler size bir zarar veremezler. Neyle hidayet üzere olunuyormuşuz? Nefsimizin sorumluluğu açısından hidayet üzere oluyoruz. Yani nefs tezkiyesi yaparak hidayette oluyoruz. Nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefs tezkiyesi yaparak hidayet üzere olduktan sonra demiş oluyor Allah-u Teala. Demek ki nefsimizin tezkiyesi söz konusu, o da hidayet. Allah-u Teala Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesinde Femen tezekkâ فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ diyor. Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye olur ve ruhu Allah'a ulaşır. Niçin kendi nefsi için tezkiye olur? Çünkü nefsi ezelde tezkiye olacağına dair Allah'a yemin vermiş. İşte nefsin Allah'a verdiği yemin tezkiye olmak. Daha sonra da tasfiye olmak. Nefsin Allah'a teslim olması, hidayete ermesi. Öyleyse
insanlar sadece iki hüviyette olabilirler. Ya dalalettedirler ya hidayettedirler. Bir insanın dalalette olması veya hidayette olması nerede ayrılır? Tabiyette ayrılır. Hiç kimse 10 tane ihsanla mürşidine tabi olmadan hidayette olamaz. İnsanoğlunun hidayette olabilmesi 10 tane ihsanla mürşidine tabi olmasıyla mümkün. Nefsin hidayetinin Allah'ın zikriyle gerçekleştiği ve Allah'ın kadından nurların gelerek kişinin nefsinin kalbini hidayete erdirdiği ifade ediliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda hidayet müessesesi şekle bağlanmış. Allah Teala Zümer 23'te diyor ki Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşaviyen. Ama evvela 22. ayetten başlamak lazım. Zümer 22'de Allah Teala buyuruyor ki sadece Allah'ın göğüslerini şerh ettiği, göğüslerini yararak göğüslerinden kalplerine nur yolu açtığı kişilerin kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir. Ondan sonra diyor ki 23. ayet-i kerimede Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen. Allah kitaba ve içindeki sözlere müteşabih olarak, nasıl kitap bir zarfsa, kitabın içindeki sözlerde mazrufsa, zarfın içindekilerse, Allah da ikişer ikişer indirir diyor. Neyi indirir? Aslında isim vermemiş Allah Teala ama nurlarını indirir. 22. ayet-i kerimenin devamı 23. ayet-i kerime. Ve mesaniye diyor Allah Teala ikişer ikişer indirir. Cülüdüllezine yahşevne Rabbihim. Rablerine onların ciltleri ürperir diyor. Yani derileri, tüyleri diken diken olur anlamı çıkıyor Allah'ın zikriyle. Sümme tel'inü cülüdühüm ve kulübühüm ilâ zikrillah. Sonra Allah'ın zikriyle onların kalpleri yumuşar ve nurlanır. Sonra diyor ki Allah Teala, yani bu nurlar kişinin kalbine ulaşıyor, kişinin kalbini yumuşatıyor, nurlandırıyor. Yani her ikisinde de kasiyetten kurtulma olayı var. Çünkü kasiyet kalbin sertliği ve kararması halidir. Yumuşama ve nurlanma ise kasiyetten kurtulma işareti taşıyor.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala diyor ki Zalike hüdallahü yehdi men yeşayı ve men yudil femalehu min hadim. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki kullarından dilediğini hidayete erdirir. Kim de dalalette ise onlar için hidayetçi yoktur diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesi yoluyla hidayet açıklığa kavuşturuluyor. Allah'ın nurlarının Allah'ın katından kalbe girişi ve kalpte hidayeti olgunlaştırması. İşte hidayet müessesesi. Öbür taraftan dalalette olan insanlar var.

Allah Teala hidayete ermenin ancak irşat makamına tabiiyetle gerçekleşeceğini ifade ediyor. 10 ayet Kur'an-ı Kerim'de eğer bir insan mürşidine ulaşamazsa hidayete eremez diyor. Dalalette kalır diyor. Dalalette kalanlarınsa birçok ayet cehenneme gideceğini söylüyor Allah Teala. Öyleyse hidayetin irşat makamına tabi olmakla Resul'e veya onun emrinde olan mürşitlere ama mutlaka irşat makamına tabi olmakla hidayetin mümkün olacağını söylüyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hadi gelin sizinle beraber Kur'an-ı Kerim'deki delalet ayetlerine bakalım. 10 ayet. Ayet 1. Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse, bil ki onlar hevalarına tabidirler. Yani davete irşat makamının Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebiydi, peygamberdi. Davete peygamberlerin, resullerin, mürşitlerin davetine icabet etmeyenler dalalettedir diyor Allah-u Teala. Eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi hevalarına tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olursa onlardan daha çok dalalette olan kim vardır buyuruyor Allah-u Teala. Allah'ın davetçisine değil de hevasına tabi olandan daha çok dalalette olan kim vardır? Öyleyse ya kişi hevasına tabi olacak ya da mürşidine. Mürşidine tabi olmayan hevasına tabi olandır. Hevasına tabi olansa, yani mürşidine tabi olmayansa dalalettedir. İkinci ayet-i kerime Taha 123. Allah-u Teala buyuruyor. Benden size hidayet gelecek diyor. Kim hidayetime tabi olursa sadece onlar dalalette kalırlar. Sadece onlar hidayete ererler. Şakide olmazlar. Aslında ayet-i kerime hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak diye başlıyor. Sonra benden hidayet gelecek size diyor Allah Teala. Ve kim hidayetçime tabi olursa onlar dalalette olmazlar. Sadece onlar dalaletten kurtulurlar. Şakide olmazlar diyor. Dalaletten kurtulup hidayet erenler sadece benim vazifelilerime tabi olanlardır demiş oluyor Allah Teala. Hidayetçime hidayetim gelecek. O hidayeti getiren hidayetçiye kim tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar diyor Allah Teala. Şakide olmazlar. Cehenneme gidenler Şaki adını alıyor. Cennete girenler Sait adını alıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse böyle bir dizaynda bakıyoruz Allah-u Teala'nın hidayet ayetleri, dalalet ayetleri
Üçüncü ayet Kehf 17. Ne diyor Allah Teala? Men yehdillahu fehuvel muhted ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida. Allah kimi kendisine ulaştırırsa, ona ulaştırırsa, Allah'a ulaştırırsa, o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalaletteyse, o kişi için bir hidayetçi, bir veli mürşit bulunmaz diyor Allah Teala. Neden? Dalalette olan kişi hidayete ermeyi dilemiyorsa onun için bir veli mürşit bulunmaz. Eğer o Allah'a ulaşmayı dileseydi mutlak onun için de bir mürşit Allah Teala hacet namazıyla gösterecekti. Ama dilemiyor kişi hidayete ermeyi. Dilemiyorsa o kişinin kurtuluşu yok sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böylece şunu görüyoruz. Bir insan Allah'ın yolunda bir gayetin sahibi. Allah'a ulaşmayı diliyor. Mutlaka o kişi Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemiyor, onun da Allah'a ulaşması mümkün değildir. Peki kişinin Allah'a ulaşması neyle mümkün? Mutlaka irşat makamına tabi olmasıyla mümkün ki ruhu da nefsi de veçi de hidayete adım atsın. Ruh Allah'a doğru yola çıkarak hidayet üzere olur. Nefs tezkiyeye başlayarak hidayet üzere olur. Fizik vücut tezkiye oranlarına paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmakla, kul olmayı devam ettirmekle hidayet üzere olur. Öyleyse hidayet müessesesi bütün insanlar için farzdır. Allah Teala nefs tezkiyesini üzerimize farz kılmış. Ruhumuzun Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmış. Fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasını üzerimize farz kılmış. Öyleyse üç ayrı cepheden hidayetler üzerimize farz. Bu hidayetleri gerçekleştirmek ise bir tek sebeple mümkün. Mürşidimize mutlaka ulaşmak mecburiyetindeyiz. Ulaşamazsak dalalette kalıyoruz. İşte üç ayrı kerime oldu. Ve dördüncü ayet-i kerime Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun diyor Allah Teala. Allah onları ilim üzere velayette bırakmıştır. Onların kalpleri mühürlüdür. İşitme hastaları da mühürlüdür. Basar isimli kalplerindeki görme hastalarının da üzeri gışa ve tatlı bir perdeyle örtülüdür. Neymiş bu insanlar, dalaletteki insanların özelliği neymiş? Hevalarını kendilerine ilah edinmeleri, yani hevalarına tabi olmaları. Öyleyse Kasas 50'de ne diyordu Allah Teala? Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar o zaman kendi hevalarına tabidirler. Kim Allah'ın davetçisine değil de hevasına tabi olursa onlardan daha çok dalalette olan kim vardır diyordu. Bunlar da aynı şeyi yapmışlar. Hevalarına tabi olmuşlar. Hem de öyle bir tabi olmuşlar ki hevalarını, nefslerinin afetlerini ilah haline getirmişler.
nefslerinin her dediğine tabi oluyor insanlar. Öyleyse olay açık. Bu insanlar dalalette ve ilim üzere dalalette. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem faydasız ilimden Allah'a sığınırım diyor. İlim üzere dalalette olanlar da bu faydasız ilmin zavallı kurbanları. İlim üzere oldukları bir vaka ama ilimleri üzere de dalalette oldukları da bir vaka. Öyleyse Allah Teala bu ayetle Câsiye 23'te tam bu olayı söylüyor. Faydasız ilmin ne olduğunu söylüyor. Onları ilim üzere dalalete bırakırız diyor. Yani onların öğrendikleri ilim sebebiyle onlar dalaletedirler diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Öyleyse böyle bir durumda hepimiz için söz konusu olan Allah'ın dizaynı içerisinde bir hedefe ulaşmak. Bu hedef hidayet. Tabiyet yoksa hidayet yoktur. Ama bir hususa dikkat etmenizi istiyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Tabiyetini 10 tane ihsanla gerçekleştirmek asıldır. Sadece onlar hidayete ererler. Yani hidayete adım atmak, velayetten kurtulmak, bir insanın ulu orta bir mürşide gidip de tabi olması şeklinde tecelli etmez. Ona demişlerdir ki, bak neler söyleniyor. Mürşidine tabi olmayan dalaletteymiş. Dalalette olanlar da cehenneme gidecek. Sen git kendine bir tane mürşit bul. Kime gidersen git. Git bir mürşide hemen tabi ol. Kendini cehennemden kurtar. Sana diyorlar ki yani her kim hangi mürşide giderse gitsin. Tabiyet oldu mu tamam. O kişi doğru pozda cennete gidecek. Kur'an-ı Kerim öyle söylemiyor. Sadece Allah'a ulaşanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler mürşitlerine tabi oldukları takdirde onlar 10 tane ihsanla tabi olurlar. Sadece onlar hidayete adım atabilirler. Öyleyse gelin beraberce bakalım basamaklara. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. Birinci basamaktakiler, birinci basamakta kalan bir insan mutlaka cehenneme gider. Olayları yaşar, değerlendirir ama kurtuluşa ulaşamaz. İkinci basamaktaki kişiler olayları yaşarlar ve imtihanlara tabi tutulurlar. Bu imtihana tabi tutulan insanlar bu imtihanlar neticesinde belki bir pozitif işlem göstereceklerdir. Kalplerinde hayır olacaktır. Allah'a isyan etmeyen birisi olmalıdır kişi. Yeryüzüne fesat çıkaranlardan olmamalıdır. Allah'ın ayetlerini inkar eden, nakseden, yalanlayan, ketmeden olmamalıdır. Yani gizleyen olmamalıdır. Onlar seçilirler Allah-u Teala'dan ikinci kademede, ikinci basamakta. Bu seçilenlerin arasından her kim Allah'a ulaşmayı dilerse işte hidayete erecek olanlar sadece onlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler.
hidayete erecek olanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse herhangi bir kişi kendisine git bir mürşide tabi ol dedikleri için gidiyor mürşide. Mürşidin önünde tabiyet merasimini yapıyor. El öpüyor. Zannediyor ki tabi oldu. Halbuki tabi olmadı. Hiçbir şey değişmedi o kişide. Ama kim Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse onda bakınız ne değişiklikler oluyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Üçüncü basamakta. Allah Rahim esması ile tecelli ediyor. Dördüncü basamakta kişi. Beşinci basamakta Allah-u Teala o kişinin baş gözlerindeki hicab-ı mestureyi, yani onun görmesine engel olan perdeyi alıyor onun gözlerinden. Kulaklarından vakrayı alıyor. Altıncı basamak. O kişinin kalbinden ekinneti alıyor, yerine ihbat koyuyor. Yedinci basamak. Sekizinci basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Dokuzuncu basamakta kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Niçin yapıyor bunları? O kişi Allah'a ulaşmayı diledi diye. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin kurtuluşu mümkün değil. Hidayete erenler de bu sebeple sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ve dokuzuncu basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Kalbini, göğsünü şerh ederek, yararak göğsünden kalbine bir yol açıyor o kişinin. Sonra Allah-u Teala o kişinin zikir yapmasıyla onun kalbine ulaşan rahmet ve fazl nurları kişinin kalbine ulaştıkları zaman bakıyorlar ki kalp mühürlü. Kalpten içeriye giremiyorlar. Halbuki o ümitle gelmişlerdir rahmetle fazla. Ve girmeye çalışıyorlar. Fazla hiç giremiyor. Hiç sızamıyor da. Ama rahmet partiküllerinin sızabildiğini görüyoruz. Rahmet partikülleri sızıyor. Ve nefsin kalbine sızan bu partiküller, bu nurlar %2'ye kadar orada kendilerine bir yer bulabilirler. Kalpte tutunabilirler. Daha fazlasının tutunması mümkün olmuyor. Kalpte küfür kelimesi olduğu için küfür kelimesi sadece nefsin afetlerini kalbin içinde tutmaya ehil olduğu için, afetleri kendisine çekmek niteliğinde olduğu için bu istikamette kişinin gayretleri sadece bu standarda bağlı. Yani küfür kelimesi sadece afetleri kendine çekiyor ve başka bir husus mümkün değil. Allah-u Teala'nın dizaynında bir insan için Allah'ın yolunda hidayete ermek mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemekten bu sebeple geçiyor. Ve kişinin kalbine %2 nispetinde girebilen rahmet partikülleri, rahmet nurları o kişinin kalbinde huşuyu oluşturuyor. Ancak huşu sahibi olan bir insan Allah-u Teala'dan mürşidini sorarsa Allah ona mutlaka mürşidini gösteriyor. İşte Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki وَاِسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ اِنَّهَا لَكِبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ
اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Diyor ki Allah Teala, Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin. Yani mürşidinizi isteyin. Bu zor bir iştir, kebiretün bir iştir, büyük bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a mutlaka ruhlarını ölmeden evvel ulaştıracaklarına kesin şekilde yakin hasıl ederek inanırlar ve ölümden sonra da ruhlarının tekrar Allah'a geri döneceğine inanırlar. Öyleyse sadece bu insanlara Allah Teala hacet namazını kıldıkları zaman sadece bunlara mürşitlerini gösteriyor. Kim bu insanlar? Huşu sahipleri. Ne zaman bir insanın nefsinin kalbinde %2 oranında nur birikimi gerçekleşirse o kişi huşu sahibidir. Allah Teala buyuruyor ki bir insan huşu sahibi olduğunda onun kalbinde nurlar vardır. Şimdi bunun ayet-i kerime ile söylenmesine gelelim. Hadid suresi 16. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin zikir sebebiyle haktan inen şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Dikkat edin, haktan inen nurlarla demiyor, nurla diyor, bir tek nur kullanılıyor. Bu nursa fazıl olamaz, çünkü fazlımız müminlere aittir diyor Allah Teala. Allah'ın fazlı sadece müminlerin kalbini tezkiye eder. Müminlerin nefsinin kalbini tezkiye eder. Mümin olmayanlar için böyle bir şey mümkün değildir. Burada huşu sahibi olan kişi, demin gördüğümüz gibi Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri gereğince hacet namazını kılıyor. Allah ona mutlaka mürşidini gösteriyor. Bazen kılmadan da gösteriyor. Sonra o mürşide kişi ulaşıyor ve tövbe ediyor. Bu tövbe merasiminin sonunda tamamlanmasıyla Allah o kişiye bu şu ana kadar verdiği 10 tane ihsanın ötesinde 10 tane de nimet veriyor. Birinci nimet, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Mücadele 22. Onların üzerine, başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz ve onları o ruhla destekleriz. Ve onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah Teala. Devrin imamının ruhu gelip yerleşiyor kişinin üzerine ve o ruh devamlı o kişinin başının üzerinde kalıyor. Onunla Allah o kişiyi destekliyor. Sonra o kişinin üzerine ulaşan bu ruh, Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor Allah Teala: dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden bir ruh gönderir ve o kişiye, o kişinin ruhuna senin Allah'a milaki olma günün, yevmit talakın geldi der diyor Allah Teala. Öyleyse arşın sahibi olan diyor Allah Teala, belli ki arşı tutan melekler orada, dereceleri yükselten diyor,
Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre Allah mürşidin önünde tövbe edip de mümin olanların bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Mümin olanların bir tarifini daha vermiş, nefs tezkiyesi yapanlar. Her ikisi de var, her ikisi de geçerli. Öyleyse devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine giriyor. Ne yapacak Allah Teala? Kalbin içine imanı yazacak. Birinci nimeti kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu göndermesi. İkinci nimeti o kalbin mührünü Allah Teala'nın açması. Bütün kalpler mühürlü ve içinde küfür yazıyor. İşte Bakara suresi 6 ve 7. ayetler. Diyor ki Allah Teala, Habibim sen o kafirlere söylesen de söylemesen de birdir. Onlar mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür diyor Allah Teala. Onlar mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. Öyleyse iki özelliği var. Bütün insanların başlangıçta kalpleri mühürlü. Nereden biliyoruz başlangıçta kalplerinin mühürlü olduğunu? Mürşidine ulaşana kadar mühürlü olduğunu Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinden biliyoruz. Ne diyordu Allah Teala orada? Habibim o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere dalalette bırakır, onların kalpleri mühürlüdür. Sonuç, dalalette olanların kalpleri mühürlüdür. Devam ediyor Allah Teala, onların semi hastaları, işitme hastaları da mühürlüdür. Onların görme hastalarının üzerinde gışavet adlı bir perde vardır. Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesinde de Allah Teala aynı şeyleri söylüyor. Onların kalpleri mühürlüdür diyor. Onların kalplerindeki semi hastası da mühürlüdür. Basar hastasının da üzerinde gışavet adlı bir perde vardır diyor. İki ayet birbirinin aynı şeyi söylüyor. Kalpleri mühürlü. Yalnız Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde bu insanların dalalette olduğu ifade edilmiş. Dalalette olanlar kimlerdi? Mürşitlerine tabi olmayanlar. İşte mürşidine tabi olmayan bütün insanların kalpleri mühürlü, kalplerin içinde de küfür yazılı. Mürşidine tabi olsaydı ne olacaktı? O kişi Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesine göre hevasına tabi olmayacaktı, mürşidine tabi olacaktı. Ama Câsiye 23 hevasına tabi olan bir insanı söylüyor. Onun kendi ilmi üzerine, yani faydasız ilmi sebebiyle dalalette olduğunu söylüyor. Ve kalplerinin mühürlü olduğunu ve aynı Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesindeki kafir olan bir kalbin özellikleriyle söylüyor. Kalpte küfür yazılı olduğunu söylüyor. Onlar kafirlerdir diyor Allah Teala. Şimdi bu durumda bir insan 10 tane ihsan alarak mürşidine ulaştığı zaman, tabiyetini gerçekleştirdiği zaman Allah'ın birinci ihsanı devrin imamının ruhunu o kişinin başının üzerine göndermesi ve devrin imamının ruhunun harekete geçerek kişinin ruhunu Allah'a göndermesi. Bu devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geldiği anda Allah'ın ikinci işlemi kalbin mührünü açmak, kalpteki küfür kelimesini almak, üçüncü işlem kalbin içine iman kelimesini yazmak. Mücadele 22'deki işlemi Allah Teala böylece gerçekleştiriyor. Sonra ne yapıyor? Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Böylece Allah Teala'nın kişinin bütün günahlarını sevaba çevirdiği bir sonuca ulaşıyoruz.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala Furkan 69'da cehenneme gidecek olanlardan bahsediyor. Furkan 70'te. Ama kim tövbe eder de mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa, amel-i salata başlarsa, ki amel-i salata başlayarak da mümin olursa, biz onların bütün günahlarını sevaba çeviririz diyor. Onların bütün seyyiatlerini hasenata çeviririz diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu. Onların bütün seyyiatlerini hasenata çeviririz. İşte bundan sonra Allah-u Teala'nın yaptığı şeyine bakıyoruz. Üç hidayetin başlangıcı. Ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Ruh hidayete başlıyor. Fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. Fizik vücudun hidayeti. Nefs tezkiyesine başlıyor. Nefsin hidayeti. Sonra Allah-u Teala o kişiye biri 10 verirken biri 100 vermeye başlıyor ve bunu 700'e kadar çıkarıyor. Çıkaracak ileride. Bir de Allah-u Teala o kişiye rahmetle fazl verirken önceden bu noktadan itibaren rahmetle salavat da vermeye başlıyor. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Demek ki bir kişinin hidayete adım atabilmesi, ruhunun da veçinin de nefsinin de hidayete adım atabilmesi ancak o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'tan 10 tane ihsan alarak mürşidine tabi olmasıyla gerçekleşiyor. Başka bir kurtuluş yolu yok. Hidayete başka türlü başlanamaz. Öyleyse ne görmüştük? 4 ayet-i kerimede Allah Teala hidayete dalaletten kurtulanların yani hidayete adım atanların mürşitlerine tabi olanlar olduğunu söylüyordu. Dördüncüsü de Câsiye 23'tü. Peki 5. ayet-i kerime Cuma 2. Allah Teala buyuruyor biz bütün kavimlerde ümmilerin içinden Resul bahs ederiz. O kavimlerde bulunanların, o kavimlerdekilere Allah'ın ayetlerini okusunlar diye, anlatsınlar diye, onların nefslerini tezkiye etsinler diye. Demek ki nefs tezkiyesi tabiyetle başlıyor. Tabiyet varsa nefs tezkiyesi var. Nefsin hidayeti ancak tabiyetle. Onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye, bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalaletteydiler diyor. Âl-i İmran 164'te de gene Resullerden bahsediyor Allah-u Teala. Bu Resul'e tabi olmadan diyor, onlar apaçık bir dalaletteydiler diyor. Dalalet üzereydiler diyor. Görülüyor ki tabiyetle dalalet gerçekleşiyor. Tabiyetle dalaletten kurtulmak söz konusu. Tabiyet yoksa devamlı dalalette kalış var. 7. ayet-i kerime Ahkaf 32. O Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar var ya, onlar Allah'ın yeryüzünde aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar? Oysa ki onların da Allah'tan başka dostları yoktur. Onlar Allah'ın davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler diyor Allah-u Teala. 7. ayet-i kerime. 8. ayet-i kerimede Allah Teala Nahl Suresi'nin 36. ayet-i kerimesi diyor ki biz bütün kavimlerde Resul beyaz ederiz. O kavimlerde olanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu yüzden bir kısmı hidayete erdiler. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu. Demek ki tabiiyetle ancak hidayete eriyor insanlar. 9. ayet-i kerime Zümer 23. Zalike yudallahu yehdi men yeşay ve men yudlil fe ma lehu min hadin diyor Allah Teala. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki
Allah onunla kullarından dilediğini hidayete erdirir. Kim de dalalette ise onlar için hidayetçi yoktur diyor. Dalalette olan kişiye Allah-u Teala hidayetçi tayin etmiyor. Ve 10. ayet-i kerime Araf 186 buyuruyor ki Allah-u Teala Allah dilediğini dalalette bırakır, onlar için bir hidayetçi bulunmaz. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Yani Allah Teala sadece isyanda olanları dalalete bırakır diyor. Böylece görüyoruz ki 10 tane ayet-i kerime dalalette olanların hidayete ermeyecekleri konusunda, ancak Allah Teala'nın dalaletten kurtardığı insanlar, tabiyetlerini gerçekleştirenler, tabi olmayanlar için, tabi olmak istemeyenler için, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için hidayetçi yok. Öyleyse hidayet, dalalette olanların durumu ne? Cehenneme gitmek. İşte Allah Teala Araf 179'da diyor ki onların kalpleri vardır, onunla fıkıh edemezler. Onların kulakları vardır, işitmezler. Gözleri vardır, görmezler. Onlar hayvanlar gibi derler. Hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Kim o insanlar, dalalette olanlar? Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık diye başlıyor ayet-i kerime. Cehenneme gidecek olanlar. Allah Teala bir evvelki ayet-i kerimede dalalette olanlar hüsranda olanlardır diyor. Müminin 103'te de hüsranda olanların cehenneme gireceğini, ebediyen cehennemde kalacağını söylüyor. Öyleyse görüyoruz ki cehennemde olanlar, dalalette olanlar. Allah Teala Nisa 167, 168, 169'da diyor ki İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kattâlu dalâlen ba'îdâ. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunullâhi liyâfire lehum ve lâ liyehdiyehum tarîkâ illâ tarîkâ cehenneme halidîne fîhâ ebedâ. Onlar ki diyor Allah Teala kafirdirler ve onlar başka insanları da Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Allah onlara asla mağfiret etmez. Tabi olsalardı mağfiret edecekti. Onları asla tarika ulaştırmaz. Ancak cehennem yoluna ulaştırır. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. Kim bu insanlar? Dalalette olanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kurtuluş mu diyorsunuz adına? Kurtuluş hidayette olanların işidir. Dalalette olanlar kurtuluşa eremezler. Dalaletten kurtulmak içinse görüyorsunuz ki tabiyet asıl. 10 ayeti kerime Kur'an-ı Kerim'de mürşidine tabi olmayan kişinin dalalette olduğunu kesin olarak söylüyor. Dalalette olanların da 7 grup ayeti kerime gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse hidayet Kur'an-ı Kerim'in ruhudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burada bir yeni sohbetimiz daha sona eriyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutlulukları yaşayacağınız, cennetlere ulaştırılmasını, sizleri dünya saadetine ulaştırmasını, böylece Zülcenayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerle şöyle gönlümüzce bir yarenlik edelim dedik. Hep sizlerle can cana bir konuşma yapmayı isterim. Hep devreye konular girer. O konuların gerektiği konuşmaları yaparız. Ama şöyle gönlümüzce bir yarenlik etmeyi de hep özlemişizdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyden evvel şunu bilmenizi istiyorum ki, sizleri çok ama çok seviyorum. Bizim aramızda sadece bir sevgi yumağı bizi daima birbirimize bağlar. Allah Teala sizler ve biz bu sevgi yumağının hep içinde olmaktayız. Ve ömrümüz boyunca hep böyle devam etmeli. Sadece sevginin hakim olduğu bir muhteşem mutluluk üçgeni. Allah, sizler ve biz. Sevgili kardeşlerim, her şey ne kadar güzel öyle değil mi? Yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgiden başka ne var ki? Allah Teala sevin diyor. Konunun başı sevmek. Ruhumuzun en büyük hasleti sevmektir. Nefret nefsinizin en büyük afetidir. Düşmanlık, kin, isyan hep bu nefretin birer yardakçısıdır. Ama sevgi deyince bir bütün düşüneceksiniz. Eğer Allah'ı düşünüyorsak, sizleri düşünüyorsak, bizi düşünüyorsak, sevgili kardeşlerim, bilin ki böyle bir üçlü sevgi üzerine kurulmuş bir dünyanın sahipliğini yapar. Hepimizin sahibi Allah'tır. Sadece birer mahluk olduğunuzu hiç unutmayın. Hepimiz sadece Allah-u Teala'nın birer mahlukuyuz. Bütün kuvvet Allah'ın elindedir. O her şeyi en güzel standartlarda yaratandır. Hepiniz yaratıldınız. Her biriniz kendi yaratılışınızın milyonlarca alternatifi içinde en güzeli olarak seçildiniz. O minval üzere yaratıldınız. Kendi prototipinizin en müstesna numunesi. Sevgili kardeşlerim,

şeyden oluşan bir dünya. Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hangi şartların içinde doğarsanız doğun, hangi şartların içinde yaşarsanız yaşayın, Allah-u Teala sizi sevmekte devam eder. Ona layık olmak konusundaki her davranışınız, onun sizin üzerinizdeki sevgisini arttırır, arttırır, arttırır. Muhakkak ki Allah'ın en çok sevdikleri daimi zikrin sahipleridir. Zikir Allah'ın sevgi ölçüsüdür. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi çok seviyorsa, sizin de ona aynı sevgiyle cevap vermeniz gerekmez mi? Sevgi fedakarlık ister. Sevginizi ispat mı etmek istiyorsunuz Allah-u Teala'ya? O zaman onu zikredin. Sevginin en güzel ispatı zikirdir. Zikirde Allah ile gönül gönüllü olursunuz. Hep Allah'ı size bağlayan, Allah'tan, Allah'ın katından size akan rahmet, fazl ve salavat nurlarıdır. Bu nurlarsa kendi kendine gelmezler. Sadece zakirler için, zikir yapanlar için mümkündür. Sadece Allah'ı zikredenler, Allah, Allah diye sessiz zikir yapanlar diye sessiz zikir yapanlar, birincisine cehri zikir deniyor, ikincisine hafi zikir deniyor. Bir üçüncüsü de var, kalp zikri. Zikri kalp. İşte Allah-u Teala için asıl kıymetli olan o üçüncüsüdür. Ne zaman zikrinizi kalbinize indireceksiniz diye bekler Allah-u Teala. Daimi zikir kalp zikridir. Her 24 saat boyunca kesintisiz devam eder. Daimi zikre ulaşan bir kişinin daimi zikirden düşmesi mümkün değildir. Önemli olan daimi zikre ulaşabilmektir. Bir insanı zikirden vazgeçirebilecek olan düşman şeytandır ve kişinin nefsindeki afetlerdir. Tabii şeytan deyince sadece iblisi kastetmiyoruz. İnsanca şeytanlar ve cin şeytanlar da buna dahil, bunların hepsinin birden adı tağuttur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gelin biz kendi dünyamızda yaşayalım. Tağutu falan sokmayalım aramıza. Bir sohbet edelim ki sizinle tadı damakta kalsın. Öyleyse sevgiden başka söylenecek ne var ki? Her şeyin başı, mutluluğun temelinde yatan faktör, sevgi. Bir garantiyle başlıyorsunuz hayatınıza, Allah sizi seviyor. Allah'ın en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar insanlar yaşar dünya üzerinde. Ama herkese sevgi nazarıyla bakar. Ve herkesi kurtarmak ister. Bu istek öylesine güçlü bir istek ki inanılmaz bir çözüm getirmiş Allah-u Teala konuya. İnsanlar için iki tane hedef yok mu sevgili kardeşlerim? Varabilecekleri insanların sadece iki tane melce var. Bir, cehennem. İki, cennet. Öyleyse Allah-u Teala bilin ki hepinizin ama hepinizin mutlaka Allah'ın cennetine girmesini ister. Allah'ın talebi daima budur. Herkesin cennete girmesi. Bunun için de o büyük sevgili, kainattaki en sevgili Allah, kainatın sahibi, kainatı yaratan, altı ay

alemle kainat oluşturan. Ondan sonra da kendi rahmetiyle ve ilmiyle o kainatı kaplayan işte o Allah'tır. Sizden vazgeçmez. Ve inanılmaz bir kolaylıkla hepinizi cennetine almaya hazır. Diyor ki benim cennetimi mi soruyorsunuz? Bunun bedeli son derece ucuzdur. Sadece bir dilek. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz, cennetimi hak ettiniz diyor Allah Teala. Şiir gibi değil mi? Bana ulaşmayı dileyin, cennetimi hak edin. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz, cennetimi hak edeceksiniz diyor. Bu kadar basit mi? Evet sevgili kardeşlerim, bu kadar basit. Bu kadar kolay mı? Evet sevgili kardeşlerim, bu kadar kolay. Peki Allah bu kadar sevecen mi? Evet. Bundan daha fazla sevecen. Hiçbirinizin cehenneme gitmesini asla istemez. Ama kanunlarını koymuş. O sizi cehenneme göndermiyor. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Kim cehenneme gidecekse o kendisi bunu tayin eder. Ve kendisini cehenneme adeta zorla atar. Allah Teala bütün kutsal kitaplarında bu Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle Allah'ın cennetine gitmeyi göndermeyi garanti ediyor insanlara. Kur'an-ı Kerim ise bunun bütün özelliklerini, bütün detaylarıyla veriyor. Öyleyse cennet mi? Bir dilek sadece. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse o mutlaka Allah'ın cennetine girer. Kim de dilemezse Allah onu cehennemine atmaz. O kişi kendisini cehenneme mahkum eder. Allah Teala diyor ki Resullerimizi göndeririz diyor. Nezirlerimizi göndeririz diyor. İki tane maksat için. Ameni olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelemek için. Olmayanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri ikaz etmek için. Ey insanlar, yaşıyorsunuz, hayattasınız. Mutluluğu istiyor musunuz? Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin diyor Allah'ın Resulleri. Şimdi sevgili kardeşlerim, eğer bir insan bir tek dilekle Allah'a layık olacaksa, liyakatini ispat edecekse, bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dileyerek mutlaka Allah'ın cennetine girecekse, 5-6 aylık bir ömrü varsa, mutlaka dünya saadetinin de yarısına sahip olacaksa, o tek dilek sebebiyle, bu Allah-u Teala'nın sizleri ne kadar çok, ne kadar çok, ne kadar çok sevdiğini ispat etmez mi sevgili kardeşlerim? Hı? Söyleyin bakalım bana. Aksi olabilir mi? Şimdi maça başlıyoruz. Allah Teala sizin tarafınızda, sizin yarı sahanızda, sizin kalenizde ve diyor ki size bana ulaşmayı dileyin. Dilerseniz ben sizi mutlaka kurtuluşa ulaştıracağım. Karşı tarafta kim var? İblis var ve iblisin sempatizanları var. İnsan ve cin şeytanlar, tağut. Sevgili kardeşlerim şimdi bir tarafta Allah var, bir tarafta insan ve cin şeytanlar. Normal standartlarda kimin galip gelmesi lazım? Allah'ın. Yani insanların çoğunun cennete girmesi lazım. Bu kadar kolay, bu kadar basit bir sebebi Allah Teala cennet vasıtası kıldığı için insanların çoğunun dünya saadetinde yarısına mutlaka ulaşması lazım. Sadece bir dilekle gerçekleşeceği için. Mantık ölçülerine ne kadar uygun değil mi? Ama dünya sahnesine indiğiniz zaman olayın böyle olmadığını evvela hayretle müşahede ediyorsunuz.
Sonra içinizi bir kasvet kaplıyor, bir keder kaplıyor sevgili kardeşlerim. ...1976-2004... 27 sene tamamlanmış, 28. senedeyiz. 27 senedir size bunları anlatmaya çalışırız. Ne yazık ki bu futbol maçının galibi şeytan oluyor. Neden? Allah Teala isteseydi bütün insanları cennetine alırdı. Ama o zaman da haksızlık etmiş olmaz mıydı? Cehenneme gitmesi gereken insanların cehenneme gitmesini önlemediği gibi hak edenle etmeyeni hepsini birden cennetine almış olurdu. O zaman da dünyada yaşamaya zaten gerek kalmazdı. Doğrudan doğruya cennet hayatını yaşardı bütün insanlar. Olur biterdi. Ama sevgili kardeşlerim, sizler insansınız. Kainatın en üstün mahlukları ve Allah-u Teala'nın size verdiği, teslim ettiği bir iradeniz var. Adına cüz'i irade diyoruz. Veya kişisel irade diyoruz. İşte sizi kurtaracak olan veya cehenneme götürecek olan şey, kendi iradenizle yaptığınız seçimdir. Allah-u Teala insanoğlunun kişisel iradesine bu kadar çok değer veriyor ki bu standartlarda tüm insanlar için bir sonuç çıkıyor ortaya. Bu sonuca dikkatle bakın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanların çoğunun kendi iradeleriyle Allah'a ulaşmayı dilemelerine iblis ve onun şürekası, ortakları, takımı, tağut, insan ve cin şeytanlar mani oluyorlar. Hayatınızda tanıyabileceğiniz en kurnaz mahluk, en zeki mahluk, bu korkunç mahluk iblistir. İnsanları kandırmakta üstüne yoktur. Yetmez, bunu yaparken başka insanları da kandırır. Her şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Şu anda biz Kur'an hükümlerini anlatıyoruz sizlere. Allah-u Teala'nın bir Allah'a ulaşmayı dilerseniz sizi cennetine alacağını, dünya hayatının yarısını size vereceğini ve bunları garanti ettiğini söylüyoruz. Ayetler son derece açık. Allah Teala diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunib. Şura 13. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Burada bir mutlakiyet var. Mutlak olarak ulaştırır müessesesiyle karşı karşıyayız. İnsan sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah da, o zaman insan kendine düşeni yapmış olacak. Allah da buna karşılık verdiği sözü tutacak. O kişiyi hem dünya cennet saadetine ulaştıracak, cennetin üçüncü katına, hem de dünya saadetinin yarısını ona teslim edecek. Kişi dünya hayatını yaşarken yarı yarıya bir mutluluğu mutlaka gerçekleştirecek. Allah'ın sözü var, tutmaması da mümkün değil. Peki sevgili kardeşlerim, olay ne? Olaya dikkatle bakın. İblis bu konuda ne yazık ki %90'ın ötesinde insanı kandırmayı başaran bir hüviyet taşıyor. İnsanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemeyince de gidecekleri yer cehennem. Bu dünyada da mutluluğu asla yaşayamazlar. Allah'ın kanunları var.
bu kanunlar hükmünü mutlak standartlarda icra eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizin cennete girmenizi istiyor. Allah sizin dünya saadetini yaşamanızı istiyor. Ve üçüncü kat cennete kadar bir de dünya hayatının yarısını mutlu olarak yaşamanızı iade edecek noktaya kadar size garanti veriyor. Siz diyor sadece bir dilek sahibi olacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı bana bırakın. Ben sizi üçüncü kat cennetime mutlaka alacağım. Bana ulaşmayı dilediğinizde birinci kat cennetin sahibisiniz. 14. basamakta sizi mürşidinize ben ulaştıracağım. O zaman ikinci kat cennetin sahibisiniz. Ve üçüncü kademede ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Ve kendimde yok olacak ruhunuz. Bunu sağladığım zaman üçüncü kat cennette olacaksınız. Ve ikinci kat cennetle üçüncü kat cennet arasındaki geçen günlerde size dünya saadetinin yarısını sağlayacak olan nefsinizin kalbinde %51 nur birikimini gerçekleştireceğim diyor. Bu diyor benim sözüm, ben Allah'ım. Sizi yaratan benim diyor. Ve ben size söz veriyorum diyor. Allah'ın sözünde hurf olmaz diyor. Ve Allah Teala hepinizi cennete ulaştırmaya hazır. Hepinizi dünya saadetinin yarısıyla mükafatlandırmaya hazır. Hiçbir şey karşılığı değil. Bir tek talep, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonuca bakalım şimdi sevgili kardeşlerim, insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Sevgili kardeşlerim, bizlerin bu sevgisi var ya, o sevginin ne olduğunu bilmeyen insanlar için gerçekten bir başka dünya. Onlara göre hedefler yok olmuş. Vasıtalar hedef olmuş. Bunun şuurunda olmayarak vasıtaları hedef zannediyorlar. İsterseniz sorun. Neye bu dünyaya geldiniz deyin. Allah sizi neden bu dünyaya gönderdi? Diyecekler ki ibadet etmeye. Oysa ki ibadet etmek bir vasıtadır. Allah Teala bütün insanları kendisine teslim olsunlar diye yarattı. Ruhlarını Allah'a teslim etsinler, fizik vücutlarını Allah'a teslim etsinler, nefslerini Allah'a teslim etsinler ve iradelerini Allah'a teslim etsinler diye yarattı bütün insanları. Cinlerde ruh olmadığı için onların da fizik vücutlarını ve nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etsinler diye yaratıldığını biliyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve de gönül dostlarım, Allah Teala Bakara Suresinin 257. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahumü tagute yuhricinehum minen nuri ilezzulümati. Öyleyse neden bahsediyoruz? Diyor ki Allah Teala, Allah amini olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin, dileyenlerin, böylece mümin olanların dostudur. Biliniz ki sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeden kimse mümin olamaz. Mümin olmayı Allah'a inanmak olarak değerlendirenler büyük bir hatanın, büyük bir gafletin içindedirler. Ve söylediklerimiz onların bir kulaklarından giriyor, öbür kulaklarından çıkıp gidiyor.
Biz diyorlar atalarımızdan böyle öğrendik. Bize öğretenler, dinimizi öğretenler böyle öğrettiler. Sen kim oluyorsun? Biz onun dostu oluyoruz. Biz sizleri kurtarmak için onun vazifelendirdiği kişiyiz. Ve sadece bir tek aile yaşarız. Hepinizi o dünya saadetinin, hepinizi o cennet saadetinin sahibi kılmak. Bunun için sadece Allah'ın söylediklerine kulak vermeniz yeterli. O ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizi istiyor. Ve indirdiği Kur'an-ı Kerim'de sahabeyi misal olarak veriyor. İslam merdiveni 28 basamaktan oluşur. Bu 28 basamak 7 tane safayı, 4 tane de teslimi içerir. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. 14. basamakta mürşidinize ulaşırsınız. Bu Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennet sizindir. 14. basamakta tam 12 tane ihsanla mürşidinize ulaşmış olursunuz. Ve ulaştığınız zaman 7 tane de nimet alacaksınız. Allah Teala kalbinize imanı yazacak. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşacak. Başınız üzerine devrin imamı gelecek. Ruhunuzun ayrılması bundan sonraki olgu. Çünkü başın üzerine gelen devrin imamı ruhunuza yevm-i telakın oluştuğunu, Allah'a mülaki olma gününün geldiğini ve gereğinin yapılmasını emredecek. O zaman ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak. Nefs tezkesine başlayacaksınız. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak. Nefsiniz nefs tezkesine başlayacak. Fizik vücudunuzda adım adım şeytana kul olmaktan kurtulma istikametinde adım adım daha güzele doğru davranış biçimleri uygulamak istikametinde harekete geçecek. Sonra Allah Teala bir sevabınıza 10 katını verirken 100 katını vermeye başlayacak. 10 kat arttıracak ve bunu 1'e 100'den 1'e 700'e çıkaracak. Her bir tek sevabınıza karşılık 100 sevap kazanacaksınız ruhunuz birinci kata ulaştığı zaman. Zemin kattayken de aynı şey söz konusu. İkinci katta 1'e 200'e çıkacak. Ruhunuz 3. 4. 5. 6. 7. katları birer birer tırmandığı zaman 1'e 700'e ulaşacak Allah'ın size bir tek sevabınız için verdiği derecat. Sonra öbür taraftan da Allah Teala Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre irşat makamına ulaşıp da tabiyetinizle beraber ruhunuz sırat-ı müstakime ulaştığı zaman ve nefs tezkiyesine başladığınız zaman, amel-i salat yapmaya başladığınız zaman günahlarınızı sevaba çevirecek. Zaten örtmüştü günahlarınızı. Burada sevaba da çeviriyor. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? O Allah hep verir. O yoktan var edendir. Biz insanlar var olanları şekle sokarız sadece. Allah-u Teala'nın var ettiği şeylerden yeni bir şeyler üretebiliriz. Ve toprağa attığımız bir buğday tanesinin oluşması için mutlaka sünnetullahın devreye girmesi ve o tohum üzerinde külli iradenin hüküm icra etmesi lazım. Tohumu çatlatması ve kök salmasına sebebiyet vermesi ve o kökten
buğday tanesinin yükselmesi söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse Allah-u Teala sizden ne istiyor? Mutluluğunuzu arttırmak istiyor. Ruhunuz Allah'a doğru yaptığı yolculukta, nefs tezkiyeniz yükseldikçe, zikriniz arttıkça, evvela zemin kattan birinci kata ulaşırsınız. Zikriniz daha çok artar. İkinci kata ulaşırsınız. Zikriniz arttıkça üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşırsınız. Yedinci gök katında ruhunuz yedi tane alemden geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Bu ulaşma sizin için önemli bir gelişme ifade eder. Ruhunuz Allah'ın zatına ulaşmıştır. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'i aşmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın hepiniz için vücuda getirdiği güzellik bu standartlar içinde geçerlidir. Ve Allah'ın sözü buraya kadardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Söyledik ya, söz vermiş Şura Suresinin 13. ayet kerimesinde, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bir sevgiden bahsediyoruz. Allah'ın size karşı duyduğu o muhteşem sevgiden bahsediyoruz. Siz sadece bir tek şey yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı Allah yapacak. Ne yapacak? Sizi kendisine ulaştıracak. Ne yapmış olacak? Üçüncü kat cennete kadar sizi çıkaracak. Ve dünya saadetinin de yarısını sağlayacak. Ne demek yarısını? Neden yarısını? Çünkü bu süreç içerisinde siz nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından fazlasını temizlemiş olacaksınız. Nefsinizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doluyken, bu noktada, ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktada bu afetler %49'a iner. Nefsinizin kalbinin %51'i Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. Ruhunuz da Allah'a ulaşmıştır. Bu garantiye ruhunuzun Allah'ın zatında yok olması da dahil, bu noktada nefsinizin kalbi %51'den daha fazla nurlarla dolacaktır. İşte Allah-u Teala buraya kadar olan standartları vücuda getirendir. Bir, hiç karşılığı sayılabilir. Neyin karşılığında? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu kadar. Öyleyse peki biz hiç mi bir şey yapmayacağız mı diyorsunuz? Yapacaksınız tabii. Allah-u Teala, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım, onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Ama bu iki taraflı bir olgudur. Hem Allah-u Teala kendine düşeni yapacaktır, ruhunuzu kendisine ulaştıracaktır. Ama bu tek taraflı bir olgu değildir. Sizin de kendinize düşenleri yapmanız lazım, namaz kılmanız lazım. Oruç tutup açlık hissetmemeniz lazım. Size namazı sevdirecek Allah-u Teala, mutlaka sevdirir. Oruç tuttuğunuz zaman açlık hissetmemenizi temin edecek, mutlaka temin eder. Zikir yapmayı size sevdirecek. Zikir yapmak
sizin için zevkli bir iş haline gelecek. Hacca gitmek de öyle, kelime-i şehadet getirmek de sizin için bir zevk olacak. Bütün bunları siz sevmeyeceksiniz. Allah size sevdirecek. Öyle ki severek, isteyerek görevlerinizi yapacaksınız. Zevk alarak yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan itibaren çile halinde olan hayatınız zevk dünyasına doğru adım adım yaklaşacak. Ve de bu yolculuk sırasında pencereleri açıp mutluyum diye bağırmak geçecek içinizden. Bunları siz yapmıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Allah yaptırıyor. Ne karşılığı? Bir tek şeyin karşılığı, bir hiç. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyen birisiniz, o kadar. Hep kalbinize bakın Allah-u Teala, kalbinizde yeşeren bu sonucu işitir, bilir ve görür. İşitir, bilir ve görür. Gördüğü anda da rahmet masıyla tecelliye başlar. Bu tecellinin sonucu sizi kendi zatına ulaştırmaktır. Bir dilek, karşılığında da üçüncü kat cennet, dünya saadetinin de yarısından fazlası. Öyleyse Allah'ı şurada kalbinizde en sevgili noktaya oturtun sevgili kardeşlerim. O haktır. Batıl onunla yarış edemez. Ve sizi mutlaka hedefe ulaştırır. Mutlaka zatına ulaştırır. Ve size üçüncü kat cenneti de dünya saadetinin yarısından fazlasını da mutlaka temin eder. Sadece siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Şimdi şartlar bunlarsa, Allah'ın yardımı mutlak size ulaşacaksa, mutlaka sizi kendisine ulaştıracaksa, ermiş bir evliya yapacaksa, Allah'ın zatına ermiş bir Allah dostu yapacaksa ve bunun karşılığı sadece bir dilekse, o zaman dengesizliği görmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Siz ne yaptınız yani? Bir dilekte bulundunuz, hepsi o kadar. Ama o, bu dileğin karşılığında verdiği sözü yerine getirdi sizi, kendi zatına ulaştırdı. Aynı ibadetleri Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınızı kabul edelim. Zaten zikir yapmayacaktınız o zaman, çünkü zikir farzların arasında mevcut değil. İslam'ın beş şartını yerine getireceksiniz. Burada süre 5-6 aylık bir zaman parçasıdır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi 6 ay sonra ruhu mutlaka Allah'a normal şartlar altında ulaşır. Bütün mesele Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse siz Allah'a ulaşmayı dilemeseydiniz, değil 5 ay, 6 ay, 5 yıl, 6 yıl, değil 5 yıl, 6 yıl, 50 yıl, 60 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş olsaydınız, hiçbir zaman Allah'a ruhunuz ulaşamazdı. Sadece cehaletiniz yüzünden, Allah'ın böyle bir şeyi garanti ettiğinden haberiniz olmadığı için. İşte şimdi şeytanın taraftarlarının, tağutun en büyük korkusu o. Sizlerin Allah'ın bu ayetlerini öğrenmeniz ve harekete geçmeniz, Allah'a ulaşmayı dilemeniz. O zaman şeytanın uykuları kaçmaya başlar. O hepinizin
kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. Oysa ki söylediklerimiz bir kurtuluş reçetesidir ve Kur'an'da A'dan Z'ye hepsi vardır. İblis insanlara Kur'an'daki bu hükümleri unutarak nereye ulaşıyor? İnsanları büyük bir hataya düşürmeye ulaşıyor. İnsanlar zannediyorlar ki dünyaya namaz kılmaya gelmişler, oruç tutmaya gelmişler, zekat vermeye gelmişler, hacca gitmeye gelmişler, kelime-i şehadet getirmeye gelmişler. Yapsınlar. 80 yaşında ölen bir insan düşünelim. Hadi gelin beraber. Sorumluluk 15 yaşında başlar. Bu kişi de gerçek anlamda 15 yaşında sorumluluğunu idrak etmiş, harekete geçmiş. 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş eksiksiz. Adam cennetlerden cennet beğenemiyor. 65 yıl ibadet etmiş. Ama gideceği yer cehennem. Arkasında ne var? Arkasında cehalet var. Kur'an'ı bilmemek var. İşte bunun için sizlere ulaştık sevgili kardeşlerim. Bunun için yarenlik ediyoruz sizlerle. Siz bu sırların sahibisiniz. Neden sır diyorum? Çünkü iblis bütün insanlara bu Kur'an hakikatlerinin hepsini unutturmayı başarmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa, her şeyin en güzelini sizin için yaratan, sizi kurtarmak için bir tek dileğinizi yeterli bulan Allah-u Teala'nın bütün söylediklerini iblis size nasıl unutturmuşsa, biz de bugün size hepsini hatırlatmakla vazifeliyiz. Şu anda dünya üzerinde şeytanın en büyük düşmanı o biziz. Onun açısından işin kötü olan tarafı bize hiçbir şey yapamayacağını çok iyi bilir. Dünyadaki en büyük düşmanı biziz. Çünkü bizim ayağımızdan çıkardığımız bir çorap kim tarafından giyilirse giysin, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa mutlaka onu cinlerin istilasından kurtarır, büyüden de kurtarır. Öyleyse dilek bu kadar önemli. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah-u Teala'ya dikkatle bakın. O orada yokluktadır. Huzur namazının kılındığı yerde, yukarıda yoklukta. Varlıklar alemi sona ermiştir. Ve her şeyi bilir, her şeyi görür. Her şeyi izler. Hepinizi ilmiyle ve rahmetiyle kaplamış durumdadır. Bunun için her yaptığınızdan anında haberdar olur. Her şeyi bilir. İşte o Yüce Rabbimiz sizlerin mutlu olmanızı istiyor. Mutlu olmanızın ise başlangıcı bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bunun karşılığı da üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısından fazlası. Sevgili kardeşlerim, bu ne biçim alışveriş demeyin. O Allah sonsuz verilerin sahibidir. Her şey O'nundur. Bilin ki kanunu adalet üzeredir. Yani Allah sadece hak edene hak ettiğini verendir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o cennetin üçüncü katını hak etmiştir. O dünya saadetinin yarısını hak etmiştir. Allah-u Teala hak ettiği şeyi mutlaka ona 5-6 ay içerisinde teslim edecektir. Mutlak olarak böyle olacaktır olay. Hiç istisnası olmamış. Ama birçok kişi bize müracaat ediyor, diyor ki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Diyoruz biz, güzel. Peki namaz kılmayı seviyor musun? Durum ne? Yok diyor. Peki diyoruz, ya oruç tutmak? Eskisinden bir farklılık yok. Zikir yapmak, hiç yapamıyorum diyorum zikirlerimi.
Biz ne diyoruz? Bu kadar yeter diyoruz. Sevgili evladım diyoruz. Sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. İblis seni bu konuda sağlam bir şekilde aldatmış. Ama diyor, ben diyor diledim. Hem kaç defa diledim. Biz de ona babasının tarih kitabı hikayesini anlatıyoruz. Hani çocuk tarihten ikmale kalmış. Ertesi gün imtihana girecek. Babası tarih kitabını vermiş evladına. Oğlum demiş, al bu kitabı oku sabaha kadar. Eğer demiş, sabahleyin bu kitabı bitirebilirsen sana şu kadar para vereceğim. Sabahleyin çocuk uyandırıyor babasını. Baba diyor, kitabı okudum, bitirdim. İmtihana girmeye hazırım. Ver bakalım diyor şimdi paraları. Babası diyor ki, yavrum diyor, sen o kitabı okumamışsın. Oğlan gene ısrarda. Baba diyor, nereden biliyorsun okumadığımı? Okudum diyor, bitirdim kitabı, imtihana gireceğim. Ama sen bana imtihanı geçince değil, kitabı bitirince parayı vereceğini söylemiştin. Hadi ver bakalım parayı şimdi. Babası diyor ki, ver diyor kitabı bana. Veriyor. Babası son sayfasını açıyor kitabın. Para orada. Eğer diyor kitabı okumuş olsaydın, o son sayfaya mutlaka gelecektin. Ve parayı orada görecektin ve zaten alacaktın, bana da gelmeyecektin diyor. Sevgili kardeşlerim, ölçünüz elinizde. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes namaz kılmaktan birdenbire zevk almaya başlar. Oruç tutmak ona açlık getiremez. Zikir en büyük zevkidir. Huzura zikirle kavuşur. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek onun hoşuna gider. Kelime-i şehadet getirmek hoşuna gider. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile ilişkilerinize dikkatle bakın. Ne haber sizden? Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Eğer dilemediyseniz dileyin sevgili kardeşlerim ki Allah sizi kendisine ulaştırsın ve ermişlerden birisi yapsın. Yani ruhu Allah'a şu dünya hayatını yaşarken dönmüş, Allah'a ermiş olan bir insan yapsın. Hazır. Hepinize sözü var. Ve Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamaya çalışın. Siz dünyaya ibadet etmek için değil, Allah'a kul olmak için geldiniz. Kul olmanın başlangıç noktası ise Allah'a ulaşmayı dilemektir. İbadetsiz bu hedeflere gidilemez. Öyleyse ibadet etmek hedef değildir, vasıtadır. Hedeflerle vasıtaları birbirinden sağlam bir şekilde ayırın. Allah Teala hepinize hedefler tayin etmiş. Bir, birinci hedefiniz Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci hedefiniz irşat makamına ulaşıp tabiyetinizi gerçekleştirmek. 14. basamak, birincisi 3. basamak. Üçüncü hedefiniz ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 21. basamak ve 22. basamak. Dördüncü hedefiniz fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek. 25. basamak. Beşinci hedefiniz nefsinizi Allah'a teslim etmek. 27. basamak. Altıncı hedefiniz irşada ulaşmak. 28. basamağın dördüncü kademesi. Ve yedinci hedefiniz iradenizi de Allah'a teslim etmek. 28. basamağın beşinci kademesi. Gördünüz mü? 7 tane safha var önünüzde ve 4 tane de teslim. Bunun için yaratıldınız. Her safhayı vücuda getirdiğinizde Allah'ın
yeni ve daha üst seviyeli bir kul olursunuz. İlk kulluk Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada tecelli etmiştir. Tağut'un kulu olmaktan burada kurtuldunuz, Allah'ın kulu oldunuz. Burada tağut'un dostuyken Allah'ın dostu oldunuz. Burada küfürdeyken mümin oldunuz. Burada takva sahibi değilken takva sahibi oldunuz. Burada dalaletteyken hidayet sahibi oldunuz. Burada cehenneme gidecek biriyken cehennemin birinci kademesini kazandınız. Birinci kat cenneti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah'ın ayetlerinden gafilken Allah'ın ayetlerinden haberdar olan birisi oldunuz. Allah'ın ayetlerini öğrenen birisi oldunuz. Akıl eden birisi oldunuz. Hüsrandan kurtuldunuz. Şirkten kurtuldunuz. Öyleyse sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemek, bakınız sizi ne kadar Kur'an hakikatinin hepsinin muhtevasının içine aldı. Bütün negatiflerden kendinizi kurtardınız. Cehenneme gidecek biriyken bir tek dileğin sahibi olarak Allah'ın cennetine ehil oldunuz. Hem de üçüncü kat cennete. Öyleyse acaba ne demek istiyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam? İnsanlar vardır, cehennemlik amel işlerler ama cennete girerler. İnsanlar vardır, cennetlik amel işlerler ama cehenneme girerler. Kimlerden bahsediyor? Son derece basit bu sualin cevabı. Allah'a ulaşmayı dileyen ve dilemeyen insanlardan bahsediyorlar. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan diledi, ertesi günde öldü. İbadeti filan yok. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğini Allah gördü, işitti ve bildi. O kişi için olay bitmiştir. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an onun kalbine bakan, kalbini dinleyen, kalbini gören Allah Teala, kalbinde Allah'a ulaşmayı talebini görür, işitir ve bilir. Bildiği anda Rahim Esması tecelli başlamıştır. Başladığı anda da o kişinin kurtuluşu söz konusudur. Çünkü birkaç dakika içerisinde o kişi de Allah-u Teala 7 tane Furkan vücuda getirecektir. Böylece Allah-u Teala o kişi de vücuda getirdiği bu 7 tane Furkan'la o kişinin günahlarını tamamen örtecektir. Günahları örtülen bir kişi mutlaka biraz sevabı var olduğu için, hiç sevap kazanmamış bir insan hiç yaşamamıştır. Mutlaka sevabı vardır. O sevabı sebebiyle günahları örtüldüğü için mutlaka sevapları günahlarından fazla olan birisi olacaktır. Birinci kat cenneti elde etti kişi. Ondan sonra Allah Teala ona bütün ibadetleri sevdirecektir. İbadetlerini zevkle yapan bu kişi 14. basamakta 12 tane ihsanla mürşidine ulaşan kişidir. İkinci kat cennetin sahibidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bırakınız üst tarafını. Ama sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin hiçbir amel yapmadan öldüğünü düşünün. Gideceği yer cennettir. Cehennemlik amel işlemiştir. Hiç ibadet yapmadığına göre hep günahlar işlemiştir bu kişi. Ama Allah Teala bütün günahlarını örtmüştür. Bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Cehennemlik iş işlemiştir. Öbür taraftan demin verdiğimiz misali düşünün. 80 yaşında ölen adam 65 yıl ibadet etmiş ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Ne yazık ki Allah'ın cennetine giremez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şaka etmiyoruz. Son derece ciddi Kur'an hakikatlerinden bahsediyoruz.
Bu sözlerimizi ciddiye almayanlar cehenneme gittiğiniz zaman sorumluluğu başkalarına yüklemeye kalkmayın. Siz sorumlusunuz. Sözlerimizi incelemediğiniz için, söylediklerimizi inceleyin. Kur'an ayetlerine bakın. Her söylediğimizin doğru olduğunu gördükçe harcadığınız günleri hasretle yad edeceksiniz. Ben nasıl oldu da bu kadar günümü, bu kadar zamanımı boşa geçirdim, Allah'ın hakikatlerini öğrenemedim diye acı duyacaksınız, huzursuz olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bir yarenlik saati ne yazık ki çabucak doldu. Sizlere doyum olmaz ama zaman doldu. Öyleyse tekrar beraber olmak üzere, tekrar bu müstesna mutluluğu gönül gönüle yaşamak ümidiyle, tekrar en büyük sevgilerle bir arada olmak ümidiyle Allah Teala sizler ve biz bir sevgi ailesi içinde bir defa daha birlikte olmak ümidiyle ve dualarıyla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Resuller, Nebiler. Bu konumuzda sizlere bütün Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Akaidin üçüncü ayağı. Bu ifade yanlıştır. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen ama Resullere verilen kitaplarla hükmeden peygamberlerdir. Bu da yanlış sevgili kardeşlerim. Akaidin dört ayağından üç tanesi yanlış. Bunların hepsinden daha üstün bir yanlışlık var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra artık Resul gelmez iddiası, o da yanlış. Öyleyse konumuza adım adım girelim. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir ifadesinin bir bölümü yanlış. Çünkü nebiler gerçekten peygamberlerdir. İfade doğrudur. Nebiler peygamberlerdir. Yalnız nebiler peygamberdir. Tabii bu nebiler aynı zamanda da resuldür. Ve peygamber olanlar nebilerdir. Nebi resullerdir. Veli resuller hiçbir zaman peygamber olmamışlardır. Olmaları da mümkün değildir. Öyleyse şimdi muhtevaya bakıyoruz. Aynı kişiler nebi olunmayan, nebi olunmadan resul olunmaz diyorlar. Aynı kişiler nebiler peygamberdir diyorlar. Yani peygamber olunmadan, bir kişi kainatın peygamberi olmadan herhangi bir kavmin resulü olabilecek. Mana oraya geliyor. Sevgili kardeşlerim, eğer bu insanlar nebilerin peygamber olduğunu kabul ediyorlarsa ki bu ayakta, dördüncü ayakta bu olay var. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Onlara göre resuller de peygamberler, nebiler de peygamberler. Ama resuller kendilerine kitap verilen peygamberler, nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberler. Saçmalığın dik alası sevgili kardeşlerim. Her şey yanlış. Nereye bakarsanız her şey dökülüyor. 14 asır sonra İslam'dan geriye sadece bir iskelet kalmış. İslam'ın eti, kemiği, her şeyi yok olmuş. Bacakları koparılmış, kolları koparılmış. İslam mahvedilmiş sevgili kardeşlerim. Şimdi İslam'ı yeniden hayata getirmek, ihya etmek Osmanlı'nın bugünkü torunlarına düşüyor. Osmanlı mirasının sahiplerine. İşte sizler hepiniz Osmanlı'nın bugünkü temsilcilerisiniz. Yani Kırgızistan Türk Cumhuriyeti, Türkmenistan Türk Cumhuriyeti, Kazakistan Türk Cumhuriyeti, hepsi Türk Cumhuriyeti. Biz de Türkiye Cumhuriyeti diyoruz kendimize. Ama bir şey daha ilave etmemiz gerekmez mi sevgili kardeşlerim? Osmanlı Türk Cumhuriyeti. Damarlarımızda Osmanlı kanı akıyor. Asırlarca evvel bir cihan devleti olan, cihana hükmeden Osmanlı'nın torunları olmakla biz iftihar ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, tavsiye ederim. Yılmaz Öztuna'nın Büyük Türkiye Tarihi'nde Türkiye'nin Osmanlı'nın yükselme devresini bir okuyun. 1299-1699. 400 yıl. Adım adım cihan hakimiyetine gidiş ve nizame alem olmak. Aleme, bütün dünyaya nizam veren Osmanlı olmak. Sonra bu hale gelmişiz. Osmanlılığımızı unutmuşuz. Yetmez. Eğer bize okullarda öğretilen Osmanlı tarihine bakarsanız Osmanlılığımızdan utanmamız lazım. Sevgili kardeşlerim, ne kadar çok soka yutturmuşlar bize. Hakikatler ne kadar çok gizlenmiş bizlerden. Şimdi adım adım ortaya çıkıyor her şey. Konumuza geliyorum. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen Resullerin kitaplarıyla hükmeden peygamberlerdir ifadesi. Nebilerin peygamber olması itibariyle doğru. Ama kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir ifadesi, kendilerine kitap verilmediği hususu yanlış. Resullerin kitaplarıyla hükmederler, o da yanlış. Evvela nebiler kendilerine kitap verilmeyen değil, kitap verilen peygamberlerdir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamber isimlerinin çoğu için onlara kitap verdiğini söylüyor.

Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor, son nebidir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar akaidde bunu uyduruyorlar. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir ve Resullerin kitaplarıyla hükmeden peygamberlerdir. Ama peygamber ifadesi neyse ki doğru, bir doğru olan tarafını yakalayabiliyoruz gene çok şükür. Sevgili kardeşlerim, her bir ayette Allah Teala o peygamberine kitap verdiğini açık bir şekilde ifade etmiş. Ayetleri bulup birer birer sizlere sunmak da bizim üzerimize borç olsun. Ama şimdi sizlere bu konuya son verebilecek olan asli ayeti söylemek istiyorum. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki, biz o zaman ki nebilere dedik ki, ey nebiler, sizlere kitap verdik ve hikmet verdik. Sevgili kardeşlerim, ayet-i kerimeyi tekrar ediyorum. Ey nebiler, sizlere kitap verdik ve hikmet verdik diyor Allah Teala. Nebilere kitap da verdiğini, hikmet de verdiğini söylüyor. Öyleyse nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberler değildir. Allah Teala başka ayetlerde nübüvveti ve kitabı birlikte verdiğini, nebilerin o kitaba dayalı olarak hükmetmesini sağlamak üzere olduğunu söylüyor. Bizim ihtarlar arasında bu konu geçti ve son derece açık olarak Allah Teala nübüvveti kitapla birlikte verdiğini ve o kitaba dayalı olarak nebinin, peygamberin hükmetmesini emrediyor. Bunun bir Allah Teala tarafından kanun haline, usul haline getirildiğini buyuruyor Allah Teala. Ama olay açık ve kesin. Ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu konudaki bütün ayetlerle beraber bir defa daha huzurlarınızda olmak istiyoruz. Onun için bu konuşmamızda bir defa kesin olarak şunu ispat ediyoruz ki Allah-u Teala ey nebiler diyor, size kitap verdik ve hikmet verdik. Yani kitabı nebilerine verdiğini söylüyor, resullerine değil. Diğer ayetleri de tekrar bu konuya döneceğiz ve size birer birer ayetleri teker teker okuyacağız. Öyleyse demek ki Allah-u Teala nebilere kitap vermiş ve hikmet vermiş. Devam ediyor Allah-u Teala. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. Ey nebiler diyor, sizlerden, hepinizden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair bana söz veriyor musunuz? Ve bunu dilinizle de ikrar ediyor musunuz? Misak veriyor musunuz diyor söz kelimesinden. Kur'an'daki ifade misak kelimesi. Bana misak veriyor musunuz? Bunu dilinizle ikrar ediyor musunuz? Nebiler diyorlar ki misak veriyoruz ve bunu ikrar ediyoruz. Allah Teala buyuruyor, öyleyse birbirinize şahit olun. Ben de ey nebiler sizlerle beraber şahitlerdenim diyor. Demek ki Allah Teala resullere değil

Yani nebi olmayan resullere değil. Nebi olanlara, nebilere kitap veriyor. Ve peygamber adlarını, nebi adlarını birer birer devreye koyduğu ayetler var. Onlardan da size bahsedeceğiz inşallah. Burada bir sonuçla karşı karşıyayız. Allah Teala'nın dizaynında nebiler demek ki kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Kitap verilmeyen peygamberler, kitap verilmeyen peygamberler değildir. Nebiler mutlaka peygamberdir. Zaten ayette onu söylüyor, peygamberdir. Nebilerdir. Ama kitap verilmeyen, kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerden ifadesi yanlış. Gelelim Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir ifadesine. Yani nasıl demişlerdi ki bütün nebiler, bütün Resuller aynı zamanda nebidir. Burada da bütün Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir diyorlar. Oysa ki bu büyük bir yanlış. Evvela bütün Resuller peygamber değildir. Bu konu daha evvelki konuşmamızda geçmişti. Orada ne demiştik biz? Demiştik ki Resuller peygamber değildir. Veli Resuller, kavim Resulleri peygamber değildir. Onlar Veli Resuldürler. Nebi Resul değildirler. Ve ne görmüştük? Bin tane Resul'e, Veli Resul'e karşılık sadece bir tane Nebi Resul geliyor. Kur'an'da geçen her Resul kelimesinin peygamber olmadığı kesin bir gerçek olarak çıkıyor karşımıza. Şimdi bu iki dizaynın muhtevasına baktığımız zaman gerek Allah-u Teala'nın bütün kavimlere Resul göndermesi, ard arda göndermesi sebebiyle Resuller peygamber değildir. Hangi Resuller peygamber değildir? Kavim Resulleri, Allah'ın bütün kavimlere gönderdiği Resuller peygamber değildir. Ama akaid bütün Resulleri peygamber olarak kabul ediyor. Hem de kendilerine kitap verilmiş peygamberler olarak kabul ediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala kavim resullerinden birine bir kitap yazdırırsa bu kitap asla şeriat kitabı olamaz. Bir veli resul huzur namazının imamı olarak vekaleten görevi alsa da asla o bir nebi değildir. Bir, nebi olmadığı için kendisine bir şeriat kitabı verilmesi asla mümkün değildir. Hz. İbrahim zamanındaki şeriat kitabının aynı Hz. Musa'ya verilmiştir. Gene o kitabın aynı, yani şeriat hükümleri itibariyle aynı Hz. İsa'ya verilmiştir. Aynı şeriat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de verilmiştir. Hepsi de nebidirler, peygamberdirler. Resullerin hepsinin peygamber olmadığını zaten ispat etmiştik. Burada Resullerin kendilerine kitap verilen peygamberler olduğu iddiası var. Hem bütün Resuller peygamber değildir. Bu açıdan yanlış. Bu akaidin dördüncü ayağı. Hem de Resullere değil, Nebilere
kitap verilmiştir. Allah Teala da kitaptan zaten şeriat kitabını kastediyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Allah Teala buyuruyor ki Habibim diyor Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de, sana ve sana tabi olanlara da yani şeriat kıldık. Öyleyse Hazreti Nuh'un şeriatı, Hazreti İbrahim'in şeriatı, Hazreti Musa'nın şeriatı, Hazreti İsa'nın şeriatı aynı şeriat. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de şeriatı aynı şeriat. Bu şeriatın temel hükmü ne? Bu şeriatın temel hükmü Allah'a ulaşmayı dilemek. Neden bu hükme varıyoruz? Çünkü Allah Teala söylüyor. Sana diyor bu şeriatı vermekten muradımız dini ayakta tutmanız için. Bir. Fırkalara ayrılmamanız için. İki. Ve o müşriklerden olmamanız için. Çünkü diyor Allah Teala müşriklere senin söylediğin Allah'a ulaşmayı dileyin. Böylece takva sahibi olun ve şirkten kurtulun ifadesi müşriklere ağır geldi diyor Allah Teala. Şimdi bu ayetle Rum suresinin 30, 31 ve 32. ayetlerini karşılaştırmamız lazım. Rum 30'da Allah Teala diyor ki Habibim ve Çin'i hanif olarak dine doğrult. Dine ikame et. Yani dinin kıyamda kalması için, ihya edilmesi için sen bütün gücünle çalış ve hanif olarak çalış. Kimdir hanif? Hazreti İbrahim'in hanif dininden bahsediyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Hazreti İbrahim'in dini hanif dini diyor. Hanif dininin özelliklerine giriyor Rum suresi 30. ayet-i kerime. O hanif diniyle, hanif fıtratıyla ve Çin'i dinin kıyamda kalması için ikame et ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yarattı. İşte kayyum olan din, yani ezelden ebede kadar devam edecek olan din sadece o dindir. Hanif dinidir. Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin. Yani Allah Teala bütün insanları mutlaka hanif fıtratıyla yaratır. Neden? Çünkü sadece hanif fıtratıyla yaratılan insanlar hanif dinini yaşarlar. Bütün insanları kainatın tek dinini yaşayabilecek olan özellikle fıtratla yaratıyor Allah Teala. Hanif fıtratıyla yaratıyor. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin diyor. Yani ne hanif dinini insanlık tarihi boyunca Allah Teala değiştirdi, ne de insanları sadece o dini yaşayabilecek olan özelliklerin dışında başka bir özellikle yarattı. Sadece o dini yaşayabilecek olan özelliklerle yarattı diyor. İşte bu ezeli ve ebedi dindir diyor. Kayyum olan dindir. Kıyamete kadar devam edecek dindir. Ezelden ebede devam edecek dindir diyor Allah Teala. Yegane
dindir. Peki bu dinin özelliği ne? Bir sonraki ayet-i kerime bu dinin özelliğini söylüyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Diyor ki Allah Teala, ona ulaşmayı dile. Münib ol. Allah'a ulaşmayı dile. Bu din Allah'ın kayyum dinidir diyor ve ona, yani Allah'a ulaşmayı dile diyor. Bir sonraki ayette Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekuhu, ona yönel, ona ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve kumussalat ve namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin, ve müşriklerden olma. Nasıl acaba bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse hangi müşriklerden olmuyor? Kimdir bu müşrikler? Bütün insanların şirkte olduğunu görüyoruz şimdi. 32. ayet-i kerime, o müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte Rum suresinin 30, 31 ve 32. ayetleriyle Şura 13'ün arasındaki illiyet rabıtası. Her ikisi de fırkalara ayrılmaktan bahsediyor. Her ikisi de Hazreti İbrahim'in Hanif dininin ve onun şeriatının Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a da verildiğini söylüyor. Aynı din, bütün insanların aynı dinde oluşu ve iki ayette, iki grup ayette fırkalara ayrılmaktan bahsettikten sonra insanların şirkte olduğundan bahsediyor. Her ikisinde de şirk geçiyor. Senin söylediğin şey müşriklere ağır geldi diyor Allah Teala Şura 13'te ve söylediğinin ne olduğu da onun arkasında zaten açıklanmış. Allahü yeştebi ileyhi men yeşâü yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan, dilediklerinden her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştırır. Bakınız, Rum 31'deki ifade münibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel, ona ulaşmayı dile. Ve takva, ona takva sahibi ol. Yettekuhu, ona takva sahibi ol diyor. Allah'a karşı takva sahibi ol. Peki Şura 13'te ne diyor? Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Kişiyi takva sahibi kılan ne? Allah'a yönelme, Allah'a ulaşmayı dileme. İkisinde de aynı fiil var. Münib, münibine ileyhi, ona yönel, ona ulaşmayı dile. Yehdi ileyhi men yunib. Münibine ve yunib kelimesi aynı kökten geliyor. Kim yunib olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, ondan bahsediyor Allah Teala Rum suresinin Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Rum 32'de de Allah'a yönel ve takva sahibi ol diyor. Yeter mi? Yetmez. Her ikisinde de fırkalara ayrılanlardan bahsediyor. Rum Şura 13'te Allah Teala fırkalara ayrılanlardan olma, fırkalara
ayrılanlardan olmayasınız diye, fırkalara ayrılmayasınız diye ve dini ayakta tutasınız diye size aynı şeriatı verdim diyor. Rum 30'da da gene dini ayakta tutma olayı var. Kendini dini ihya etmek üzere, hayatta tutmak üzere ve Çin'i ikame et diyor. Ve Çin'i ayakta tut. Arkasından da zaten fırkalara ayrılmama müessesesi geliyor. Allahlaşmayı dile, fırkalara ayrılanlardan olma. Fırkalara ayrılanlar kim? Müşrikler. Her ikisinde de müşriklerden bahsediyor. Şirkten kurtulmak için ne olduğunu da söylüyor. Münip olmak. Allah'a ulaşmayı dilemek gerekiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki sadece bir tek din var. Hazreti Musa da, Hazreti İsa da, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da haniftiler. Yani Arapça ifadesiyle İslam'dılar. Kendileri ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiler. Sahabe de ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiler. Öyleyse bu dizayn içerisinde bir müessese görüyoruz. Allah'ın kainattaki tek dini, tek şeriat ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanifti. Hanif olan bir peygamberdi, nebiydi. Şimdi insanlarda Kur'an'a tamamen ters düşen bir iddia var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece son nebi değildir, aynı zamanda son resuldür diyorlar. Şimdi Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ifade aynen şöyle. Diyor ki Allah Teala Muhammed, yani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin hatemidir. Nitin nebiler onunla hitam bulur diyor Allah Teala. Nebiler onunla sona erer diyor Allah Teala. Nebilerin hitam bulduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, nebilerin hitam bulduğu, sona erdiği bir nokta var. O nokta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hatemül Enbiya. Hatemün Nebiyin. Nebilerin mührü. Nebilerin sonuncusu. Ama Resullerin sonuncusu demiyor. Kur'an-ı Kerim böyle mi diyor? Onlar da tam aksini iddia ediyorlar. Diyorlar ki hayır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda son Resul'dür. O zaman soruyoruz onlara, yani siz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmeyeceğini mi iddia ediyorsunuz? Evet diyorlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Resul'dür. Ondan sonra bir daha Resul gelmez. İşte şimdi bu konuyu da aydınlatmak üzerimize farz oldu. Acaba Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelir mi, gelmez mi? Evvela başka bir konuda bu konuşmamızda size sunduğumuz Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki o zaman ki biz nebilere dedik ki ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir resulümüz gelecek.
o Resul'e yardım edeceğinizi ve iman edeceğinize dair bana misak verin. Ve bunu dilinizle de ikrar edin. Bütün nebiler diyorlar ki, misak veriyoruz, ona yardım edeceğimize ve ona iman edeceğimize dair, bizden sonra gelecek olan Resul'e iman edeceğimize ve yardım edeceğimize dair misak veriyoruz ve bunu dilimizle de ikrar ediyoruz. Allah Teala buyuruyor ki, öyleyse birbirinize şahit olun. Ben de sizlerle beraber şahitlerdenim diyor. O zaman bir olayla karşı karşıyayız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o nebilerin içindeydi ya da değildi. Şimdi bizim saflar diyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların içinde değildi ve orada bahsedilen Resul de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Sevgili kardeşlerim, insanlar sanki yalanları hiç meydana çıkmayacakmış gibi fütursuzca yalan söylüyorlar. Ama ellerindeki kitaplar böyle söylüyorsa, onlar ellerindeki kitapları tasdik ediyorlar sadece. Şimdi hakikate dönelim. Acaba o nebilerin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var mıydı, yok muydu? Ahzab suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, biz nebilerden Hazreti Musa'dan, Hazreti İsa'dan, Hazreti İbrahim'den söz aldığımız zaman, misak aldığımız zaman senden de aldık diyor. Bu durumda hiç kimse Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde ki Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek olan bir Resul olduğunu hiç kimse inkar edemez. Allah Teala nebilerden misak aldığımız zaman senden de misak aldık diyor. O nebilerin arasında sen de vardın diyor. Sevgili kardeşlerim, yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Kur'an sadece bu ayetle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir Resul'ün geleceğini söylemiyor. Bakınız, Allah Teala ne kadar net bir şekilde Duhan suresinin 10, 11, 12, 13 ve 14. ayetlerinde neler söylüyor. Habibim, bu söz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Habibim, göklerin bir duhanla, dumanla kaplanacağı günü gözetle. Biliyorsunuz, duhan kıyamet alametlerindendir. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den asırlarca sonra vücut bulacak olan bir olayı bahsediyor Allah Teala. Aslında olay bir duman kelimesiyle anlatılmış ama aslında dünyayı saran bir fitne. Nasıl bir fitne sevgili kardeşlerim? Allah'ın bütün hakikatlerinin daha evvelce unutulduğu, Yahudilikte unutulduğu, daha sonra Hristiyanlıkta unutulduğu kesin mi? Eğer kesin olmasaydı, Yahudilerin ve Hristiyanların büyük kısmı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a karşı olmazdı. O küçük kısmı gibi onlar da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ayetler geldikçe bundan büyük memnuniyet duyarlardı. Duymaları gerekirdi. Ama Hristiyanların da büyük kısmı %90'dan fazlası, Yahudilerin de %90'dan fazlası Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelen bütün ayetleri
yalanlamaya uğraştılar. Hep ona karşı çıktılar. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, bu Yahudilerin ve Hristiyanların hepsi birbirine eşit değildir diyor. Onların arasında Habibim, sana indirdiğimiz ayetler için biz onlara nasıl inanmayız ki? Onlar bizim hayatımızı yansıtıyor. Bu tarzda bir ifadeyle bu ayetlerin indirilişine sevinç gözyaşları döken Yahudilerden ve Hristiyanlardan bahsediyor Allah Teala. Ne olmuş? Hazreti İbrahim'den sonra Hazreti Musa'ya Tevrat iniyor. Ve ona tabi olanlara insanların büyük kısmı karşı çıkıyor. Sonra ondan asırlarca sonra Hazreti İsa'ya İncil iniyor. Ve bütün Yahudiler ona karşı çıkıyorlar. Aslında bütün Yahudiler değil, Yahudilerin 190'dan fazlası. Çünkü %10'dan azı gene Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında nasıl Hristiyanların ve Yahudilerin %10'dan daha az kesimi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inen ayetlerden büyük mutluluk duyuyorlarsa, onlarla aynı hüviyeti paylaşıyorlarsa, sevinç gözyaşları döküyorlarsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inen ayetler sebebiyle, onlar da aynı statüde olmuşlar. Ve neticeye ulaşıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'dan nübüvvet kendisine verildikten sonra ayetleri herkese ilan etmeye başlayınca Hristiyanların ve Yahudilerin büyük kısmı dinlerini unutmuş, çoktan dejenere olmuşlardı. Ama küçük kısım Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neyi söylüyorsa aynı şeyleri yaşamaktaydılar. Yahudilerden de küçük bir kısım, Hristiyanlardan da küçük bir kısım hepsini aynen yaşıyorlardı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e inen ayetlerle büyük bir mutluluk yaşıyorlardı. Çünkü yaşadıkları hayatın aynını söylüyor. Nasıl olmuş bu insanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le aynı şeyleri paylaşıyorlar? Hazreti Musa zamanından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelinceye kadar bir takım insanlar nesiller boyunca birbirine tabi olarak gelmişler. Hiç geleneklerini, Allah'tan inen gerçek ayetleri hiç değiştirmemişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Mürşitlerine ulaşıp mutlaka tabi olmuşlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Nefslerini Allah'a teslim etmişler, irşada ulaşmışlar. Arkadan da Allah Teala onlardan bir kısmını irşat makamına tayin etmiş ve gelecek nesillere devamlı her neslin irşat makamına ulaşanları kendisinden sonra gelecek olan nesillere tabiyet vermiş. Tövbe ettirmiş. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Hazreti Musa'dan o güne kadar gelen bir gelenek, o güne kadar ulaşan bir insan dizisi var. Tabiyetle, yani ihsanla tabiyetle o güne ulaşanlar. Neyi yaşıyorlar? Aynını yaşıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesabe neyi yaşıyorsa aynını yaşıyorlar. Allah'a ulaşmayı diliyorlar. İslam'ın 7 safhası dediğimiz safhaların hepsini zaten yaşamaktalar adamlar. Her konunun ispatı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait olarak geldikçe sevinç gözyaşları döküyor adamlar. Hristiyanlar da
Hazreti İsa'dan sonra o devirde o güzellikleri yaşamışlar, tabiyeti gerçekleştirmişler hepsi. Ondan sonra asırlar boyunca gene el öpmek suretiyle, tabiyet suretiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in devrine ulaşmışlar. Ama gene toplam Hristiyan nüfusun %10'undan azı. Sadece onlar seviniyor. Aynı din yaşanıyor sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hiçbir değişiklik olmamış dinlerde. Kur'an şeriatların bir olduğunu, dinin tek olduğunu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de aslında hanif olduğunu söylüyor. Hanif zaten İslam demek. Şimdi böyle bir dizaynda Allah Teala diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Habibim sen gelecekteki o günü gözetle ki gökyüzünü bir duhan saracak. Fitne saracak." manasına kullanıyor Allah Teala. Kıyamete yakın bir devre, duhan olayı kıyamete yakın bir devre. Kime söylüyor Allah Teala bunu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete yakın bir devredeki olaylar dizisini görecek. Allah Teala ona gösteriyor. Onlar, bu bütün insanları saracak olan bir azaptır diyor Allah Teala. Neden? İnsanlar Allah'ın yolundan bu sebeple, bu büyük fitne sebebiyle sapıyorlar. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyi unutmuşlar. Öyle bir kavram Kur'an-ı Kerim'de var olduğu halde bütün insanların üzerine defalarca farz kılınmasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a ulaşmak 12 defa üzerinize farz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, üzerinize 12 defa farz. Ve bu farz yok sayılıyor zamanımızda, unutulmuş artık insanlar tarafından. İşte diyor Allah Teala o zaman diyecekler ki ya Rabbi bizden bu azabı kaldır. Neden azap? İnsanlar huzursuz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan dalalette, küfürde, gideceği yer cehennem. Allah'ın ayetlerinden gafil, tağutun dostu, tağutun kulu, elbette bu insanlar azap içerisinde olacak. Ya Rabbi bu azabı bizden kaldır diyecekler diyor Allah Teala. Çünkü biz müminleriz. Allah Teala'nın cevabına bak. Bakın sevgili kardeşlerim, nerede onlarda ibret almak? Onlara Allah'ın Resulü geldi de ona öğretilmiş dediler. Yani şeytan tarafından öğretilmiş dediler ve meczup dediler, deli dediler. Nerede onlarda ibret almak diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, kendisinden yüzlerce sene sonra gelecek olan bir Resulü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gösteriyor Allah Teala. O Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yüzlerce sene sonra gelecek. Evvela Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesi ispat ediyor ki o nebilerin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de var. Yani o gelecek olan Resul mutlaka Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek. Aynı Resul. Duhan suresinin 14. ayet-i kerimesindeki Resul. Kıyamete yakın bir devre. Ali İmran 81'de de aynı Resul'den bahsediyor Allah Teala. Bu iki grup ayetten sonra acaba hala inkar edenler var mı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra asla bir Resul gelmeyecektir. O son Resul'dür ve son Nebi'dir deyip son Nebi olduğu kesin. O son Resul'dür aynı zamanda diyenlere ithaf olunur. Yeter mi? Hayır, yetmez sevgili kardeşlerim. Bu kadar değil, bitmedi. Geliyoruz. Furkan suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerine. Bugünkü panoramayı bütünüyle veriyor Allah Teala orada. Diyor ki o gün birçok insan
büyük bir hüzne kapılacaklar. Diyecekler ki, ah keşke ben o Resul'e tabi olsaydım. Ah keşke ben falanı kendime dost edinmeseydim ki onun yüzünden Allah'ın yolundan saptım. İşte bu falan filan, bu din adamları. Hangi din adamları? Hayır, hepsine söylemiyoruz. Din adamlarının televizyonları parsellemiş olanları, bile bile yalan söyleyenleri. Bu ayetler açık bir şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir Resul'ün geleceğine kesin işaretler taşıdığı halde onu reddedenleri ve bunu söyleyecek olanları konuşturmamaları, konuşturmayanları, onlara dikkatle bakın. İşte bu insanlar bugünkü din adamlarının yüz karasıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neticeye geliyoruz. 27-28. ayetleri söyledik. 29 ve 30. ayetlerde ah keşke ben falancayı dost edinmeseydim. Ah keşke ben o Resul'e tabi olsaydım diyen insanların bu ifadelerinden sonra Allah Teala diyor ki, Resul dedi ki, ya Rabbi, benim kavmim Kur'an'ı, Kur'an'dan hicret etti. Kur'an'ı terk edip gitti. Benim kavmim Kur'an'ı terk etti. O Resul'ün de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu iddia eden saflar var. Ve hey gafiller, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde Kur'an terk edilmiş midir? Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah Teala demiyor mu? Ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde, bu buğzun içinde işkence var, bu buğzun içinde öldürülme var. Onlar size kötü davrandığı halde, size düşman olduğu halde siz onlara gene de muhabbet beslersiniz diyor. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz diyor Allah Teala. Kur'an'ın bütününe iman eden sahabenin Kur'an'dan Kur'an'ı terk etmeleri. Böyle bir saçmalığa ihtimal veren saf var mı içinizde? Kur'an'dan 100 yıllar sonra bir Resul geliyor. O Resul'ün kavmi Kur'an'dan sapmış. Kur'an'ı terk etmiş. Terk etmemiş mi? Kur'an'da nerede şimdi İslam'ın 7 tane safhası? Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Üniversitelerimizde öğretilmiyor. Öğretilmediği için herkes dalalette. Öğretilmediği için herkes küfürde. Sevgili kardeşlerim, şaka söylemiyorum. Korkunç bir olayla karşı karşıyayız. 60 milyondan fazla insan gözümüzün önünde cehenneme doğru yürüyor. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz sizler de onun içindesiniz, o grubun içindesiniz. O grubun demekle cehenneme gidecek grubun demek istiyoruz. Bu kadar kolay bir sebeple, bir Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah Teala hepinizi cennete alacakken bunun söylenmesine mani olmak, insanlara ulaştırılmasına mani olmak, bunu yapıyor bugünkü bizim televizyonu parsellemiş olan din adamları. Bu hakikatlerin topluma, kamuoyuna ulaşmasına mani olmaya çalışıyor bütün güçleriyle bu insanlar. Bu bir sahtekarlıktır. Öyleyse neymiş efendim? Üç grup ayet. Birinci ayet, Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de dahil olduğu nebilere sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek diyor. Kesin ve açık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir Resulün geleceği, ama nebi olmayan bir Resulün geleceği kesin. Duhan suresinin
10, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ayet-i kerimeleri. Geleceğe bakan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet alametlerinden biri olan doğan olayı ve o doğan olayının olduğu devrede bir Resul'ün ondan bin yüzlerce sene sonra bir Resul'ün var olacağı hakkında kesin bir hüküm. Doğan 10, 11, 12, 13, 14. Ve Furkan suresi 27, 28, 29, 30. ayetler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra, asırlarca sonra öyle bir Resul geliyor ki Allah Teala diyor ki, ya Rabbi, benim kavmim Kur'an'ı terk etti. Bu söylenmiyor mu size yıllardan beri sevgili kardeşlerim? İslam'ın 7 safhası da terk edilmiş. Deveyi çalan hamuduyla beraber çalmış. Ne Allah'laşmayı dilemek var artık din literatürü içerisinde, ne irşat makamına ulaşıp tabi olmak var, ne ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek var, ne fizik vücudu Allah'a teslim etmek var, ne nefsi Allah-u Teala'ya teslim etmek var, ne irşada ulaşmak var, ne de iradeyi Allah'a teslim etmek var. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi bundan 14 asır evvel sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Bunu defalarca ispat ettik size. Açın www.mihr.com'u, bakın orada yüzlerce saat, hayır artık binlerce saat diyebiliriz. 3000 saatten fazla konuşma var çünkü. Bu muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın dizaynında her şey açık ve kesin olarak orada yer alıyor. Ve insanlar şu anda cehenneme doğru hızla yürürken sadece bu hakikatleri bilmedikleri için yürüyorlar. Ama öğrenmelerin zamanı gelmiştir. Artık dini yanlış hükümlerle insanları tanıtanlara susmak düşer. Kur'an onların sözleriyle şekillenemez. Ve Kur'an bütün kurtarıcı hükümleriyle unutulmuş. Mehmet Akif Ersoy da Cumhuriyet'in ilk yıllarında bunları söylüyordu. Ve açıklamalarını örttüler. Sevgili kardeşlerim, artık örtülemez. Çünkü dabbe çıktı. Göklerden insanlara bu söylediklerimiz ulaştırılıyor. Olay bitmiştir. Hiç kimse Allah'ın hakikatlerini artık örtmek imkanının sahibi değildir. Dinin yanlışları birer birer ayıklanacaktır. Yerine Kur'an doğruları konulacaktır. İnsanları mutluluğa ulaştıracak olan temel 7 tane safa mutlaka bütün insanlara açıklanacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين. رزقنا الأرض عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği yaşamak üzere beraberiz, birlikteyiz. Asr-ı Hidayet'in bir noktasında bir mutluluk sohbeti yapmak üzere. Başka ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah Teala bütün kainatları, bütün kainatlardaki insanları, cinleri sadece mutlu olsunlar diye, saadetli yaşasınlar diye yaratmış. Allah'ın hedefi sadece bu. Kur'an-ı Kerim bir saadet, mutluluk davetiyesi, bir saadet rehberi ve bir saadet garantisi. Allah Teala mutluluğunuzu garanti ediyor. Şu koca yeryüzünde pek az insan mutluluğun hangi şartlarda nasıl elde edileceğini biliyor. Onlar sizlersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Hidayet çağının hidayet içinde yeşerenleri, hidayet içinde tomurcuklananları, hidayet içinde meyve verenleri. İşte onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah var, sizler varsınız ve biz varız. Hamdolsun ki Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış. Sevgili kardeşlerim, başka bir varlık olarak yaratılabilirdiniz. Ve şu anda bu konuşmayı dinleyemezdiniz. İnsan olmak, bunları anlayabilecek mevkide olmak, mutluluğun anahtarlarına sizi sahip kılar. Mutluluğun anahtarları Allah'tadır. Allah Teala anahtarı indirmiş, elinize teslim etmiş. Alın demiş. Anahtar bu. Anahtar bir dileğiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek. İnsanlar var. Hiç olur mu diyorlar. Allah Teala sahabeden bile sadece 10 kişiyi cennetle müjdelemiş. Aşere-i mübeşşere, cennette tebşir edilen aşere, 10 kişi. İyi ama zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den tebliğe başladıktan itibaren ki 10. yılın sonunda 10 kişi. Ondan sonra sahabenin sayısı tabiatıyla çok fazla arttı. Ve Allah-u Teala hepsinin cennete gireceğini kesinleştirdi. Bütün sahabe, elbette aralarında münafıklar yok. Sadece sahabe. Sahabe kimdir diye sorun sevgili kardeşlerim. Aldığınız cevap sizi şaşırtacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sahabende görenler diyorlar. Evet, bugünün açıklama yapanları, bu konuda açıklama yapanları öyle söylüyorlar. Hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmek şerefine erenler, işte onlar sahabe. Acaba sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler mi? Münafıklar görmediler mi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i? Putperestler görmediler mi? Kitap sahipleri görmediler mi? Ümmiler görmediler mi? Şeytana tapanlar da gördüler. Sahabe mi onlar? Doğru cevabı Kur'an-ı Kerim veriyor. Ne diyor? Tabi olanlar diyor. Tabi olanlar. İşte onlar sahabedirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme o hayattayken tabi olmak şerefine erenler. İşte Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Ben ve bana tabi olanlar olanların bizim hepimizin basiret üzere yani kalbimizdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Kimmiş kimmiş? Ben ve bana tabi olanlar diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala diyor ki de ki benim ve bana tabi olanların Allah'a davet ettiğimiz yol. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Ya Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi ne diyor? Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar. Biz hepimiz kendimizi, fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Veçimizi Allah'a teslim ettik. İşte onlar asr-ı saadetin sahipleriydi. Sizler asr-ı hidayetin sahiplerisiniz. Bütün dünyayı ışıklandıracak olan hidayet devrinin içindeyiz. İnsanların hidayeti unuttukları bir nokta. Üçüncü bin yıl, üçüncü milenyum. Bu noktaya dikkatle bakın. Bütün dünyanın hidayetleri öğrenme zamanı. Ruhun hidayetini, veçin hidayetini, nefsin hidayetini ve iradenin hidayetini. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bizler yani sizler ve bizler Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bizi sadece insan olarak yaratmakla kalmamış. Emaneti bize teslim etmiş. Emanetin adı hidayet.

Belirgin vasfınız, hidayetin davetçileri olmanız. Bu bile sizi şu dünyadaki en mutlu insanların arasına koymaya değil. Bu asrın en mutlu insanları olmaya, kılmaya yeter. Siz hidayet asrının hidayet davetçilerisiniz. Hidayete, nedir hidayet dediğiniz zaman? Hidayet doğru yoldur diyorlar. Peki diyorsunuz, sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim de doğru yoldur diyorlar. Ondan sonra da soruyorsunuz tabii. Madem ki sırat-ı müstakim de doğru yol, hidayet de doğru yol, öyleyse hidayet sırat-ı müstakimdir, öyle mi? Cevap yok. Ondan emin değiller. Emin olmaları mümkün değil çünkü bir tanesi gerçekten yol. Sırat-ı müstakim, Allah'a ulaştıran yolun adı. Ruhumuzu Allah'a sırat-ı müstakim üzerinden ulaştırırız. Sırat yol demek, müstakim istikamet üzere olan demek. Nereye istikametlenmiş? Allah'a. Tamam. Sırat-ı müstakim, istikamet üzere olan yolun adı. Orası tamam. Ya hidayet? Hidayet, ruhun Allah'a teslim olması, ruhun hidayeti, fizik vücudun Allah'a teslim olması, fizik vücudun hidayeti, nefsin Allah'a teslim olması, nefsin hidayeti, iradenin Allah'a teslim olması, iradenin hidayeti, tam 28 basamaklık bir vetire. Öyleyse sevgili kardeşlerim, beraberce Allah'a çok hamd edelim, çok şükredelim ki bizler bununla vazifeliyiz. Sizler Mihr Vakfı'nın mensupları, sizler Allah'ın üniversitesinin mensupları, sizler Allah'ın altın çağının, hidayet çağının temsilcilerisiniz. Bugünün havarilerisiniz. Bugünün sahabelerisiniz. Sevgili kardeşlerim, sadece bu bile ne kadar çok mutlu olmanız gerektiğini ifade etmez mi? Niçin varız? Allah için varız. Niçin varız? Sizler için varız. Niçin varız? Bütün insanlık için varız. Bütün cinler alemi için de varız. Öyleyse neden bahsediyoruz? Hidayet asrından bahsediyoruz. Mutluluktan bahsediyoruz. Hidayet eşittir mutluluk. Öyleyse hidayet Kur'an-ı Kerim'in hedefidir. Mutluluk hidayetin hedefidir. Ve siz hidayete ermek ve mutluluğu yakalamak üzere varsınız. İşte o hiç ümit edemeyen sahabeye bile sadece 10 kişiye cennet müjdelenmiş. Bizi mi Allah Teala cennetine alacak? Umamam, umamam. Bu istikamette bir şeyleri Allah Teala'nın bana vermesini çok uzakta görüyorum diyen bir sürü pesimist insan, karamsar insan yaşıyor dünya üzerinde. Hiç ümitleri yok. Allah mı? O ise garanti etmiş. Diyor ki, ey insanoğlu, duyduk duymadık deme. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala, o benim cennetime mutlak olarak girer diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin adı amin olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler amin olanlardır diyor Allah Teala.
Amin.

0: olanlar takva sahibi olanlardır. İlk takvanın sahipleri. Aminular takvasının sahipleri. Allah'a ulaşmayı dileyip de takva sahibi olanlar. Ya eyyühellezine aminu tekullâhe. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Vebtegû ileyhil vesilete. Ve Allah'a ulaşmaya vesileyi isteyin. Kimden? Allah'tan. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sadece hidayet çağının içinde bulunduğunuz için değil, hidayete davet edeceğiniz için, hidayete vesile olacağınız için, yani başka insanların da mutluluğunda pay sahibi, nasip sahibi olacağınız için mutlu olun. Sizler hidayeti bilenlersiniz. Öyleyse mutluluk hidayetler boyunca artış gösterir. Aminular katında imajiner bir hidayet söz konusudur. Kişi hidayeti sadece düşünüyor ve şiddetle istiyor. Ruhunu Allah'alaştırmayı düşünüyor ve şiddetle istiyor. İstediğini de Allah Teala görüyor. O zaman bu kişi hidayetin başlangıç noktasındadır. Ama bu başlangıç fiziki hidayetin başlangıcı değildir. Hidayetin henüz düşünce safhasına intikal edip arzuya dönüşmesi hali. Öyleyse hidayet nedir? İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki, şüphesiz ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a hidayet olmaktır, ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne şüphesiz ki, muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o, el hüda, hidayettir. Sevgili kardeşlerim, bu ruhumuzun hidayetidir. Hidayetleri birbirine karıştırmayın. Ruhumuzun hidayeti, ruhumuzun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında ifna olup yok olmasıdır. Ama fizik vücudumuzun hidayeti Allah'a ulaşmayı ifade etmez. Fizik vücudumuzun hidayeti Allah'a fizik vücudumuzun teslim olmasıdır. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilersiniz ve cennetin mutlaka sahibi olursunuz. Evet sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sadece bir dilek cennetin anahtarı. Birçok zavallı insan bize tabi olun ha, bize tabi olmayanların hepsi cehenneme gider, sadece bize tabi olanlar cennete girer dediğimizi zannediyorlar. Oysa ki tam aksini söylüyoruz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, biz de dahil olmak üzere, kime tabi olursanız olun, tabi olmadınız diyoruz. Daha başka nasıl söyleyelim ki sevgili kardeşlerim? Acaba ne zaman anlayabilecekler? Ne diyorsunuz bu işe? Diyoruz ki cennetin anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hiç kimseye kişi tabi olmadan Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ölmüşse o kişi, o kişinin gireceği yer mutlaka cennettir. Ama aynı kişi eğer yaşasaydı mutlaka mürşidine ulaşıp tabi olacaktı. Üstelik de ona mürşidini Allah gösterecekti. Ona verdiği 10. ihsan o olacaktı. Aksi mümkün değil. Kişi Allah'a ulaşmayı diler ama Allah'a ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Acaba aradaki farkı anlatabiliyor muyum sevgili kardeşlerim? İşte bunun için mutlu olun. Farklılıkları en ince detaylarına kadar biliyorsunuz. Ve başkalarına öğreteceksiniz gelecek günlerde. Onların da mutluluklarında nasipdar olacaksınız. Sizin de çorbada tuzunuz bulunacak, biberiniz bulunacak. Çorbanın malzemeleri sizinle olacak. Sevgili kardeşlerim, eğer bir nebzecik başka insanların mutluluğuna mutluluk katmışsanız, ki çoğunuz bunu birçok defa denediniz, çoğu zaman da başardınız, nasıl bir mutluluk? İç dünyanızda nasıl bir rahatlama hissettiniz? Başkalarının mutlu olmasını temin etmek. Dünyadaki en büyük mutluluk işte budur. Allah'ın verdiği mutluluk, saadet hali. Başkalarının mutluluğunda devrede bulunmanız hali. Başkalarının mutluluğunda pay sahibi olmanız, nasipdar olmanız, onların hedefe ulaşmalarında onlara yardımcı olmanız. Sevgili kardeşlerim, her şeyi bir tarafa bırakın. Siz ki birçok insana Allah'a ulaşmayı dilemelerini söylüyorsunuz. Bu anlattığınız insanlardan bir tanesi Allah'a ulaşmayı dilese, onun kurtuluşuna sebep olsanız, dilediği anda cennete gireceği kesindir. Ne diyordu Allah Teala? Vel Asr suresinde, vel asr innel insane lefî hüsr illellezîne âmenû. Asra yemin olsun ki, hangi asra acaba? Evvela saadet asrına, 14 asır evvela. Sonra yeni bir asra, hidayet asrına yemin olsun ki diyor Allah Teala. İnsanlar hüsrandadırlar ama âmeni olanlar hariç. Hüsranda olursa ne olur insanlar? İyi, cehenneme giderler. Öyle mi diyor Allah Teala? İşte müminin 103. Mizanları kurarız kıyamet günü. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalırlar. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Vel asr ne diyor? Asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadırlar. Çok büyük bir kısmı. Ama âmeni olanlar hariç diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah Teala. Onlar hüsranda değillerdir. Onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah Teala. Başka bir açıdan Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Garanti veriyor Allah Teala. Öbür taraftan da Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi aynı hususu kesinleştirmiş. Diyor ki orada Hazreti Nuh kavmine, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan âmeni olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi Allah'a mülaki olacaklardır. Muhakkak onların hepsi, inne kullanıyor Allah Teala, muhakkak onların hepsi Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Hidayete ereceklerdir, muhakkak ereceklerdir diyor. Garanti veriyor Allah Teala. Hidayete ererse ne olur Allah Teala? Bir insan hidayete ererse Allah Teala bu konuda ne diyor? Diyor ki, kim ruhunu Allah'a ulaştırıp ruhunun hidayetine ulaşırsa, O kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. O kişiye, o kişiyi ben kendime ulaştırırım diyor evvela. Kim bana ulaşmayı dilerse mutlaka ben onu kendime ulaştırırım. Bu demektir ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin 10 tane ihsan alır Allah-u Teala'dan. O 10 ihsanla irşat makamına ulaşıp tabi olan kişi ikinci kat cennetin. Bundan sonra ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve o kişi dünya saadetinin de yarısına ulaşır. Hayır, ulaşmaz. Ulaştırılır. Allah tarafından ulaştırılır. O insan ne yapmıştır? Çağın gereğini yapmıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah ne yapmıştır? O Allah'a ulaşmayı dileyip de bir adım atınca Allah'a doğru, Allah ona 10 adım atmıştır. Ve 10 tane ihsanda bulunmuştur ona. 10. ihsanı da mürşidini göstermektir. Kişi gidip o mürşide tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhu da Allah'a doğru yola çıkar. O kişi namaz kılmayı mutlaka sever. O sevmeyecektir. Allah sevdirecektir de ondan. O kişi mutlaka daha tabiyetinden sonraki ilk perşembe günü oruç tutar ve açlık duymaz. Anlar ki sağlam bir ocakta. Anlar ki Allah'ın yolunda. Çünkü aynı kişi çoğu öyledir. Evvelce de oruç tutuyorlardı. Hele hele sigara da içiyorlarsa akşama kadar kalbini kırmadık kişi bırakmıyorlardı. Sevgili kardeşlerim, ama tasavvufa adım atan kişi, İslam'a adım atan kişi, tasavvuf İslam'ın, gerçek İslam'ın, Kur'an'daki İslam'ın, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yaşadığı İslam'ın, Hz. Musa'nın yaşadığı İslam'ın, Hz. İsa'nın yaşadığı İslam'ın yaşanmasıdır. Hayır, dinler yok. Sadece bir tek din var. Hz. İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini. Hz. Musa'nın ve ona tabi olanların yaşadığı din, Hz. İsa'nın ve onun havarilerinin yaşadığı din, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve onun sahabesinin yaşadığı din, işte hepsi aynı din, aynı şeriat. Öyleyse dinler yok. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki, şu dünyadaki insanların %90'ından fazlasının bilmediği hakikatleri sizler biliyorsunuz. İslam aleminin %90'ından fazlasının bilmediği hakikatleri sizler biliyorsunuz. Hristiyan aleminin, Musevi aleminin %90'ından fazlasının bilmediği hakikatleri biliyorsunuz. Hiçbir din diğerinden farklı değil ki, onlar farklı şeyler öğrensinler, bunlar farklı şeyler öğrensinler. Realite öyle değil, sadece bir tek din olmuş. Ama asırlar boyunca insanlar kendilerini bir dinin temsilcileri olarak görmüşler ve fırkalara ayrılmışlar. Daha kötüsü, her fırkanın içinde bir grup insan diğer fırkaların düşman olduğunu telkin etmiş ve saldırıya teşvik etmiş. Ve böylece insanlar seferler yapmışlar. Haçlı seferleri. Oysa ki onlar da kendi peygamberleri zamanında İslam'ın yaşadığı şeyleri aynen yaşadılar. Sevgili kardeşlerim, insanların mutluluğunda nasipdar olmak, orada bir pay sahibi olmak, Allah-u Teala diyor ki, kimin hidayetine sebebiyet verirseniz, onun kazandıklarından size de yazılır diyor. Kimin dalaletine sebebiyet verirseniz, onun kaybettiklerinden size de yazılır diyor. Öyleyse sizler, şu dünyada, bu devirde yaşayan insanlar arasındaki en mutlu insanlarsınız. Siz hidayeti biliyorsunuz. Siz hidayete erdiniz. Başka insanların da hidayete ermesi için onlara yol göstermek sadedinde gerekli ilimle teçhiz olundunuz. Ve her geçen gün ilminiz artacaktır. Ve dürüst olan insanlar sizin ilminize sadece saygı duyacaklardır. Nefsin afetleri yoksa, özellikle bir düşmanlığın sahibi kılınmamışsa insanlar, kendilerinde olmayan bir ilmin sizde, sizlerde mevcut olduğunu teşhis edecek ve buna samimiyetle inanacaklardır. Art niyet sahibi olmayan herkesin yapacağı şey budur. Arkasından da onlar da hidayet üzere olacaklardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öğrendiğiniz ve yaşadığınız hidayeti, ister ruhunuzu Allah'a ulaştırmış olun, ister sadece Allah'a ulaşmayı dileme safhasında olun, o da hidayettir. Hidayetin başlangıcındasınız ama cehennemden kurtuldunuz. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cehennemden kurtulur. Öyleyse insanlara bu devirdeki en büyük müjdeyi veriyorsunuz. Milyarlarca sene, belki trilyonlarca sene yaşanacak olan bir cennet hayatı, sonsuza dek sürecek olan bir cennet hayatı, bu dünyada yaşayacağınız süre 100 sene olsun. Olmaz ama 200 sene olsun. Ne yazar ki? Orada sonsuz bir hayat var. Milyarlarca sene devam edecek olan bir hayat ve Allah garanti ediyor. Sadece bir tek dileğin karşılığında diyor. Benden bana ulaşmayı dileyin, gerisini bana bırakın diyor. Ben sizi zatıma ulaştıracağım diyor. Ruhunuzu bana teslim etmenizi ben gerçekleştireceğim diyor. Siz bir şey yapmayacaksınız diyor. Bunu ben oluşturacağım, ben sağlayacağım diyor Allah-u Teala. Allah'ın garantisi. Allah'ın sözünde hurf olmaz. İşte siz insanların 14 asırda unuttuğu bu büyük gerçeği biliyorsunuz. Hidayet asrının temsilcileri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gönül dolusu selamlar size. Gönül dolusu mutluluklar size. Siz ki başka insanlara mutluluk taşıyıcılarsınız. O hiç bizim cennete gitmemiz mümkün olabilir mi? Biz günahkar insanlarız diyenlere diyeceksiniz ki evet, sizin de cennete girmeniz mümkün. Ne kadar günahkar olursanız olun ama sadece Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu sizi Allah'a teslime Allah tarafından ulaştırır. Onlara deyin ki hayır, siz namazı sevmeyeceksiniz. Şu anda sevmiyorsanız o zaman da siz sevmeyeceksiniz ama Allah sevdirecek. Allah sevdirdiği zaman da nasıl sevdiğinizi anlayamazsınız ama seversiniz. Orucu tutarken açlığınızı alacak Allah-u Teala. Açlık yoksa, susuzluk yoksa, sigara içmek ihtiyacını bile hissetmiyorsanız, o zaman farklı bir yerde değil misiniz? O zaman Allah-u Teala demek ki size orucu da sevdirmiş. Namaz kılmak içinizden bir iştiyak olarak gelecek. Namaz vakitleri gelsin diye iple çekeceksiniz. Cemaat halinde namaz kılacaksınız. O güzelliği yaşayacaksınız. Osmanlılar gibi. Sizler Osmanlı kanı taşıyorsunuz. Dikkat edin. Türk ordusu hangi savaşı, hangi tarihte kazanmışsa arkasında iki tane temel faktör var. Birisi onların Türk olmalarıdır. İkincisi dinlerine sağlam yapışmalarıdır. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresi boyunca sarayda padişahın yanında daima Allah'ın evliyaları vardı. Yükselme devresinin bittiği yerde ise artık sarayda Allah'ın evliyaları yok. Allah'ın mürşitleri yok. Cinci hocalar var. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Neden Osmanlı duraklamaya girdi? Neden gerilemeye girdi? Arkasında bu gerçek var. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükredin ki sağlam bir zemindesiniz. Yola girenin bir süre sonra kalp gözü açılıyorsa, Allah onlara güzel şeyler gösteriyorsa, Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ı seviyorsa, nasıl olduğunu bilmediği halde namazı sevmeye başlamışsa, oruç ona hiç zor gelmiyorsa, zekat verebilmeye başlamışsa, verdikçe Allah-u Teala ona çok daha fazlasını, 700 katını veriyorsa, kişiye Allah'ın koyduğu ibadetlerden hiçbiri zor gelmiyorsa, hele zikir onu bilmediği bir güzelliğe, iç huzuruna ulaştırıyorsa, o zaman bunun arkasında bütün güzellikler saklı değil miymiş? Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, hangi meslekte olursanız olun, o meslekte en iyilerden biri olmak istiyor musunuz? O zaman tasavvuf içinde olun. Ve Allah-u Teala'nın size sadece Allah'a yakınlıkta değil, dünyadaki çalışma hayatınızda da başarı vermesini isteyin. Size yardım etmesini isteyin. Başkalarının alamadığı yardımlarla başka insanlardan farklı yüksek dereceli sonuçlar alacaksınız. Başka insanların ulaşamadığı bir dünya iliminin de sahibi olacaksınız. Çünkü o her şeyin sahibidir. Sizin dileğinize göre size dilediğiniz şeyleri vermeye her zaman hazırdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki. Sizler herkesin öğrenmeye mutlak olarak muhtaç olduğu bir ilmin sahibi kılındınız. Her geçen gün ilminiz ve buna paralel olarak da irfanınız artıyor. O kuru kuruya söylediklerinizi reddedenlere hep acıyorsunuz. Onlar kurtulamayacaklar diye, kendilerine yazık ediyorlar diye. Sevgili kardeşlerim, bu da sizi üstün kılan bir meziyet. Onların karşısında olmayın. Onlardan yana olun. Gerçekten okullarda, üniversitelerde din öğreniyorlar. Ama öğrendikleri din onları kurtaracak olan Kur'an'daki dinden farklı, daha başka bir ifadeyle özellikle eksik. İblis birçok konuyu insanlara unutturmayı başarmış. Kur'an indirilden bu tarafa çok zaman geçmemiş. 1400 yıl. 1400 küsur yıl. Bu süreç içerisinde İblis boş durmamış. Ne İblis'in en çok canını sıkan şey? Sizin mutluluğunuz. Hiç tahammül edemez. Kimi mutlu görürse şeytan için bu büyük bir sıkıntıdır. Huzursuz olur. O kişiyi mutsuz kılmak için sebepler araştırmakla geçer ömrü. Unutmayın, son derece zeki bir mahluk. Ve aklınıza gelmeyecek noktalardan size saldırır o mutluluğunuzu yok edebilmek için. Siz onunla mücadeleyi de öğreniyorsunuz bu ocakta. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün güzellikleri sizinle beraber, unutmayın. Sadece insanların mutluluğu için yarışın. Bu aslında sizin mutluluğunuzdur. Başka insanlara ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz, onları ne kadar mutlu kılabilirseniz, siz onlardan daha çok mutlu olursunuz. Onların iki katı. Çünkü başkalarına ulaştıracağınız, daha hayal dünyanızda olan, planladığınız, tasarladığınız mutluluğu siz tasarlarken, Allah Teala sizin zamanınızı, aklınızı, enerjinizi, her şeyinizi başka birine mutlu etmek için kullandığınızı gördüğü an, bildiği an, işittiği an, üçü de aynı anda tahakkuk eder. Kalbinize bakar, hemen görür. O sizi mutlu kılar. Kendisini mutlu edeceğiniz kişi değil, Allah sizi mutlu kılar. Siz onu, o kişiyi mutlu kılmak istiyorsunuz diye. Daha düşündüğünüz andan itibaren siz mutlu bir insansınız. İşte bunu öğrendiniz her şeyden evvel. Mutlu olmak için başkalarının size mutluluk vermesi gerekmiyor. Mutlu olmanız için sizin başkalarını mutlu etmek için gayret etmeniz söz konusu. Böyle bir dizaynda her şey muhteşem oluyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Düşünün, bu sohbet mutluluk üzerine yazılıyor. Bu sohbet mutluluk üzerine kuruluyor. Allah'ın bütün insanları yarattığı temel hedef. Ne diyor Allah Teala? Biz bütün insanları hani fıtratıyla yarattık diyor. Ve bir tek din kıldık, babanız İbrahim'in hanif dini. Başka bir din hiç olmadı diyor Allah-u Teala. Şimdi dinin standartlarına bakıyorsunuz. Tek Allah'a inanmak birinci şart. Tevhid. Allah yolunda bütün insanların beraber olması tevhidin ikinci temeli. Şimdi sevgili kardeşlerim, başkaları size düşman olabilir. Ama siz başkalarına düşman olmayacaksınız. Evvela şunu bileceksiniz ki herkes sizin gibi düşünmek mecburiyetinde değil. Nasıl düşünürlerse düşünecekler. Siz onlara sadece örnek olacaksınız, ibret olacaksınız ve onlara güzellikleri anlatacaksınız. Onları değiştirmek sizin elinizde değil. Ama onlara söylemek, güzellikleri anlatmak o sizin elinizde. Siz başka bir güzelliği öğrendiniz bu ocakta. Neyi öğrendiniz? Başkalarına saygı göstermeyi öğrendiniz. Bugüne kadar yaptığınız başkalarıyla konuşmalarınızda tartışma noktasına ulaşsanız bile hiçbir zaman onlara karşı saygısız bir davranışta bulunmadınız. Onlar size karşı bulundular. Sadece bunu bile düşünecekleri ve yerlerine oturtacakları gün size karşı saygı duyacaklar. Sevgili kardeşlerim, siz onlara Allah'ın gerçeklerini anlatıyorsunuz. Ve konunun en güzel tarafı, siz onlardan yanasınız. Onların sizin yaşadığınız saadeti yaşamaları en büyük dileğiniz. Şeytan bunun farkında olduğu için onların size inanmamasını temin etmeye çalışıyor. Çünkü hakikatlerini görürlerse Kur'an'ın ayetlerle, her bir ayetle ayrı bir doğruyu, unuttukları bir doğruyu yakalarlarsa o zaman şeytanın tuzağını net olarak göreceklerdir. O iblis değil mi? İslam'ın 7 safhasını da yok etmeyi başarmış. Sevgili kardeşlerim, korkunç bir gerçekle karşı karşıya insanlık. Henüz bilmediler, henüz anlayamadılar ne olduğunu. Ama o gerçek öyle bir gerçek ki İslam'ın 7 safhasının 7'sini de yok etmeyi başarmış iblis. Şimdi fayası meydana çıkıyor diye fena halde içerliyor bu işe. Biliniz ki bu asırda iblisin en büyük düşmanı biziz. Hidayet çağının sahibi. Allah Teala bununla vazifeli kıldı bizi. Öyleyse hidayetin ne olduğunu dünyanın unuttuğu bir çağda onlara hidayeti anlatmakla vazifeliyiz. Biz de, sizler de sevgili kardeşlerim, kutsal vazifenize dikkatle bakın. Hiç kimse sizin düşmanınız değildir. İnsanlar düşünce yapılarında tamamen hür olmalılar. Herkes dilediği düşüncenin sahibi olabilir. Dünya üzerinde ve bizim ülkemizde de şeytana tapanlar da var. Dilediklerini yapsınlar. Ama onlara bu güzelliği anlatmakla vazifelisiniz. Şeytana tapmanın yanlış bir şey olduğunu onlara anlatmakla vazifelisiniz. Bu zavallı insanlar kan içiyorlar. Bu zavallı insanlar şeytanla temastalar. Şeytan fizik ötesinden onlara bir şeyler ulaştırarak onları kendi tarafına almaya çalışıyor. Ve hayretle bakıyorsunuz, inanamıyorsunuz ama insanlar şeytana tapıyorlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar düşünce itibariyle diledikleri şeyi yapacaklardır. Yapsınlar. Siz onlara mani olmak için yoksunuz. Siz onlara doğruyu söylemek ve doğruya davet etmek için varsınız. Dikkat edin, ikisi birbirinden çok farklı bir şey. İkisi birbirinden çok farklı. Onların karşısında değilsiniz, onlardan yanasınız. Onları tehlikeden kurtarmak için varsınız. İnsanların çok büyük bir kısmı cennet cehennem mevzularının aslında Kur'an'da geçen sadece birer işaret olduğunu söylüyorlar. Realitede cennet ve cehennem insanın kendi içindedir diyorlar. Yanlış sevgili kardeşlerim. Allah Teala yola çıktıktan sonra bize gösterdiklerini size de gösterecek. Cehennemi de gösterecek, cenneti de gösterecek. Ve kalp gözünüzle göreceksiniz. Göreceksiniz cehennemin de var olduğunu, cennetin de var olduğunu. Sevgili kardeşlerim, İblis insanları parçalara ayırarak birbirine düşman etmenin en büyük mimarıdır kainatta. Sizler de tam onun karşısında olacaksınız. İnsanları birbirine yaklaştırmanın, dost kılmanın ve bir bütün olmanın gayreti içinde olacaksınız. Hiçbir şeyde ısrarcı olmayacaksınız. Güzellikleri anlatmak sizin göreviniz. Anlattığınız zaman tebliğ göreviniz tamamlanmıştır. Sakın onlar sizin gibi düşünmüyorlar diye onlara kızmayın. Onlar aldatılmışlar. İblis insanların büyük kısmını aldatmayı başarmış. Söylüyorum ya, Allah'a ulaşmayı dilemeyi yok etmiş. Mürşide tabi olmayı yok etmiş. Ruhu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı ve böylece ruhu teslim etmeyi yok etmiş. Fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi yok etmiş. Dört safa oldu. Nefsi Allah-u Teala'ya teslim etmeyi yok etmiş. Beş safa. İrşada ulaşmayı yok etmiş. Altıncı safa. Ve iradeyi Allah'a teslim edip bir hakkın takvaya ulaşmayı onu da yok etmiş. İrşat makamının sahibi olmayı da yok etmiş. İslam'dan geriye insanları hidayete erdirecek olan hiçbir şeyi bırakmamış. Bugünün şeriat dizaynına baktığınız zaman şeriatın muhtevasında bunların hiçbirisi yok. O zaman geriye kalan şey şeriat olabilir mi? Birçok insana göre şeriat ellerin kesilmesidir, kadınların çarşafa girmesidir. Bize göre şeriat o değil. Bunlar solda sıfır kalan şeyler. Şeriat saadettir. Bunlar şeriat değil. Ellerin kesilmesi, hırsızlık yapıldı diye, kadınların çarşafa girmesi, örtülmesi. Hayır, bunlar şeriat değil. Şeriat nedir biliyor musunuz? Şeriat, sizi mutluluğa götüren her şeydir, o kadar. Onun ötesi, insanlar ne isim verirlerse versinler. Bizi hiç alakadar etmiyor. Şeriat denilen müessese sizi Allah'ın mutluluğa götürdüğü temel hedeflerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek, tabiyet, ruhun ve cin nefsin Allah'a teslimi, irşada ulaşmak ve iradenin Allah'a teslimi. İşte sizi sıfır noktasına alıp da bu noktaya ulaştıran Allah'ın bu silsile içindeki, bu safalar içindeki koyduğu nizam o şeriattır. Ve sadece ondan yanayız. Geri kalan kesimi şeriat olarak düşünmüyoruz. O kadar ufak parçalar ki düşünmeye değmez. Asılların yanında asli olmayan unsurlar iblis tarafından insanlara esaslar gibi gösterilmiş. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Bir menziller var önünüzde. Ruhunuzu Allah'a teslim etmek birinci menzil. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek ikinci menzil. Yani varmanız lazım gelen yerler, hedefler bunlar. Nefsinizi Allah'a teslim etmek üçüncü menzil. İrşada ulaşmak dördüncü menzil. İradenizi Allah'a teslim etmek beşinci menzil. Bu yolunuza gideceğiniz bir vasıta olacak. Diyelim ki bir arabayla yola çıkıyorsunuz. Hedefiniz ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek. Ama bunları yaparken kullanmanız lazım gelen bir vasıta var. Kiminiz arabayla, kiminiz trenle, kiminiz vapurla, kiminiz uçakla oraya gidiyorsunuz, menzilinize doğru gidiyorsunuz. Kullandıklarınız birer vasıta. İşte iblis o vasıtaları hedef haline getirmiş. Namaz kılmak bu söylediğim şeyleri, teslimleri gerçekleştirmeniz için bir vasıtadır. Zekat vermek bir vasıtadır. Oruç tutmak bir vasıtadır. Kelime-i şehadet getirmek bir vasıtadır. Hacca gitmek bir vasıtadır. Bunların her biri o hedeflere gitmeniz için kapınızın önünde bekleyen arabadır. Bindiğiniz trendir, bineceğiniz vapurdur, bineceğiniz uçaktır. Ama hedef değildir hiçbirisi. İşte şer'i nizam dediğiniz zaman bu hedeflere ulaştıracak olan asılları düşünün. Onlar olayın %99'unu ifade eder. Geri kalanlar sadece vasıtadır. Hırsızlık yapılınca ellerin kesilmesi de bir vasıtadır. Kadınların örtülmesi de bir vasıtadır. Hedef değildir. Onlar şeriat değildir. Hedef sizin mutluluğunuzdur. O mutluluk da bunlarsız da olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözlerimize dikkat edin. İblis bütün hakikatleri mekanlarından koparıp saptırmış. Ve vasıtaları hedef yapmış. Yani araçları amaç yapmış yeni tabirlerle. Bu zokayı sakın yutmayın. Bunlar İblisin insanlara ulaştırdığı palavralar. İnsanları saptırmayı başarmış bununla. Bugün İslam'ın 5 tane şartı kalmış ve diyor ki iblis insanlara işte bu 5 tane şartı yerine getirin. İslam Allah'a teslim olmaktır. Kim bu 5 şartı yerine getirirse mutlaka Allah'a teslim olur. Yani cennetin sahibi olur, dünya sahibi olur. Ne cennetin sahibi olabilirsiniz 5 tane İslam'ın 5 tane şartıyla, ne de dünya saadetinin sahibi olabilirsiniz. Onlar hedef değildir. Onlar vasıtadır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gene tahmin etmediğimiz kadar kısa bir zaman aralığında zamanımız gene doldu. Çok hızlı geçiyor zaman. Özellikle mutluluktan bahsettiğim zaman. Zaman, zaman içinde sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim.
1: الَّذِينَ اِنَامْتَ عَلَيْهِمْ قَالِ الْمَقْدُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا تَعْلَمْ. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: بركاته.
1: الفاتحة مئة الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz abd ve abid kavramları. Allah Teala ve ma halekte insi ve cinni illa liyabudun buyuruyor. İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, kul olmaları için, sadece kul olmaları için yarattık diyor. Ve ma halakna insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Buradaki abd kelimesi çoğul olarak kullanıldığı için bir farklı dizaynı içermiş oluyor. Allah ile olan ilişkilerimizde iki tür insan söz konusudur. Bunlardan büyük kısmı Allah'a ibadet edenler hüviyetindedir. Yani avid. Bir kısmı ise Allah'a kul olanlardır. Bir insan bir ömür boyu İslam'ın 5 şartını tam olarak yerine getirse, bu adamın 80 sene kadar yaşadığını düşünsek de o kişi Allah'a hiçbir zaman kul olmamıştır. Sadece abid olmuştur. İbadet eden bir kişi olmuştur. Bu iki kavram birbirinden çok büyük farklılıklar gösterir sevgili kardeşlerim. Abd olmak Allah'a kul olmaktır. Abid olmak Allah'a ibadet etmektir. İslam'ın 5 tane şartı var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Böyle diyorlar. İslam Allah'a teslim olmaktır diyorlar arkasından da. Biz diyorlar İslam'ın 5 tane şartını da yerine getiriyoruz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız. Madem ki İslam Allah'a teslim olmak demek ve İslam'ı yaşamak 5 şarttan ibaret, İslam'ın 5 şartından, biz 5 şartı da Allah'ın izniyle yerine getiriyoruz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız diyorlar. Biz de böyle söyleyenlere soruyoruz. Güzel, hay Allah razı olsun diyoruz. Yalnız merak ettiğimiz bir husus var. Allah'a neyinizi teslim ettiniz acaba? Ruhunuzu mu? İlk teslim odur. Veçinizi mi, şu fizik vücudunuzu mu? Nefsinizi mi? Sizi bütün kötülüklere zorlayan nefsinizi mi? Yoksa iradenizi mi Allah'a teslim ettiniz? Serbest iradenizi mi Allah'a teslim ettiniz? Neyinizi teslim ettiniz? Bu sualimize cevap veremiyorlar. Ama kendilerini Allah'a teslim olmuş olarak görüyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kavramlarından hiç haberleri olmayan insanlar, kendilerinde bir şeyler vehmediyorlar. Biz diyorlar, Allah'a teslim olanlarız. İşte demin söylediğimiz ayet-i kerime. Oradaki liyabüdün kelimesi Allah'a kul olmak yerine Allah'a ibadet etmek şeklinde tercüme edilmiş. Ve de insanlar böyle olunca insanlar sadece Allah'a ibadet etmek için yaratılmışlardır diyorlar. Abdolma kavramı ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek suretiyle dört tane teslim içerir. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek 28 basamaklık bir İslam merdivenini tamamlamakla mümkün. Oysa ki abid olmak herkesin içinde bulunduğu bir durumdur. Namaz kılmaya başladığı andan itibaren kişi artık ibadet eden bir insandır. Bu insanların yaptığı ibadet, İslam'ın 5 şartı. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Peki bu ibadet edenler ibadetlerinin tamamını yapıyorlar mı? Hayır, yapmıyorlar. Çünkü bu ibadetlere Allah Teala zikri ilave etmiş. Sevgili kardeşlerim, zikir de farzdır. Çok zikir de, yani günün yarısından daha fazla zikir de farzdır. Daimi zikir de farzdır. Gelin bakalım beraberce ayetlere. Allah Teala Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde bu ibadetle abd kelimesinin muhtevası içerisinde olayı düşündüğümüz zaman bir neticeye varmamız lazım. Zikir müessesesi farz mı değil mi? Müzzemmil 8'de Allah-u Teala diyor ki Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Ara sıra zikretmek farz oluyor. Bu hüviyet günün yarısından daha az zikri ifade eder. Ama Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi Ya eyyühellezine aminu zkurullâhe zikren kesîrâ şeklindedir. Ey aminu olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin.

edilmesi. Günün yarısından daha fazla Allah'ı zikretmek. Sonra Allah-u Teala daimi zikri de farz kılmış. Feskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim diyor Nisa 103'te Allah-u Teala. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah-u Teala. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyorsunuz. Üç halin üçünde de Allah-u Teala zikri üzerimize farz kılmış. Öyleyse İslam'ın beş farzı, onların beşinin toplamından daha çok değerli olan bir altıncıyı devreye sokmayı engellemiş. Asırlar boyunca insanlar Allah'ın farzlarını Kur'an-ı Kerim'i inceleyerek değil, bu konunun alimleri kendilerine ne derse onları kabul ederek değerlendirmiş. Ne demişler? İslam'ın beş şartı vardır demişler. Oysa ki altıncı şartı, madem ki ibadetler sayılıyor, altıncı ibadet zikirdir. Zikir de farzdır, çok zikir de farzdır, daimi zikir de farzdır. Altıncısı yok. İslam'ın beş tane şartı, bugüne kadar gelmiş olan temel şart, kim İslam'ın beş şartını yerine getirirse mutlaka cennete gider diye inanmış insanlar. Hiç kimse İslam'ın beş tane şartını yerine getiriyor diye cennete giremez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer ne yazık ki cennet değildir. İşte biz size onun müjdesini veriyoruz sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sevgili kardeşlerimiz. Allah'a ulaşmayı dileyin ki kurtuluşa ulaşasınız diyoruz. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemenizle ahenkli bir şekilde gerçekleşecek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz için söz konusu olan şudur ki, Allah'ı zikredeceksiniz. Daha ötede Allah'ı çok zikredeceksiniz. Zahit olacaksınız. Daha ötede daimi zikrin sahibi olacaksınız. Ulu'l-Elbab, İhlas ve Selam makamlarının sahibi olacaksınız. Hepsi farz. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmekle mükellefsiniz sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir açıdan Kur'an'ı incelediğimiz zaman bu altı tane olan ibadetlere, farzlara bir yedincisini de eklemek söz konusu olması lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen insan cehenneme gidecekse, dilemeyen insan takva sahibi olamazsa, dilemeyen insan şirkteyse, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan küfürdeyse, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan dalaletteyse, şeytanın kuluysa, şeytanın dostuysa, fısıttaysa, hüsrandaysa, amelleri boşa gitmişse, böyle bir insanın

gideceği yerde cehennem olduğuna göre ne durumda olduğunu görüyorsunuz sevgili kardeşlerim. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i unutmuşlar. Alimler kendilerine ne derse onları Kur'an'ı hiç incelemek gereğini duymadan kabul etmişler. Ve ayrı ayrı alimler farklı şeyler söyledikleri için de ne yapacaklarını şaşırmışlar. Bu sebeple muhtelif bir farklılaşma dizaynı içerisinde fikirler üretilmiş ve insanlar futbol takımı tutar gibi bir takım insanları kendilerine örnek almışlar. İşte böyle bir davranış biçimi içerisinde sevgili kardeşlerim, insanlar gerçekten kendilerini mahvetmişler. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak, o unutulmuş, Allah'a ulaşmayı dilemek unutulmuş. Mürşide ulaşıp tabiyet unutulmuş. Ruhun hayattayken Allah'a ulaşması unutulmuş. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi unutulmuş. Nefsimizin Allah'a teslimi unutulmuş. İrşad olmak unutulmuş. Ve irşad makamının sahibi olmak, irşad makamına tayin edilmek, o da unutulmuş. İradeyi Allah'a teslim etmek yani. Yedi safhada dört teslim sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve gönül dostlarım. Yedi safhada dört teslim emrediliyor Allah-u Teala tarafından. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi birinci kulluğun sahibidir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman biz Allah'a kul oluruz. Şimdi bakalım Fatiha suresinde ne diyordu Allah-u Teala? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd, alemlerin Rabbinedir. Bu ayet-i kerimede Allah-u Teala hamdden bahsediyor. Bu ayette, bu surede demek daha doğru Fatiha suresi, burada şükür müessesesine Allah-u Teala yer vermemiş. Hamd ile alakalı bir ayet. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbinedir. Er-Rahman-ı-Rahim. Rahim ve Rahman olan. Maliki Yevmiddin. Din gününün sahibi olan. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Yalnız sana kul oluruz. Ve yalnız senden istiğane isteriz. Mürşidimizi yalnız senden isteriz diyoruz Allah-u Teala'ya. Böyle bir dizaynda yalnız sana kul oluruz ifadesi, Kur'an'ın ruhu olan, bütün Kur'an'ı temsil eden Fatiha suresinde Allah'ın kulluğa ne kadar önem verdiğini görüyoruz. Sadece Allah'a kul olmak söz konusudur.
Bunu da yalnız sana kulluk ederiz, ibadet ederiz şekline dönüştüren birçok müfessir olmuş. Sevgili kardeşlerim, ibadet etmek başka şeydir, abd olmak başka şeydir. Herkes Allah'a ibadet eder. Namaz kılar, İslam'ın 5 tane şartını yerine getirerek ibadet eder. Ama bu insanlar Allah'a kul olamazlar. Kimdir Allah'a kul olanlar? İlk kulluk Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman başlar. İşte yalnız sana kul oluruz ifadesi, ayet-i kerimenin devamında kademe kademe bütün İslam verildiği için birinci kademe Allah'a ulaşmayı dileme kademesindeki bir kulluğu ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dileme muhtevası içerisinde bir kulluk. Sevgili kardeşlerim, buradaki kulluk Allah'a ulaşmayı dileme kademesini içerir. Neden? Çünkü bundan sonra gelecek olan kesime bakıyoruz. İyyâke na'budu dedikten sonra, Allah-u Teala yalnız sana kul oluruz dedikten sonra biz söylüyoruz Allah-u Teala'ya bunu. Fatiha suresi bizim Allah'a yakarışımızdır. Yalnız sana kul oluruz ya Rabbi diyoruz. Ve yalnız İyyâke nestaîn ve yalnız senden istiâne ederiz. İstiâne mürşidin talep edilmesidir. Ve yalnız Allah'tan talep ediyoruz. Birinci kademe Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a birinci kulluğu ihtiva ediyor Fatiha suresi. Sonra ikinci kademeyi ihtiva ediyor. İyyâke nestaîn. Yalnız senden istiâne isteriz. Mürşidimizi hacet namazı kılarak Allah'tan istemek. Kimden isteyebiliyoruz? İki kişi yok. İki varlık yok. Sadece Allah var ve sadece Allah'tan mürşidimizi isteyebiliriz. Yani başka insanlara sorarak mürşid aramak söz konusu olmaz. İnsanlar mürşitlerini Allah'tan sorarak arayacaklardır. İşte Allah'tan mürşidin sorulması. İyyâke nestaîn, yalnız senden istiâne isteriz. Nasıl isteriz? Hacet namazıyla isteriz. İşte bu husus Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde gösterilmiş. Allah Teala orada buyuruyor ki: "Vestaînû bis-sabr ve's-salâti" اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَىٰ عَلَى الْحَاشِئِينَ اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Sabırla ve namazla, hacet namazıyla Allah'tan mürşidinizi isteyin diyor Allah-u Teala. Bu kebiretün bir iştir, zor bir iştir, büyük bir iştir diyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan eğer Allah-u Teala'dan istiâne istiyorsa, mürşidini istiyorsa hiçbir zaman o kişiye mürşidini Allah göstermez. O kişi kime giderse gitsin, devrin imamına gidip tabi olsa tabiyeti geçersizdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin tabiyeti bir hüküm ifade etmez. Tabi olmamış hükmündedir. Öyleyse konunun ikinci kısmı mürşidi istemek. İşte Fatiha suresi bunu ihtiva ediyor. İyyâke nestaîn, yalnız senden istiâne isteriz. Allah'a ulaşmayı diledi kişi, Allah'tan istiâne istedi. Peki Allah Teala
kime gösterirmiş? Diyor ki, onlar hariç diyor, onlara gösterilir diyor. Onlar diyor, Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını hayattayken ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor Allah Teala. Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor. Allah'ın hacet namazını kıldıkları takdirde onlara mürşit göstereceği kişiler, mürşitlerini göstereceği kişiler, Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inananlar ve mülaki olmak için bu inancın sahibi olarak Allah'tan mürşitlerini isteyenler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa Fatiha ihtiva ediyor. Mürşit, Allah'tan mürşidi istemek onu da ihtiva ediyor. Sonra İyyâke nâbudu ve iyâke nestaîn ihtinas sırâtel müstakîm. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Yani ruhumuzu sana ulaştırabilmek için ruhumuzun sırat-ı müstakime ulaşması lazım. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır diyoruz. İstihane ile ruhumuz, istihane ile mürşidi gösterecek Allah Teala. Tabi olduğumuz zaman ruhumuz vücudumuzdan ayrılacak ve sırat-ı müstakime ulaşacak. Sıratellezine en'amte aleyhim. O yol ki üzerlerine, başlarının üzerine nimet verilenlerin yoludur. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? Kim Allah'a ruhunu, Allah'a inanıyorsa bir, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyorsa iki, bunun kendisine, ruhunu Allah'a ulaştırmanın kendisine farz olduğuna inanıyorsa üç, bu talepte bulunduğu takdirde Allah'ın mutlaka kendisini Allah'a ulaştıracağına inanıyorsa dört, bu dört inancın sahibi olan kişi, işte o kişi Fatiha suresinde geçen kişidir. O Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Mürşidini Allah-u Teala'dan isteyecektir. Ve hacet namazını kılacaktır. Allah'ına mürşidini gösterecektir. Mürşidini gördüğü zaman gidip tabi olacaktır. Tabi olma safhasını da kaplıyor Fatiha suresi. Çünkü bizi sırat-ı müstakime ulaştır diyoruz. Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah Teala mürşidinin yapılan bir tabiyetten bahsediyor. İhsanla tabiyetten bahsediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiye Allah rahmet ve tecelli eder. O kişi kör sahabe dilsizken onu gören işten idrak eden birisi hüviyetine getirir. Sonra onu mürşidine Allah ulaştırır. Hacet namazını kıldığında ona mürşidini göstererek. Ve mürşide tabi olduğu zaman kişi, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. İşte bu Allah-u Teala'nın o kişiye verdiği nimettir. Başlarının üzerinde nimet olanların yoludur diyor bu sebeple. Bu başların üzerinde bir kişinin nimete sahip olması, o kişinin ikinci safhayı tamamladığını, devrin imamının ruhunun başının üzerine geldiğini ifade ediyor. Ve Allah'ın gadab duyduklarının yolu değildir diyor Allah-u Teala. Gayrıl maglubi aleyhim. Ve dalalette ve dalin ve dalalette olanların yolu değildir. Öyleyse burada Allah'a
Birinci defa kul olmak var. Allah'a ulaşmayı dilemek var. Sonra mürşide ulaşıp tabiyet var. Tabiyetten sonra başımız üzerine ruhun gelmesiyle ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkması var. Yola çıkmak mutlaka ruhumuzu Allah'a ulaştırmakla noktalanacaktır. Sonra fizik vücudumuzu, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim edeceğiz. İşte Allah'a birinci defa kul olmak, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman gerçekleşiyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi tağutun kul olmaktan çıkar, Allah'ın kulu olur. Gelin bakalım ayet-i kerimeye. Allah-u Teala ne diyor? Zümer suresi 17. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ي نَشْتَنَبُ تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِّرْ اِبَاد۪ي. Onlar sahabeden bahsediyor Allah-u Teala. Onlar diyor sahabe tağuta kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen sahabe Allah'a kul olmuşlar. Şeytanın kulu iken Allah'ın kulu olmuşlar. Herkes Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel şeytanın kuludur, tağutun kuludur. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın kulu olur. Birinci kulluk. 14. basamakta bu kişi mürşidine ulaşacaktır. Tabiyetini tamamlayacaktır. Ve Allah-u Teala'dan 12 tane ihsan alarak buraya ulaşmıştır. Burada da 7 tane nimet alacaktır. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelecektir. Tabiyetle beraber bu olay gerçekleşecektir. Ruhu vücudundan ayrılacaktır ve Allah'a doğru yola çıkacaktır. Öyleyse kişinin dizaynına baktığımız zaman bunların hepsinin birer vaka olduğunu görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de.

Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah Teala'nın o kişiye mürşidini göstermesiyle ruhu vücudundan ayrılacaktır. Devri imamın ruhu başının üzerine gelecektir. Burası o kişinin Allah'a ikinci defa kul olduğunu gösterir. Ve bu kişinin ruhu vücudundan ayrıldıktan sonra Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ulaştığı zaman bu üçüncü kulluktur. Kişi Allah'a üçüncü kademede, daha üst kademede kul olur. Ruhu Allah'ın zatına ulaşmıştır. Burası, kim Allah'a ulaşmayı dilerse üçüncü basamaktadır. 14. basamakta bu kişi mürşidine ulaşır. Taviyetini gerçekleştirir, ikinci kulluk. 21. basamakta ruhu Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu hususu garanti eder. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese Allah mutlaka kendisini ulaştıracağını garanti etmiştir. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşması söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, ruhun Allah'a ulaşması üçüncü kulluğu ihata eder. Burada Allah Teala'nın kulluk açısından üçüncü kademeyi görüyoruz. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşıyor. Ve Allah'ın üçüncü defa kulu oluyoruz. Sonra sevgili kardeşlerim, abd olmanın dördüncü merhalesi fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmektir. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim ederse o 25. basamaktadır. Nefsinin kalbi %81 nurlarla dolmuştur. Ve bu kişi Allah'ın katında dördüncü kademe kulluğun sahibi olur. Dördüncü kademe kul olur Allah-u Teala'ya. 25. basamak. 26. basamakta nefsini de Allah'a teslim eder. Kalp gözü kalp kulağı açılır. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmaz. Allah ile her an konuşabilen birisi olur. Hikmetin sahibi olur. Ve bu kişi ehli hayır da olur. Daimi zikrin sahibi olduğu için her an, her saniye mutlaka hayır kazanan birisidir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu fizik vücudumuzun teslimi, nefsimizin teslimi
bizim irşad olmamızda noktalanır. İrşad oluruz. Ondan sonra da Allah Teala irademizi teslim alacak ve bizim yedinci kulluğa ulaşmamızı da sağlayacaktır. Nefsimizin teslimi beşinci kulluğu ifade eder. İrşad olmak, irşad edebilmek için önce irşad olmak lazım. İrşad olmak altıncı kulluğu ifade eder. Ve iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci kulluğu ifade eder. Böylece Allah'a kul olmanın yedi kademesine de kişi ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, yedi kademelik bir dizayn içerisinde bir insanın Allah'a kul olması, işte bu aşamalardan meydana gelir. Böylece kişinin ruhu, veçi, nefsi ve iradesi Allah'a teslim olur. Bu dört teslim dört kademede değil, yedi kademede oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın kişiyi teslim almasıdır. Kişinin teslim alması değildir. Mürşide ulaşmak, mürşidin kişiyi teslim almasıdır. Bu ikisinde de bizim teslim olduğumuz bir husus yok. Her şey teslimler, ruhun teslimiyle başlar. Ama bir insanın Allah'a teslim edebileceği şey ruhu ve içi, nefsi ve iradesidir ama kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah onu teslim almıştır. O Allah'a teslim olmamıştır. Allah onu teslim almıştır. Mürşidine ulaştığı zaman mürşidi de onu Allah adına teslim almıştır. Sonra ruhunu Allah'a teslim edecektir kişi. Sonra fizik vücudunu teslim edecektir. Sonra nefsini teslim edecektir. Sonra irşad olacaktır. Ve nihayet iradesini de Allah'a teslim edecektir. Bu safhaların her birisi ayrı ayrı kullukları ifade eder. Yedi safha kulluk Kur'an-ı Kerim'in temelini teşkil eder. Allah Teala Ademoğullarının Allah'a kul olmalarını farz kılıyor üzerine. Ya beni Âdeme, en la tabudu şeytane, innehu lekum adubun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ayet-i kerime elem ehad ileyküm diye başlıyor. Elem ehad ileyküm ya beni Âdeme. Yasin 60 ve 61. En la tabudu şeytane, innehu lekum adubun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytanın kulu olmayacağınıza dair, olmamanız lazım geldiğine dair ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? Şeytana kul olmayın diye sizden ahd aldım. Çünkü o size
apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağına dair de ahd almadım mı diyor Allah Teala. Bu da diyor sırat-ı müstakimdir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de yedi kademe sırat-ı müstakim var. Her biri ayrı bir kulluğu ifade ediyor. Böylece Allah'a kul olmanın yedi safa ifade ettiğini, her bir kul olmanın Allah katında daha yüksek bir şerefi ihtiva ettiğini ve insanın ruhunu, veçini, nefsini, iradesini Allah'a mutlaka teslim etmesi ve böylece her birini Allah'a kul etmesi Kur'an'ın temel emridir. Ama bu konu dört tane teslim içerdiği halde dört safhadan ibaret değildir. Yedi safhadan ibarettir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabiyet, ruhu Allah'a teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İrşad makamına fiil olarak tayin olmak, hepsi ayrı ayrı kulluk kademeleridir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin Allah-u Teala'ya kul olmanızı, yedi safhanın yedisini de yaşayarak dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Müjde! İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha bir zikir sohbetinde inşallah beraberiz. Konumuz davranış biçimleri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir büyük topluluk oluşturmayı Allah-u Teala bize inşallah nasip etti. Hepimiz biriz, beraberiz ve başka insanlarla beraber yaşayanlarız. Yani bir topluluk olarak bir arada bulunduğunuz zaman, bir çalışma yaptığınız zaman, bir sohbet dinlediğiniz zaman hep bu beraberliği yürüttüğünüz devre boyunca bu sözlerimi hatırlayın. İki ayrı cepheden etrafınızdaki bütün insanlarla en iyi ilişkileri yürütmelisiniz. Bir, siz başkalarına sadece onları mutlu etmek istikametinde davranmalısınız. Eğer başkalarından size sizi huzursuz kılacak olan bir davranış biçimi gelirse, bunun üzülmeme standartlarına ulaşmalısınız. Herkes hata yapabilir sevgili kardeşlerim. Başkaları hata yapıyor diye her hatadan alınacak olursak, her hatayı bir küslük konusu yapacak olursak, her hatada başkalarına haddini bildirmeye kalkarsak, yanlış bir davranış biçimi sergilemiş oluruz diye düşünüyorum. Biz başkalarına en güzel standartlarda davranmalıyız. Başkaları bize o güzel standartlarda davranmıyorsa, hatalı bir davranışta bulunduysa, bundan huzursuzluk duymamak bizim temel davranışımız olmalı. Herkes hata yapabilir düşüncesinin etrafında bunu kendimize mal etmeye çalışmalıyız. Öyleyse iki ayrı cepheden başkalarıyla ilişkilerinizi düzenleyeceksiniz. Birinci cephede sizin davranışlarınız var. Hepinizin, çevrenizdeki bütün vakfımızın mensuplarına karşı ve başkalarına karşı olan davranışlarınız mutlaka onları mutlu etmek istikametinde olmalıdır. Mutlaka mutlu olmaları asıl hedefiniz olmalıdır. Ama kardeşlerimizden birisi size karşı yanlış bir davranış yaptı. O zaman ben herkese karşı böyle davranıyorum, onlar da bana böyle davransınlar, davranmazlarsa ben bu işe bozulurum demeyin. O kardeşimizin yanlışını görmezlikten gelin, affedin. Daha sonra belki onunla dostluğu daha genişlettiğiniz bir gün ona o günden bahsedersiniz. Vaktiyle böyle bir davranışın olmuştu, hatırlıyor musun dersiniz. Belki o günkü davranışını düzeltmek konusunda ciddi bir hareketi olmamıştır o güne kadar kardeşinizin. Ama siz bu konuşmayı yaptıktan sonra
her şey düzelecektir. O hatasını anlayacaktır. Daha düzgün bir platform içinde ne yapabileceğini dikkate alacaktır. Sevgili kardeşlerim, temel hedefiniz mutlaka etrafınıza mutluluk saçmak olmalıdır. Siz başkalarını mutlu edebilecek olan bir davranışın içine girdiğiniz zaman bu pozitif dalga boylarını onlara ulaştırmanız demektir. Yani onları mutlu eden, onlara huzur veren, onları rahatlatan bir konuşma ve davranış biçimleri dizaynı. Hepiniz bunu yapabilecek olan bir yaratılışla yaratıldınız. Allah-u Teala'nın yaratmaktan muradı, başka insanların mutluluğunu sağlayacak güzellikleri ulaştırmak. Öyleyse Allah'a göre durum nedir? Allah'a göre Allah'ın yaratışından murat bütün insanları, her kişinin başkalarına, etrafında bulunan insanlara mutluluk vermesidir. Allah'ın amacı budur. Şeytanın amacı nedir? Her kişinin etrafındaki kişilere mutlaka mesele çıkarması, problemler husule getirmesi ve onları mutsuz etmesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kendinize sorun. Ben Allah'tan taraf mıyım yoksa şeytandan taraf mısın? Hepiniz Allah'tan yana olmalısınız. Hedefiniz, gayeniz başkalarını huzursuz etmek değil, başkalarını mutlu etmektir. Bunun için varsınız. Bu davranışla davranacaksınız. Öyleyse davranış biçimlerinizin dizaynına dikkatle bakın. Sizden çevrenize intikaz eden, yansıyan, ulaşan her husus onlara mutlaka huzur veren bir davranışı sergilemelidir. Öyleyse etrafınızdaki insanlara, hizmet verenlere dikkatle bakın. Onlar hangi hizmeti geliştiriyorlar? Hangi hizmet onlara acaba Allah-u Teala'nın indinde ne sağlıyor? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün güzelliklerin sizin için olduğunu anlıyorsunuz değil mi? Kainatta ne yaratmışsa hepsini sizler için yaratmış Allah-u Teala. Sizin mutluluğunuz için, huzurunuz için her şey, uçan kuşlar, denizlerde yüzen balıklar, bütün hayvanlar, bitkiler, her şey sizin için. Her birinin bilmediğiniz bir faydası mutlaka var. Ve sizin için. Öyleyse Allah'ın ne kadar sevgili bir mahluku olduğunuzu düşünün. Siz bir çalışma alanının içindeyseniz, etrafınızda çok çalışan insanlar göreceksiniz, az çalışan insanlar göreceksiniz. Gözlerinizi çok çalışan kardeşlerimize adapte edin. Onlara imrenin. Onları kendinize usul ittihaz edin. Onları kendinize mihmandar ittihaz edin. Örnek ittihaz edin. Onlar gibi olmaya çalışın.
en tembelden en çalışkana doğru bir sıralama yapmanız gerekmiyor. Siz sadece en çalışkanı, en güzel çalışan, hizmet veren kardeşimizi kendinize kılavuz edinin. Onun gibi yapmaya çalışın. Bir gün gelir, siz onun gibi yaptıktan başka belki de onu geçersiniz. Öyleyse onun gibi yapma konusunda bir yarışa girdiğiniz zaman kim olursunuz? Hayırlarda yarışanlar olursunuz. İşte bundan 14 asır evvel Allah-u Teala bütün sahabeye hayırlarda yarışanlar diyordu. Sabikun diyordu. Sabikun, hayırlarda yapılan müsabakalarda en üst noktada olanlar. 3 makam. En üstte salah makamı, bir altında ihlas makamı, daha altta ulul elbab makamı. Hepsi hayırlarda yarışanlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kendinize örnek aldığınız kişiye dikkatle bakın. Her zaman şunu düşünmelisiniz. Acaba ben Allah yolunda bu hizmeti yaparken Allah'ın bana verdiği her şeyi bu hizmet için kullandım mı? Zamanımı, enerjimi, her şeyimi Allah yolunda bir araya getirip Allah'ın yolunda en güzelini vermeye çalıştım mı? Elimden gelen her şeyi yaptım mı? Birçoklarınız için bu suale verilecek cevap negatiftir. Farkındasınız ki yapmadınız. Allah'ın yolunda emek vermeye değer bulmadınız hizmetleri. Ve Allah'ın yolundaki hizmet size angarya gibi geldi. İşte bu daha yolun başında olduğunuzu gösterir. Ama etrafınıza dikkatle baktığınız zaman orada hayırlarda yarış edenleri göreceksiniz. Hiç kimseye sormak gereğini bile duymadan işe koşanları göreceksiniz. Bulundukları yeri hiç kimseden emir almadan temizleyenleri göreceksiniz. Bütün tabakları, çatalları elden geçirdiklerini, her şeyin en güzel standartlarda yerli yerinde olmasına dikkat ettiklerini, keşe bucak en küçük standartları bile, en küçük parçacıkları bile temizleyen insanlar göreceksiniz. Allah yolunda hizmet verirken yılmadan, usanmadan üretim yapanları göreceksiniz. Bunlar size ölçü olmalı, örnek olmalı. En güzele nasıl ulaşabileceğinizin ölçüsü olmalı onlar. Onlar ulaşmışlar. Sizden farklı bir tarafları yok. Sizin yapınız da onlarda. Ama eğer siz ulaşamadıysanız, o ulaşanlar varsa, o zaman onları farklı kılan şey Allah'ın onlara verdiği imkan değil. Onların bu imkanları sizden daha iyi kullanabilmeleri. Eşit şartlarla kulvara girdiniz. Ama kim Allah yolunda hizmet etmek istiyorsa, o başka insanların kendini dürtüklemesine müsaade etmez. Hadi kalk da biraz çalış evladım demelerini beklemez insanların. Onun içinde vardır. Hizmet duygusu onu götürür.
sizden farklı bir yapıya sahip olmadığı halde onu usul edinmesi, Allah'ın hizmetini kendisine şiar edinmesi, hedef edinmesi, hizmetsiz yaşayamaması onu en güzeli edecektir. Karşılıksız yapar. Dikkat edin. Evvela yaptığınız hizmeti ölçün. Kendiniz tatmin olun. Tatmin olun ki size verilen bütün imkanları kullandınız ve size göre en iyisini yaptınız. Böyle yapmıyorsunuz. Her yaptığınız şey eksik kalıyor. Yapmanız lazım gelen şey sağlama. Hani matematikte sağlama vardır. Rakamları çarparsınız veya toplarsınız. Sonra da doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım diye sağlamasını yapmak durumundasınız, mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, size bir emir verilmiştir. Bir, o emri yerine getirmek var. Ama emrin ruhunu hiç anlamadan bir şey vücuda getirmek var. Onun neticesini aldıktan sonra kendinizi sormalısınız. Bu emir bana niçin verildi? O zaman sizin belki de unuttuğunuz, dikkat bile etmediğiniz bir hedef göreceksiniz orada. Eğer yaptığınız hizmet o hedefe ulaşmışsa, bunu tespit etmek sizin asli vazifeniz olmalıdır. Bu tespiti sevgili kardeşlerim yapmadığınız sürece hep hedeften uzaklarda kalırsınız. Hizmeti yaparsınız ama hizmet yapılmamış hükmündedir. Herhangi bir konuda bir fayda sağlanacaktır. Bu faydanın sağlanması için size bir emir verilmiştir. Bir alanın soğutulması için bir soğutucu alıp yerine monte etmek ve o salonu soğutmak. Aldınız, yerine taktınız, göreviniz bitti. Bitti mi kardeşlerim? Eğer aldığınız soğutucu o salonu soğutmuyorsa, siz nasıl bir vazife anlayışıyla vazife yapmış oluyorsunuz? Hiç düşündünüz mü? Hedeften ne kadar uzak kaldığınızın farkında mısınız? Emir bir hedefe yöneliktir daima. Oradaki hedefi unutmayacaksınız. Ayrıca sağlama yapmak mecburiyetindesiniz. Yani doğru yaptım mı? Astınız, sistem çalışıyor ama soğutmuyor. Görevinizi yapmış olur musunuz? Emrin neyi ihtiva ettiğini, yani muhtevasına neleri aldığını ve emri size verenin hedefinin ne olduğunu, Allah'ın emrinin ne olduğunu dikkatle düşünmelisiniz. Fizik standartlarda bir aletin alınıp yerine takılması ama bir hedef var. Oranın soğutulması hedef odur. Vasıtayı hedef zannetmeyin. O aletin oraya takılması vasıtadır. Hedef binanın, o salonunun soğutulmasıdır. Eğer soğutmuyorsa, bunu başaramıyorsanız, o zaman vazifenizi yapamadınız demektir. Ve bu sizin üzerinizde hiçbir tesir bırakmıyorsa, görevin yapılmamasına rağmen siz bana verilen emir
buraya bunu alıp takmaktı, aldım ve taktım deyip kenara çekilebiliyorsanız, bu sorumsuzluğunuzun kesin işaretini taşır. Hani verdiğimiz işaret neydi? Sorumluluk işareti. Hiç kimseye hiçbir zaman sormadan bütün işleri tek başına da olsa sonuna kadar yürütmek. Elbette yapılacak olan çok iş vardı. Onun soğutup soğutmadığını emri verenden evvel siz kontrol etmek mecburiyetindesiniz. O zaman Allah'ın emrinin yerine getirilip getirilmediğinin sonucuna varacaksınız. Acaba bunun hedefi neydi? Bana verilen bu emrin bir hedefi olması lazım. Emri yerine getirip benim o soğutucuyu oraya takmam, bu noktadan itibaren neyi oluşturmayı ifade edecektir? Sevgili kardeşlerim, konunun burası önemli. Kendinizi kontrol ve sağlama. Acaba ben hizmeti yaptım, hizmet hedefine ulaştı mı? O alet soğutmuyorsa koyduğunuz salonu, o zaman görevinizi yapamadınız. Ne yapılması lazım? Sağlama müessesesini mutlaka kurmalısınız. Her yaptığınız işi teslim etmeden evvel hedefine ulaştığından siz emin olmalısınız. Sevgili kardeşlerim, sizlerden yüzlerce e-mail alıyoruz.

gönderdiğiniz yazıların o kadar çok yanlış olmasından utanç duymuyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bu aynı zamanda bir saygısızlık değil mi? Ben her türlü yanlışlığı yaparım ve yazıyı gönderirim. Sen okumak mecburiyetindesin demek. Sizin hakkınızda yanlış kanaatlerin oluşmasına sebebiyet vermez mi? Eğer o 100 tane de birkaç tane gerçekten dikkatli yazılmış e-mail gördüğümüz zaman gözlerimiz parlıyor. Hamdolsun ki böyle kardeşlerimiz de varmış demeye diyoruz ve büyük mutluluk duyuyoruz. Ama çok büyük bir kısmınız hiç yazdıklarınıza dikkat etmiyorsunuz. Ve bu bir sorumsuzluk örneğidir. Allah Teala ise hepinizin sorumluluklarınızı müdrik olmanızı ister. Sevgili kardeşlerim, hangi görevi yaparsanız yapın, dikkat etmek mecburiyetindesiniz ve yazdığınız e-mailin hedefe ulaşmasında en güzelini sunma gayretiniz olmalı diye düşünüyorum. Pek çok e-mail o kadar çok yanlışlıklar içeriyor ki bizim gerçek anlamda üzülmemize sebebiyet veriyor. Kardeşlerimiz bu kadar nasıl dikkatsiz olabiliyorlar diye daha başka bir ifade kullanmam lazım. Nasıl bu kadar sorumsuz? Sevgili kardeşlerim, çok mu zor bir şey istiyorum sizlerden? Yazdığınız e-maili gönderme düğmesine basmadan evvel bir defacık okusanız ve hatalarınızı düzelttikten sonra bize gönderseniz olmaz mı? İster misiniz? İmlalarınızı, yanlışlarınızı düzelttikten sonra tekrar size postalayayım. Ne kadar çok hata yaptığınızı görmeniz için. O zaman bundan utanç duymayacak mısınız? Sakın bana ben onları kontrol etmiştim ama hataları görmemiştim demeyin. O zaman daha da küçülürsünüz. O zaman doğruyu söylemiyorsunuz. Niçin buradayız sevgili kardeşlerim? Sizin yozlaşmanız için değil, daha güzele yaklaşmanız için, en güzele ulaşmanız için, Allah yolunda Allah'ın sevdiklerinin arasına katılmanız için. Allah'ın sizi dostları arasına kabul etmesi için. O zaman hepinizden beklediğimiz bir şey var. Bize gönderdiğiniz yazıları gönderme tuşuna basmadan önce dikkatle okuyun. Hatalarınızı düzeltin. Baştan alın. Hatalarınızı düzelterek aşağı kadar inin. Ondan sonra bir defa daha okuyun. Eğer yazınız özel değilse sizinle beraber olan birisine daha gösterin. Olur ki sizin gözünüzden kaçmıştır. Ama sizin yazınızı tetkik edenin gözünden kaçmaz diye düşünüyorum. Sevgili kardeşlerim, eğer

resmi makamlara yazdığınız mektupları da bize yazdığınız gibi yazıyorsanız, onların hakkınızdaki düşünceleri pozitiften negatife çevrilebilir. O istikamette her şeyin daha güzeli mümkünken neden en kötüsünü yapalım? Öyleyse davranış biçimlerinizde hep hedefiniz daha güzele doğru yaklaşma olmalı. Hep hedefiniz hiç kimseyi incitmeyen bir davranış biçimi dizisinin sahibi olmanız olmalı. Hep hedefiniz başkalarının size karşı yaptığı hataları görmezlikten gelmek, tevali ederse tekrar tekrar aynı hatalar gündeme geliyorsa, o zaman o kardeşinizle onu kırmadan bir konuşma kapısı açmak ve onu incitmeden ondan taraf olduğunuzu belirterek, çünkü yanlışının düzelmesi Allah katında onu yüceltecektir, yükseltecektir. Sizin hedefiniz de her zaman bu olmalı, kardeşlerinizi teşyi etmelisiniz. Daha güzele yöneltmelisiniz. Her şeyin en güzelini yapabileceğinizi biliyorum. İsterseniz. Öyleyse o insanlardan olun ki hizmetler size dayanamasın. Hepsinin üzerinde bir galibiyetiniz olmalı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir hizmeti yaparken yarım bırakıp gitmeyin. Hizmetin hedefine ulaşmasını mutlaka sağlamaya çalışın. Verilen emir, eğer bir takım hataların ortadan kaldırılmasıysa, yıkık dökük şeylerin kontrol altına alınıp bir yerde nizamlı bir şekilde yerleştirilmesiyse ve o yıkık dökük olan şeylerin karmaşık görünümünün görünmemesiyse ve siz bunun için bir şeyler yaptıysanız, bir hizmette bulunduysanız, üstelik de çok ağır ve ciddi bir hizmeti başardıysanız, ama oraya ilk gelenin gördüğü şey, gene bütün bu hizmetleri yapmanıza rağmen gene her şeyin ortada olmasıysa, yaptığınız, çektiğiniz duvarlar orasını açık bırakmanın sebebiyle hiçbir şey ifade etmiyorsa, gene hedeften ayrılmış değil misiniz? O hizmetin için yaptığınızı ne çabuk unutuyorsunuz? Hedefe ulaşmadan bırakıp gitmek usul haline geliyor sizler için. Ya da arkadan bir umursamazlık, vurdum duymazlık içinde, ne olur burası açık kalsa, İnsanlar bizim bu darmadağınık halimizi görseler ne olur, ne çıkar mı diyorsunuz? O zaman sizin düşüncenizle Allah'ın düşüncesi aynı standartlarda değil. Unutmayın, buraya, bu camiaya Allah'a hizmet için geldiniz. Almak için değil, vermek için geldiniz. Hizmet vermek için geldiniz. Güzellik dağıtmak için geldiniz. İnsanların gönlünü almak için, etrafınızdakileri mutlu etmek için geldiniz. Bu yol şeytanın yolu değildir, bu yol Allah'ın yoludur. Onlar birbirlerini kırarlar, onlar birbirlerini aldatırlar, onlar birbirlerine her çeşit kötülüğü yaparlar, onlar şeytanla işbirliği edenlerdir. Ama siz Allah ile iş
işbirliği etmek üzere aramıza katıldınız. Öyleyse bunun bilincinde olmalısınız sevgili kardeşlerim. Her şeyin en güzel standartlarda olduğu bir dünya hayatı yaşamalısınız. Sizden çevrenize güzellikler akmalı. Sizden çevrenize sadece onları mutlu kılacak davranış biçimleri ve sonuçlar ulaşmalı. Öyleyse hizmetinizi yaparken temel hedefiniz başkalarına iyiyi, doğruyu ve güzeli ulaştırmaktır. Başkalarından size ulaşansa, iyi, doğru ve güzel değilse buna tahammül göstermeyi öğrenmelisiniz. Herkes her an hata yapabilir. Siz hata yapmamak için en büyük gayretin sahibi olmalısınız. Madem ki herkes hata yaparmış, o zaman ben de yaparım diye düşünürseniz, o zaman Allah'ın sizi ulaştırmak istediği o sırat-ı müstakim üzerinde sağlam adımlarla yürüyemezsiniz. Allah sizin herkesle irtibat içerisinde olmanızı, beraberlik içinde olmanızı ve herkes için bir dost, bir yardımcı, bir imdada gelici olmanızı ister. Kimin hangi konuda yardımına ihtiyacı varsa siz onun yanında bitivermelisiniz. Onunla omuz omuza bir şeyi sırtlanmak, götürmek ve teslim etmek üzere yola çıkmalısınız. Her yolculuğunuz sadece hizmeti içermeli. Siz yoksunuz, hizmetiniz var. Siz yoksunuz, başkaları var. Siz başkaları için yaşayan biri olmalısınız. Bu hedefi realize edebildiğiniz gün Allah'ın istediği bir insan olacaksınız. O zaman mutlu olmanın ne olduğunu yaşayacaksınız. Hala aklınızda hesaplar varsa, alınamamış intikamlar varsa, başka insanların sizi aldattığını, size hile yaptığını, zannediyorsanız, kısaca üzüntüleriniz başkalarının davranışlarına dayalıysa yanlışsınız sevgili kardeşlerim. O standartlar içinde mutlu olamazsınız. Başkaları size istediklerinizi vermeyebilirler. Ama siz onlar vermeden de mutlu olmanın anahtarına sahip olmak mecburiyetinde olanlarsınız. Öyleyse mutluluğu sorabilir miyim? Neden başkalarının davranışlarında arıyorsunuz da onun gerçek menbaı olan kendi davranışlarınızda aramıyorsunuz? O başkaları siz değilsiniz. Onların başka bir iradesi var. Kendi iradeleri var. Ve kendi iradeleriyle yola çıkıyorlar. Her yaptıkları şeyin hesabını onlar Allah'a verecekler. Davranış biçimleri içinde hesabını Allah'a veremeyecekleri size karşı yapılmış kötü davranışlar olabilir. Ama bu sizi Allah yolunda olan birisini mutsuzluk mağarasına hapsedebilir mi? Hapsetmesi gerekir mi? Bunun mücadelesini vermeyecek misiniz? Başkalarından size dönen her şeyin aslında sizin davranışlarının bir karşılığı olduğunu anlamayacak mısınız? Ne zaman Allah'ın hakikatlerini gerçek olarak düşüneceksiniz? Yoksa
siz çok akıllısınız da herkes çok mu aptal? Böyle mi düşünüyorsunuz? O doğruları yapanlar, güzelleri yapanlar, Allah'ın yolunda bütün gayretiyle çalışanlar, aptal da siz mi akıllısınız? Öyleyse sorabilir miyim? O büyük aklınızda neden mutsuzsunuz? Aklın mutluluk için bir anahtar olduğunu zannediyorsanız, zekiyseniz, akıllıysanız, kafanız o kadar çok çalışıyorsa neden mutsuzsunuz? Öyleyse bunun arkasında sizin hesaba katmadığınız başka bir şey var. Şeytanın size verdiği telkinlerin dışında Allah'ın yolu var. Siz buna enayilerin yolu diyebilirsiniz. O zaman şu karşınızdaki kişi dünyanın en enayi kişisidir. Allah'a en yakın olan kişi. Ya Allah yolunda Allah için olun ya da Allah'ın yolundan çekinin. Bizim davetimiz daveti kabul edecek olanlaradır. Davet başkalarına yardımdan geçer. Davet Allah'a hizmetten geçer. Davet hoşgörüden geçer. Davet daha güzele dönük olmaktan geçer. Sevgili kardeşlerim, insanları suçlamak, insanları hatalı görmek çok kolay bir şeydir. Herkesi suçlayabilirsiniz. Herkesi hataların içinde görebilirsiniz, gösterebilirsiniz de. Ama bu sizi değiştiremez. Bu size bir fayda sağlayamaz. Ne zaman ki karşınızdaki bütün insanları Allah'ın sizin için sizin etrafınızda oluşturduğunu kafanıza yerleştirebilirseniz, o zaman akıl edeceksiniz ki siz o insanlara ne verirseniz onlardan onu geri alabilirsiniz. Her biri sizin aynanızdır. O zaman en çok mutluluğu ne zaman yaşarsınız biliyor musunuz? Kendinizi o başka insanlara adamayı başarabildiğiniz gün. Evet, onlar için yaşayacaksınız. O Allah Teala'nın onlarla dediği kişilerle yaşayacaksınız. Onlar verilmiş sizinle birlikte. Hayatınızı onlara vakfedeceksiniz. Ölene kadar geçen zaman parçanızda sadece etrafınızdaki insanlara Allah için hizmet etmek şiarınız olacak. Herkes etrafındaki insanlara hizmeti esas alırsa, herkes birbirine en büyük yardımcılar olur. Bir düşünün ne demek istediğimi. Bir toplum düşünün, 20 kişiden oluşsun. 20 kişinin her biri başkaları için yaşıyor. Ve her biri için geri kalan 19 kişi de onun için yaşıyor. 18 numaralı kişinin 1'den 17'ye kadar olanlarıyla 19 ve 20 numaralı olan arkadaşları 18 numara için yaşıyor. 18 numara da 1'den 20'ye kadar kendinin dışındaki bütün numara sahipleri için yaşıyor. Ne demek istediğimi anlayabildiniz mi? Siz herkesin için yaşamaya başlarsanız herkes de sizin için yaşamaya başlar. Başlangıçta olmaz tabii. Başlangıçta onlar ne yaptıklarını bilmeyeceklerdir. Yanlışlar yapacaklardır. Hatalarının farkına varmayacaklardır. Sağlamayı akıl edemeyeceklerdir.
yaptıkları nesnenin kontrol edilmesini, hedefine varıp varmadığını kontrol edemeyeceklerdir, akıl edemeyeceklerdir. Böyle bir şey yapmaları lazım geldiğini bilemeyeceklerdir. Ama onlara adım adım öğreteceksiniz. Daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaşmayı. Sevgili kardeşlerim, bir gün gelir ki sanki size bütün emekleriniz boşa gitmiş gibi görünür. Birdenbire kendinizi kalabalığın içinde yalnız hissedersiniz. Sanki etrafınızda Allah için yardım edecek hiç kimse kalmamış gibi hissedersiniz. O zaman yalnız kalmak ihtiyacı duyarsınız. Allah'la beraber olmak, kısa bir sürede olsa her şeyden, bütün dünyadan elinizi eteğinizi çekmek ve Rabbinizle beraber gelecek için bir şeyler yapmak istikametinde bir olmak. Sonuç her zaman Allah'ın akülerinizi doldurmasıyla noktalanır. O size hiçbir şeyden yılmamanızı öğretir ve öğretmekle kalmaz, yaşatır. Her şeyin en güzelini Allah'tan alarak yeniden hayata dönersiniz. Daha bir başkaları için yaşamaya teşne olarak, daha bir güzele doğru bütün kapılarınızı açmış olarak, daha bir Allah'ın yollarını öğretme seviyesinde bir ilerlemenin sahibi olarak, yılmak yok, geri dönmek yok sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah yolunda hizmet bir sonsuzluktur. Bu sonsuzluğun bitmeyen merdivenlerini adım adım çıkacaksınız. Ne mutlu o kardeşlerimize ki merdivenin her basamağında o mutluluğu yaşarlar. Allah için kendilerini tüketmenin mutluluğunu. Ben bugün Allah için ne yaptım diye kendilerine sordukları zaman verecekleri çok cevaplar vardır. Sabahtan akşama kadar geçen zaman devresinde, akşamdan sabaha kadar geçen zaman devresinde hep Allah için olmuşlardır. Hep başkalarının dertlerine derman olmak için, başkalarına bütün onları alakadar eden konularda yardım edebilmek için yaşamışlardır, çırpınmışlardır. İşte onlar Allah'ın yolcularıdır. Sevgili kardeşlerim, bir görev aldığınız zaman o görevin her şeyden evvel size niçin verildiğini, hangi hedefe varmanız için verildiğini hiç aklınızdan çıkarmayın. Bunu devre dışı bırakarak bir hizmet verdiğinizde hizmetin oluşmadığını görürsünüz. Bir temizlik görevi yapıyorsunuz. Size soruluyor, her şey bitti mi? Bitti diyorsunuz. Sonra bu görevi soran kişi bir odaya giriyor. Oda kirli. Eğer bunun cevabı orasını unutmuşumsa, işte burada üzerinize düşeni yapmadığınız vakasıyla karşı karşıyasınız. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın yolunda sorumsuzluk müessesesi yoktur. Sorumluluk vardır. Bütün boyutlarıyla sorumlu olmak. Sorumluluğunuz arttıkça dikkat edin. Kendi vicdanınızda
arttıkça daha mükemmel bir insan olursunuz. Daha güzele yönelen bir insan olursunuz. Her şey buna bağlı. İç dünyanızdaki temayüle, meyle bağlı. Neye yöneliksiniz? Daha güzel bir hizmete mi angaje oldunuz? Yoksa hizmet sizi sıktı da hizmet dışı mı kalmak istiyorsunuz? Mümkün. Ne zaman dilerseniz ayrılabilirsiniz. Allah'ın sadece Allah'ın dostlarına ihtiyacı vardır. Bu bizim hayatımız sevgili kardeşlerim. Kendilerini Allah'ın yoluna adayanların hayatı. Öyle olmak da sizin için geçerli olabilir, olmamak da. Sorumlusu, hayatınızın sorumlusu sadece sizsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yakın gelecekte hidayet çağı giderek büyüyerek bütün dünyaya tesirini gösterecektir. Karşınızdaki en büyük engel şeytanla işbirliği yapanlardır, satanistlerdir ve şeytana tapmanın dışında ona yardımcı olan, ona destek verenlerdir. Artık bunlar dünya hakimiyeti konusunda harekete geçmiş durumdadırlar. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğim şeylere dikkatle bakın. Oralarda tekliyorsanız, oralarda hedef tayini yapamıyorsanız, size verilen görevleri gerçekleştiremiyorsanız, o zaman kendinize dikkatle dışarıdan bakın. Tarafsız bir hakim olarak ve karar verin. Allah'ın yolunda devam etmek istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Eğer istemiyorsanız Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Sevgili kardeşlerim, burada Allah'ın hizmeti yapılır. Bu hizmete teşne olanlar, aşık olanlar, hizmeti kendisine zevk edinenler, onlar koşarlar. Öyle olanlar, Allah'a yakın olanlardır. Onlar, Allah'ın gösterdiği hedefe ulaşacak olanlardır. Öyleyse Osmanlı'yı hatırlayın sevgili kardeşlerim. Onlar bu hedeflerin hepsine canı gönülden sarılanlardı. Onlar Orta Çağ'dan bu çağlara doğru bütün dünyaya Allah'ı tanıttılar. Allah'ın adaletini temsil ettiler. Allah yolunda fedakarlığı öğrettiler. Osmanlı fedakarlıkların üzerine bina edildi. Devlet-i Aliye, nizamı alem devlet, o Osmanlı'ydı. Ve hepsi Allah'a hizmet yolunda
kadın olsun, erkek olsun, el ele, gönül gönüle başkalarını imrendirecek bir davranış biçimleri dizisinin sahibi oldular. Kur'an erleriydiler. Sahabe gibiydiler. Ve aradan geçen 600 yıllık bir imparatorluktan sonra geriye kalan devre bakın. 70 yıl bile dayanamadık, çöktük. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın ülkemize kurtuluş yolunu açmasını, kurtuluş reçetesinin tatbikata konması için zemin hazırlamasını Yüce Rabbimizden dileyerek hepinizin Allah'ın yolunda en büyük hizmetleri verenler olması istikametinde dua ederek hepinizin sonsuz cennet ve dünya saadetlerine nail olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salam.

her şey öylesine güzel ki. Yoksa buradan mı öyle görünüyor? Yoksa bize mi öyle görünüyor? Yoksa sizlere mi öyle görünüyor?

0: Kağıt örüm.
1: El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir gönül sohbetinde gene birlikteyiz. Afaki ve enfüsi mutluluk konumuz. İnsan İç dünyasında mutlu olmak için yaratıldı ve dış dünyasında mutlu olmak için yaratıldı. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki karşıtlığı yok etmek istediğinde bir gayretin sahibi olmak mecburiyetinde insan, bunu ancak nefsinin afetlerini yok ederek sağlayabilir. Nefs tezkiyesi bir insanın nefsinin kalbindeki afetlerin %51'ini kaybetmesiyle, onların yerini %51 nurların almasıyla gerçekleşir. Böylece kişinin nefsiyle ruhu dengeli bir muhteva kazanır. Evvela nefsle ruh zaten dengededir. Bir insan Allah-u Teala tarafından yaratılırken fizik vücudu yaratılıyor ve nefs muhtevası veriliyor kişiye. Sonra da Allah-u Teala o kişinin içine ruhundan üfürüyor. Böylece bir ruh, bir nefs, bir fizik vücut, bir üçlü oluşturuyor. Bütün insanlar başlangıçta böyle bir üçlü standarttadırlar. Sonra ne olur? Sonra Allah'ın temel emrini yerine getirmemiz gerekir. Yani ruhumuzu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak. Ve ruhumuzu Allah'a ulaştırmak için Allah'a ulaşmayı dileriz. Bu konunun başlangıcıdır. Bu dilek yoksa bundan sonra anlatacaklarımızın hiçbirisi gerçekleşemez. Bir insanın mutluluğu o kişinin ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemesine %100 bağlıdır. Başka bir alternatif yok. İkinci bir çözüm yolu yok. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, böyle bir dileği Allah-u Teala anında işitir, bilir ve böyle bir dileğin mutlaka yerine getirilmesini sağlar. Nereye kadar? Dünya mutluluğunun yarısına kadar. %51'ine kadar. Bu Allah'ın garantisinde olan bir söz vermedir. Öyleyse Allah Teala insanı en çok sevdiği mahluk olarak, en değerli mahluk olarak yaratmış. Nereden anlıyoruz? Çünkü sadece insana ruhundan üfürmüş. İşte Allah'ın ruhundan üfürdüğü insan adı verilen bu mahluk Allah'ın dininde en güzeli yaşayacak olan bir formasyona sahip. En güzel nedir? En güzel o kişinin nefsinin bütünüyle afetlerden arınması, %2 rahmet nuru, %98 fazıl nuruyla nefsin kalbinin dolması, nefsin kalbinin tamamen nurlardan oluşması. Başlangıçta bir denge var mı? Evet.
Çünkü insanın ruhu var, nefsi var ve fizik vücudu var. Ruh da nefs de fizik vücutla birlikte. İşte ruh ile nefs, fizik vücudumuzun ötesindeki bu iki varlık, fizik vücudumuzun muhtevasında olan bu iki varlık. Birisi Allah'ın ruhu doğar doğmaz Allah-u Teala tarafından üfürülüyor. Öteki nefsimiz. Ruhun muhtevasına baktığımız zaman %100 hasletlerle dolu olduğunu görüyoruz. Nefsimizin muhtevasına baktığımız zaman onun da %100 afetlerle dolu olduğunu görüyoruz. Öyleyse iki ayrı tür mahluk bu muhteva içinde bir araya gelmiş mi diyoruz? Hayır, iki ayrı tür mahluk değil. Birisi mahluk değil. Ruh, Allah'ın ruhu. Allah ve ruhu, üfürdüğü ruh Allah ile beraber hep var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu muhtevada Allah Teala ne diyordu? Biz her şeyi zıttıyla kayyım kılarak çift yarattık. İşte insanın fizik vücuduyla nefsi ayrı ayrı birbirinin muhtevasını tamamlayan bir hüviyet gösterir. Ve o kişinin bu üçlü içerisinde, yani ruh, nefs ve fizik vücut üçlüsü içinde dengeyi tam olarak sağlamış olduğunu görüyoruz. Nedir olay? Fizik vücudumuz %100 afetlerle dolu. Affedersiniz, nefsimiz, nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu. Ruhumuz da %100 hasletlerle dolu. Denge var. Bu denge bozuluyor mu? Evet. Bir gün Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an ruhumuz vücudumuzu terk edecektir. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Dilediğimiz an mı? Hayır, dilediğimiz an değil. Dilediğimiz andan sonra hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidimizi sormamız lazım. Allah Teala bize mürşidimizi gösterecek. Ruhumuzun vücudumuzu terk etmesi ancak bir insanın mürşidine, Allah'tan sorup mürşidine ulaşabilmesi ve onun elini öpmesiyle mümkün olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiye Allah Teala mürşit sevgisi verir. Kişi mürşidini arar. Mürşidini Allah'tan sorma arzusu gelir, hacet namazını kılar ve sorar. Allah'a ulaşmayı o kişi dilemişse Allah Teala mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse burada gene cüz'i iradenin ilahi iradeye bir talepte bulunması söz konusu. İnsanın iradesi cüz'i iradedir. İlahi irade ise Allah'ın iradesidir. Bir, Allah'ın iradesi dışında tüm kainatı idare eden bir sistem, külli iradeyi ifade eder. İlahi irade Allah'ın ifadesidir. Cüz'i irade ise kulun
iradesidir. İşte Allah Teala insanı irade adı verilen bu sistemle donatmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın bütün insanları en güzele ulaştırması söz konusu. İster ki bütün insanlar sadece ruhlarını değil, fizik vücutlarını da Allah'a teslim etsinler. İster ki bütün insanlar nefslerini de Allah'a teslim etsinler. İster ki bütün insanlar iradelerini de Allah'a teslim etsinler. Böylece mutluluğu bütün boyutlarıyla dört başı mamur olarak yaşasınlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan bütün ilişkilerinizde Allah'ın sizden istediği şeyin bir tek şey olduğunu hiç unutmayacaksınız. Allah hepinizin mutlu olmasını ister. Peki ama insanlar mutsuz. Madem ki Allah Teala hepimizin mutlu olmasını istiyor, neden bizi mutlu kılmıyor? Çünkü mutluluğu bizim iradi yapımızın talebine bağlamış. Biz mutluluğu istersek mutlu oluruz. Allah o zaman bize mutlaka yardım eder. Sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yuni. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını seçer. Ama onlardan kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala. Kim münib olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah Teala'nın insana olan o büyük sevgisi insanı kendi suretinde yaratmasıyla da alakalı. Allah insanı kendi suretinde yaratmıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir dünya adı verilen gezegende yaşam söz konusu. Birçok başka gezegende de yaşam söz konusu. Allah Teala 100 milyar galaksiden ve 100 milyar galaksinin içindeki yıldızlardan bahsediyor. Yani sonsuz sayıda hayat yaratmış Allah Teala ve saniyenin katrilyon kere katrilyonda biri kadar bir zaman parçası içerisinde. Bunlar bizim insan aklımıza sığmayan şeyler. Sevgili kardeşlerim, elbette sığmaz. Şurasını kesin olarak başlangıçta kabul etmek mecburiyetindeyiz ki hepimiz sadece birer mahlukuz. Allah Teala bizi yaratmayı dilemiş ve çamurdan, salsalinden, yani organik hale dönüşebilecek olan özellikte olan bir çamurdan Adem Aleyhisselam'ın şeklini oluşturmuş. Sonra da ona hayat vermiş. Canlı kılmış. Sonra onun kaburga kemiğinden Havva anamızı yaratmış. Onu da canlı kılmış.
ve bütün insan adı verilen mahluklar Adem'le Havva'dan bugüne kadar gelenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Biz her şeyi zıttıyla kayyum kılarak çift yarattık. İşte fizik vücudumuz, işte nefsimiz birbirinin zıttı olan ama görüntüleri %100 aynı olan iki varlık. Ruha gelince o bir yaratık değil. O Allah'ın ruhu. Fizik vücudumuzla nefsimiz arasında bir benzerlik önemli. Ama dengenin sağlanmasına geldiğimiz zaman ruhumuzdaki %100 haslete mukabil nefsimizin kalbinde %100 afetlerin varlığını bilmeliyiz. Öyleyse ruhumuz Allah ile ilişkiyi kurarken, ruhumuz bizi Allah'ın sadece emrettiği şeyleri yapmaya, yasak ettiklerinin hiçbirini yapmamaya davet ederken, nefsimiz de şeytanın devreye girmesi sebebiyle bize devamlı Allah'ın emirlerini yerine getirmemeyi, yasak ettiği fiilleri işlemeyi telkin eder. Peki bunun önüne geçmek mümkün mü? Elbette mümkün. Bu yedi safhada gerçekleşen bir olaydır. Bu safhalardan birincisi Allah'a ulaşmayı denemektir. Kişi Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı deneyecektir. Dilediği an Allah Teala bu talebi işitir ve bilir. Allah bunu kendisi için insanları kurtarmanın sahibi olarak, insanları mutluluğa ulaştıracak tek yaratıcı olarak bütün insanların ruhlarını kendisine ulaştırmayı garanti etmiştir. Bu garantiyi de mutlaka yerine getirir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile birlikte olmanın muhtevasına baktığımız zaman bu beraberliğin önce ruhun teslimine bizi götürdüğünü görürüz. Sonra fizik vücudun teslimine, sonra nefsin teslimine, en sonunda da iradenin teslimine götürdüğünü görürüz. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği sistem bütün insanlar için mutlaka teslimleri ifade eder. Ruhun teslimi mutluluğun yarı yarıya elde edildiği noktayı gösterir. Fizik vücudun teslimi bunu %80'e ulaştırır. 80'den öteye taşır. Nefsin teslimi %100 mutluluğu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerde bir insanın mutluluğu yaşaması onun gayretine vabestedir. Kişi Allah'tan neyi dilerse kalpten dilemesi kaydıyla Allah-u Teala'nın onu gerçekleştirmesi ve kişiyi o yapıya kavuşturması söz konusudur. Bir başka ifadeyle kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun nefsindeki afetlerin yarıya inmesini
sağlar ve nefsinin kalbini diğer yarım olarak da nurla doldurmayı garanti eder. Söz vermiş. Rahat 27'de diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama diyor kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dalaletten kurtulmak isterse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Yani onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu hedefe bütün insanlara ulaştırması mı söz konusudur? Evet. Kim dilerse Allah'ın garantisi var. Mutlaka ulaştıracağını garanti ediyor. Öyleyse ulaştırdığı zamanki duruma bakalım. Başlangıçta dengenin sağlandığı ortam, kişinin, nefsinin, kalbinin %100 afetlerle dolu olduğu başlangıç noktasında Allah-u Teala'nın ruhu var kişiyle birlikte. O da %100 hasletlerle dolu. Yani denge yüze karşı yüzle kurulmuş durumda. %100 afetlerle dolu olan bir nefs, %100 hasletlerle dolu olan bir ruh. Ama gelin görün ki Allah-u Teala ruhu kendisine istiyor. Ona ulaştırmamızı istiyor. Şu dünya hayatını yaşarken ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız Kur'an-ı Kerim'de farz kılınmış. İrci'i ila Rabbiki diyor Allah-u Teala Rabbine. Geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Bu ruha hitaptır. Ve yapmamız lazım gelen şey onu gerçekleştirmek. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu. Ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle dolu. Denge tamam. Ama biz ruhumuzu Allah'ın emriyle dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmakla vazifeliyiz bütün insanlar. Bunu yaptığımız zaman hasletler ruhumuzda olduğuna göre ruhumuz yok. Ruhumuz Allah'a ulaşacak. Nefsimiz %100 afetler dolu. O zaman bir kurtuluş söz konusu olabilir mi? Olamaz.

Birikir. Allah Teala insanın ruhunu Allah'a ulaştırmasını farz kılmış, 7 safhalık bir devreden geçiyor kişi. Neden 7 safha? Çünkü Allah'a ruhun ulaşması 7 tane gök katını aşmasına bağlı. Bu gök katlarının aşılmasının nefsteki afetlerin yok edilmesi istikametindeki karşılıkları emmare, levvame, milhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye isimlerini alır. Nefsin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doluyken Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin dilemesiyle birlikte gerçekten dilemesi Allah o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar. Ve Allah Teala o kişinin nefsinin kalbine %2 rahmet nuru gönderir. Bu mürşide tabiyetten evvelki bir olaydır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun %100 kapkaranlık olan kalbine Allah Teala ilk öncü kuvveti %2 rahmet nurunu gönderir. Salavat nurları, fazılları ve rahmeti, evvela %2 rahmeti, ondan sonra da %98'e kadar ulaşan fazılları nefsimizin kalbine taşıyacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda bütün insanlar için bir mutluluğun yaşanması söz konusudur. Dünyadaki en büyük mutluluk bu 7-8 aylık devrede yaşanır. Kişinin nefsi tasfiye mi olmuştur? Bütün afetlerden kurtulmuş mudur? Hayır. Ama kişi bu ilk mutluluğu çok Allah-u Teala'nın ona verdiği çok özel bir büyük mutluluk halinde yaşar. Bu unutulmaz bir devredir bütün insanlar için. O 7-8 aylık devrede insan hayatının en güzel günlerini yaşar. Nefsiyle olduğu, nefsinin afetlerine tabi olduğu devreleri hatırlayan kişi böyle bir dizaynda Allah'ın şeytanın o kişiye tesir etmesini %100 önlemesi sebebiyle ne kadar büyük bir mutluluğu yaşadığını görür. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel ki her şey. Kişi nefs tezkiyesine başladığı zaman ruhu vücudundan ayrılmıştır. Ayrıldığına göre sadece nefsinde afetler kalmıştır. %100 afet ama kişi mutludur. Çok büyük bir mutluluğu yaşar. Neden? Çünkü Allah-u Teala o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen 7-8 aylık devre içinde şeytanın o kişiye tasallut etmesini, musallat olmasını, onu rahatsız etmesini %100 önler. Şeytan hırsından kudurur ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen devresinde o kişiye hiçbir şey yapamaz. Bizi mutsuz eden hep şeytanın telkinleridir, üzerindeki tesiridir. Şeytan devre dışı kalınca dünyadaki en büyük mutluluk yaşanır bu 7-8 aylık devrede. O devrede nefsin kalbindeki afetlerin %7 azalmasına mukabil başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra kalbe girmeye başlayan ve %98'e kadar ulaşacak olan fazıllar o kişinin nefsinin kalbini adım adım işgal etmeye başlar. Ruhun Allah'a doğru yaptığı yolculuk 7 tane gök katının aşılmasını ifade eder. Nefsin kalbi

de tam 7 defa %50'lik artış vücuda gelecektir. %2 rahmet nurundan sonra fazıl nurları kalbe ulaşmaya başlayacaktır. Bu fazıllar ilk defa %7 nefsin kalbine yerleştirdiğin zaman burası nefse emaredir. Kişi Allah Teala diyor ki fela uksumu nefsi levamete, o levame nefse kasem ederim. İkinci gök katına ruhun ulaşması nefsi levameyi ifade eder. Nefsi emare başlangıçtaki kademedir. Birinci defa %7 nur birikimi nefsi emareyi işaret eder. İlk defa %7'lik bir nur birikimi o kişinin nefsinin kalbine gelip yerleşiyor. Allah Teala bütün insanların başlangıçta şeytanın kulu olduğunu, sonra Allah'a ulaşmayı dilediklerini ve böylece hidayet üzere olduklarını ve mutlu olduklarını ifade ediyor. Bütün insanlar için bu 7 tane kademe birer birer gerçekleşir.

Allah Teala'ya emanetin bisu'i demekle, kötülükle emreder ifadesini kullanıyor. Nefs insana onun nefsin içinde afetler olduğu sürece hep Allah'ın emirlerini yapmamak istikametinde, yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemeleri istikametinde telkinde bulunur. Sevgili kardeşlerim, sonra kişi nefsinin kalbinde %7 nuru tamamladığında, mürşidine tabi olduğu zaman vücudundan ayrılan ve ana dergâha ulaşan ruhu, 7. kata kadar çıkabilen ruhlarla beraber 1. kata kadar yükselmeye başlar. Sonra kişi 2. defa %7'lik bir fazıl nurunu nefsinin kalbine ulaştıracaktır. Her gün zikrini yapacağı için bu zikir Allah'ın katından fazılları taşır. Kim zikrederse Allah'ın katından gelen fazıllar o kişinin göğsünden kalbine ulaşır. Ve kalpteki manyetik alan onu kendisine çeker ve orada kalır. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi devamiyi ifade eder. Nefsi emare kişiye ruhun emretmesini, muhtevasını alır. Nefs emredici bir hüviyettedir. Ama nefsi devamede kişi nefsini levmetmeye, kınamaya başlamıştır. Nefsinin afetleri sebebiyle mutsuzluğunun artık farkındadır. Nefsini levmediyor. O levvame nefse kasem ederim ayet-i kerimesi bununla alakalı. Nefsini kınıyor kişi ve dediklerini yapmamak konusunda gayrete başlıyor. Burası ikinci gök katıdır. İkinci gök katında sorulma huzurunda ruhlar suyun, o sıvının içerisine batırılarak olgunlaşırlar. Burada o kişilerin ikinci gök katında bulunmaları, o sıvının içinde bulunmaları, onların nefsi kınadıkları bir devreyi ifade eder. Fela uksumu bin nefsi levameti. O levame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Sonra kişinin nefsinin kalbinde nurlar daha çok artacaktır. Ve nefsi mülkimeye ulaşacaktır kişi. Allah'tan ilham almaya başlayacaktır. Ve elhamaha fücuraha ve takva nefse. Takvası da fücuru da ilham edilir diyor Allah-u Teala. Sonra 4. gök katı nefsi mutmainne. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub diyor Allah-u Teala, kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Bu 4. kademeden sonra 5. kademeye gelir. Ruh 5. gök katına çıkar. Allah Teala diyor ya eyyetühen nefsin mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vadiye. Etkuli fi ibadî ve etkuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan.

Yönetime 1. Ve kullarımın arasına 1. Nasıl bir kul bu? Önce Allah'ın rızasını kazanmış. Radiye. Sonra da Allah ondan razı olmuş. Mardiye. Ödemeleri geçiyor ve tezkiye ödemesine geliyor kişi. Burada 7. defa %7 fazla birikimi ve %2 de rahmet birikimi sebebiyle kişinin nefsinin kalbindeki nurlar afetleri aşıyor. Hemen tezekka, innemâ yetezekkâ li nefsihi ilallâhil basîr. Kim nefsini tezkiye ederse, o bunu kendisi için yapar ve ruhu Allah'a ulaşır diyor Allah-u Teala. İşte ruhun Allah'a ulaştığı nokta burasıdır. Buraya kadar olan kesim Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Bütün insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah mutlaka onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Bir tek şey ister, bu talebin kalpten olmasını. Gerçekten kişi diliyle sadece söylemişse, kalbinde böyle bir talep yoksa, o kişinin talebi kabul edilmez. Ama kişi gerçekten kalbinden duyarak, isteyerek Allah-u Teala'ya müracaat etmişse de Allah'a ulaşmayı dilediğini söylemişse, o zaman Allah-u Teala bu talebi mutlaka kabul buyuracak. O kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ama bu kişi zikri sevmiyormuş, Allah sevdirecektir. Oruç tuttuğu zaman açlıktan ölecek gibi hissediyormuş kendisini, Allah-u Teala onu açlığı hissettirmeyecektir. Bütün güzellikleri en güzel standartlarda yaşatacaktır. Ve o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. İşte vuslat, nefs tezkiyesi bu noktadaki tezahür eden iki kavramdır. Vuslat ruhun Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında yok olmasıdır. Nefs tezkiyesi de nefsin kalbindeki afetlerin %51 azalması, %49'a düşmesidir. Mutluluğunda %51 yaşanmaya başlaması demektir bunun manası. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz alemler. Bir insan üç vücuttan oluşuyor. Bir, şu fizik vücudumuz. İkincisi, nefsimiz. Üçüncüsü de ruhumuz. Bunun ötesinde Allah-u Teala'nın bizde başka vücutlarda var etmesi söz konusu olabilir mi? Olabilir. Ama biz İnsanı bir insana ait olan aklımızla buraya kadar ulaşabiliyoruz. O zaman bu üç vücuttan fizik vücudumuza ait olan alem zahiri alemdir. İşte bu gördüğümüz etrafımızdaki her şey zahiri alemin bir parçasıdır. Allah-u Teala fizik vücudumuzu bu alemde yaşayabilecek olan özellikle donatmıştır. Bu alemde nefes alırız. Aldığımız her nefes, havadan aldığımız oksijenin iç dünyamıza, vücudumuzun fizik standartlardaki iç dünyasına girmesi, kanın akciğerlerde temizlenmesi ve vücudumuza temiz kanın pompalanması, sonra yeniden temizlenmesi, yeniden pompalanması, böylece bir ömür boyu sayısız nefes alır veririz. Her nefes alışımızda havadaki oksijeni vücudumuzun kan temizleme merkezi olan akciğerlerine kalp gönderir. Kalp bir emme basma tulumu görevini yapar. Gönderir kanı, temizlenen kanı da tekrar kendisine. Affedersiniz, gönderdiği kan hemen kirlenecektir. Çünkü gelen havayla temizlik işlemi tamamlandığında parmaklarımızın uçlarına kadar her tarafa giden ana damarlar ve kılcal damarlar vasıtasıyla vücudumuzun her noktasına ulaşan kan o noktalara varana kadar her noktada kirlenecektir ve tekrar kalp onu kendisine toplayacaktır. Öyleyse kalbin bir atar damarı var, gönderici sistem. Bir toplar damarı var, geriye döndüren. Sevgili kardeşlerim, fizik vücudumuz bu aleme göre yaratılmıştır. Bu gözlerimiz sadece bu alemi görebilir. Kulaklarımız sadece bu alemdeki sesleri işitmeye organize edilmiştir. Her şey fizik vücudumuz için bu aleme göre Allah-u Teala tarafından o sonsuz planlama sistemiyle planlanmış ve biz insanlar yaratılmışız. Biliyorsunuz ki insan hameyn ve mesnun olan salsalin adı verilen topraktan yaratılmış. Ve yaratıldığı andan itibaren nefes almaya başlamış ve kan dolaşımı söylediğimiz standartlarda derhal oluşmuş. O Adem Aleyhisselam ki 1200 yıl yaşadı. Yaşayanlar arasında göbeği olmayan, göbek bağı olmayan bir tek insan Adem Aleyhisselam'dır. Çünkü o bir anne babadan doğmadı.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir ikinci vücudumuz nefsimizdir. Nefsimiz de fizik vücudumuzun tam olarak aynı görünümündedir. Fizik vücudumuz hangi standartlarda görünüyorsa nefsimiz de aynı hüviyettedir. Görüntüsü tamamen ona benzer. Nefsimiz mutluluğumuz açısından en önemli vücudumuzdur. Nefsimizin kalbi doğuşumuzda %100 afetlerle doludur. Buna karşılık bir üçüncü vücudumuz var, ruhumuz. Onun da kalbi %100 hasletlerle doludur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği denge unsuru içindeyiz. Allah-u Teala buyuruyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki böylece bizler Allah için vücuda getirilmiş mahluklarız. Allah Teala insanı kendisi için yarattığını söylüyor. Öyleyse ne demek istiyor acaba? Bunun cevabı üçüncü vücudumuz olan ruhumuzda. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala insandan bahsediyor. Ve nefaha fihi ruhihi diyor. Onun insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor Allah-u Teala. İnsanın içine ruhumuzdan üfürdüğünü söylüyor. Böyle bir dizaynda üfürülen bir ruh, Allah'ın ruhu. Bütün insanlar doğuşlarından ruhlarını Allah'a ulaştırınca, yani ruhları Allah'a ulaşmak üzere yola çıktığı ana kadar, eğer böyle bir şeye teşebbüs etmezlerse, ölene kadar ruhlar kişinin fizik bedeninde onunla birlikte denge sağlayıcı faktör olarak bulunur. Ne demek istiyoruz? Demin söylerken demiştik ki nefsimizin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar, düşmanlık vesaire. Allah-u Teala'nın yarattığı denge sistemine göre bir başka muhtevanın da tamamen hasletlerden oluşması lazım. İşte bu ruhumuzdur. Onun da muhtevası %100 hasletlerdir. Öfkeye karşılık sükunet, kine karşılık sevgi, düşmanlığa karşılık dostluk, kıskançlığa karşılık diğergamlık,
pintiler karşılık cömertlik. Böylece bütün negatif faktörlerin, nefsimizin bütün negatif afetlerinin, negatif olan afetlerinin karşılığı ruhumuzun pozitif hasletleridir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetindeyiz. Peki ama Allah Teala ruhumuzu geri istiyor. Ruhumuz için münebine ileyhi ve ettehu diyor. Ona Allah'a yönel diyor. Allah'a ulaşmayı dileyecek fizik vücudumuz ve ruhumuz böylece Allah'a yönelmiş olacak. Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu diyor Allah Teala. Rabbine yönel ve ona teslim ol. İşte Allah'a yönelecek olan, Allah'a teslim ulaşarak, Allah'ın zatına ulaşarak, Allah'ın zatında yok olmak suretiyle, görünmez olmak suretiyle Allah'a ulaşan, ulaşacak olan ruhumuzdur. Allah'ın zatında yok olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde ruhumuzun muhtevası %100 hasleti ifade eder. Ruhumuz gene tam fizik vücudumuzun bir benzeridir, tam bir benzeridir. Ve muhtevası hasletlerle doludur. İşte Allah-u Teala'nın biz her şeyi karşıtıyla birlikte yarattık ifadesi, nefsimizi %100 afetlerle donatılmış bir nefs, ruhumuzu %100 hasletlerle Allah-u Teala'nın donattığı Allah'ın ruhu olarak devreye sokuyor. Fizik vücudumuz içerisinde nefsimizi de ruhumuzu da barındırıyor. Bir insan şu dünya hayatında yaşarken fonksiyonel olarak fizik vücudu ruhun da nefsin de kendisinde barınabileceği bir özellik taşır. Bu ruhun ve nefsin fizik vücudumuz içinde barınma statüsü fizik vücudumuzun hayatta olmasına bağımlıdır. Bu dünya hayatını yaşadığı sürece fizik vücut ruha da mekandır, nefse de mekandır ve ikisi de saçın her tel zerresine kadar o hüviyeti alır. Her şeyiyle fizik vücudun aynıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala, Allah'a ait olan, Allah'ın ruhu olan ruhunu geri istiyor. İrci'i ila Rabbiki diyor. Fecr 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala ya eyyetüen nefsün mutmainnetü diyor. Ey mutmain olan nefs. İrci'i ila Rabbiki, bu ruha hitaptır. Ruhu, ruha Allah Teala Allah'a geri dön diyor. Sonra
Nefs tekrar devreye giriyor. Radiyeten ve mardiye kelimelerini kullanıyor Allah-u Teala. Radiyeten Allah'tan razı olarak ve mardiye ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Burada da bitmiyor olay. Önce nefsimize hitap etti. Ey mutmain olan nefs. Emmare, levvame, mülkime kademelerini geçirmiş. Mutmainliğe gelmiş. Mutmain olmuş nefsimiz. Bu mutmain olan nefsimizi Allah-u Teala Rabbimize geri döndürüyor. Ey mutmain olan nefs, diyor, mutmain olan nefs, emmare, levvame, mülkime, mutmainne. Ondan sonra radiyeten mardiye diyor, radiye Allah'tan razı olmak, mardiye Allah'ın rızasını kazanmak, altı oldu ve tezkiye, yedinci kademe, nefsin kalbinin %51 nurlarla kaplanması ve buna paralel olarak ruhun Allah'a ulaşması. Fethuli fi ibadi. O zaman kullarımın arasına gir diyor. Hangi kul bu? Allah'a ruhunu ulaştırmış olan bir kul. Fethuli fi ibadi ve fethuli cenneti ve cennetime gir diyor Allah Teala. Bu da üçüncü kat cennet. Öyleyse fizik vücudumuza bir mesken olarak bakabiliriz. Ruhumuz da nefsimiz de fizik vücudumuzun çatısı içinde, çevresi içinde, kapladığı alanda onun tam şeklini alarak yaşarlar. Ruhumuz da fizik vücudumuzun aynı görüntüdedir. Nefsimiz de fizik vücudumuzun aynı görüntüdedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu böyle kalmıyor tabii. Allah Teala ruh adı verilen emanetini, yani kendisine ait olanı geri istiyor. Peki vermedik. Şu dünya hayatını yaşadık ve de Allah'a ruhumuzu dünya hayatını yaşarken teslim etmedik. O zaman öldüğümüz zaman ruhumuzu Azrail Aleyhisselam ve onun takımı alıyor ve gene Allah'a ulaştırıyor. Ruhumuz her halükarda sahibi olan Allah'a geri döner. Başka bir alternatif söz konusu değildir. Allah'ın ruhu Allah'tan bize üfürülmüştür doğduğumuz an ve o Allah'a ait olan ruh Allah'a mutlaka geri dönecektir. Nefsimiz mi? O da berzah alemindeki hayatına devam edecektir. Bütün alemlerde kopacak olan kıyamet noktasına kadar nefsimiz berzah aleminde yaşayacaktır. Ve de kendisinden evvel yakınlarından kimler ölmüşse onların nefsleri berzah aleminde nerede ve nasıl yaşıyorlarsa onlarla beraber bu dünyadakine çok benzeyen bir hayatı idame ettireceklerdir, devam ettireceklerdir. Böylece
Üç tane vücudumuz oluyor. Ruhumuz, beçimiz, nefsimiz. Ruhumuzu her halükarda mutlak olarak Allah'a ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Bu Allah-u Teala'nın emridir. İşte irci-i emri odur. Rabbine geri dön manasına irci-i, ona rücu et. Yani geri dön. İlâ Rabbiki, Rabbine. Allah-u Teala Nem Suresinin 82. ayet-i kerimesinde Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila diyor. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona dön, Rabbine dön, Rabbine ulaş diyor. Allah'ın ismini zikreden fizik vücut ama dönen Allah'ın ruhu. Biz insanlar bizde bulunduğu için ruhumuz diye hitap ederiz. Ruha bizim ruhumuz deriz. Ama bizim ruhumuz değil. Onun ruhu yalnız bizim vücudumuzun tam şeklini aldığı için her zaman bizlerin görüntüsünde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile ilişkilerimizde tüm güzellikleri yaşamak söz konusudur. Başlangıçta nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri tam bir dengeyi oluştururlar. Birinde %100 afetler, diğerinde %100 hasletler. Ama Allah Teala söylediği gibi demek ki iki ayette ruhunu geri istiyor. Ve bunu hepimiz yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Kaldı ki bu her ne kadar bize bir vazife olarak verilmişse de Allah Teala tarafından biz onu talep ettiğimiz takdirde mutlaka yerine getirilecek olan bir müessesedir. Öyleyse böyle bir muhtevada yapmamız lazım gelen şey Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemektir. Burada bir yerden sonra önemli bir değişikliğin başladığını göreceğiz. Biz Allah'a ulaşmayı dilersek Allah-u Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu, yani onun ruhunu, yani kendi ruhumu kendime ulaştırırım. Ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Aslında ulaştırdığı kendi ruhu. Allah'ın ruhu Allah tarafından kendisine ulaştırılıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Dilerse Allah Teala onun üzerinde derhal hükümranlığını kurar. O kişiyi koruyucu kanatlarının altına alır. Yani kontrol altına alır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ya furkanlar verir. İrşat makamını irşat eden bir hüviyette tutan Allah Teala kulunu kalbin göğsünü yararak irşat makamına ulaştırır. Tabiyetle beraber vücuttan ayrılan ruh, 7 tane gök katını
birer birer aşar. Emmare, levvame, mülki, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde, yani 7 kademede nefs %7, %7 nurlarla kaplanır. Neticede nefsin kalbinde 7 kere 7, 49, baştan aldığı %2 de rahmet nuruyla beraber, %49 fazıl nuru, %20, %2 rahmet nuruyla kişinin nefsinin kalbi %51 nurla kaplanır. Bu başlangıçtaki dengenin aynıdır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediğinden Allah'a ruhunu ulaştırdığı güne kadar Allah'ın muhafazası altındadır. Allah şeytanın o kişiye tasallutunu kesin şekilde önler. Ne olur? Ruhumuz vücudumuzdan ayrılınca ne olur? Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemizi emreden, yasak ettiği fiilleri işlemememizi emreden ruh artık bizimle birlikte değildir, bizden ayrılmıştır. Ana dergaha gitmiştir, oradan 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaşacaktır. Ve bu mutevada sadece nefsimizde fizik vücudumuz var. Nefsimizin kalbi ise %100 afetlerle dolu. Öyleyse biz dünyadaki bütün kötülükleri işleyebilecek olan bir insan hüviyetinde görünüyoruz. Ama öyle olmuyor. Allah Teala şeytanın bize müdahalesini kesinlikle önlüyor. Bu müdahalenin önlenmesi sebebiyle nefsimiz bize bir zarar ika edemiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Zararı bir tarafa bırakalım. Bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidini Allah Teala'dan hacet namazını kılıp soracaktır. Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Eğer bu kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı diliyorsa göstermemesi mümkün değildir. Kişi o mürşide ulaşır. Taviyetiyle beraber ruhu vücudundan ayrılıp ana dergaha ulaşır. Ne kalmıştır geriye? Bütün çirkinlikleri, bütün afetleri bünyesinde toplayan nefsi. Yani o kişi Allah'ın koruyuculuğu altına girmese gideceği yer cehennemin en dibi olan yalnız nefsten ibaret bir insan olarak yaşar. Bütün kötülükleri yapar. Ama Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracak. Çünkü diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşâü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala o devrede Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi dilediği andan itibaren şeytanla ilişkisini tamamen kesecek olan bir formülle şeytanı devre dışı bırakarak o kişiyi dünyadaki en mutlu hayatını yaşamak imkanını sağlar. Bu noktadan sonra geçecek olan 7-8 aylık bir devre dünya hayatındaki en mutlu devredir bütün insanlar için. Adeta pencereleri açıp bağıracağı gelen insanın mutluyum diye. Neden? Nefsi afetlerle dolu. Evet ama afetlerin hiçbir hükmü yok. Çünkü şeytanın afetler üzerindeki bütün tesiri devre dışı kalmış, izole edilmiş kişi. Nefsinin vücudunu negatif istikamette herhangi bir şeye sürüklemesi mümkün değil. Bu sebeple kişi dünyadaki mutlulukların en üstününü yaşar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde bu devre nefsinizin kalbindeki
nurlara paralel bir seyir takip eder. Her %7 nur birikimiyle ruhunuz bir gök katı aşacaktır. Emmare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, vardiye ve teskiye kademelerinde ruhunuz Allah'a doğru 7 gök katlık bir yolculuğa çıkacaktır. Birinci katta açıkta bir secde oluşacak. İkinci katta o ruh suvarılma huzurunda suvarılacak bir süre bir suyun altında ruhun suvarılması gerekiyor Allah-u Teala'ya geri dönerken. Bu onun kirliliğinden neşet etmiyor. Oradan o bir sebep değil, öyle bir şey söz konusu değil asla. Ama bu hüviyette bir bekleme devresi insan vücudunda o ruh yaşadığı için mutlaka gerekli. Çünkü birçok negatif faktörü o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaştığı güne kadar yanlış şeyler yaparak ruhunda hüzünler, kederler oluşturmuştur. Onların, o tesirlerin yok edilmesi o suvarılma işlemiyle mümkün. Ruh mütesirdir. Yapılan yanlışlıklar sebebiyle. Evet, tesir olmamıştır. O nefs gibi negatif istikamette hiçbir şeye iştirak etmemiştir. Tam aksine nefse daima karşı çıkmıştır. Bu karşı çıkmanın da yorgunluğu oluşur. Bu noktadan sonra katları birer birer aşması, üçüncü kattaki köşk mescitte secde, dördüncü kattaki Beyt-i Makdes'te secde, beşinci kattaki Beyt-i Haram'da secde, altıncı kattaki sıfatullah olmama halinde renginin değişerek başlangıçtaki rengine geri dönüşü, yeşilimsi beyaz bir renk alışı, fosfor yeşili gibi ve nihayet yedinci gök katına çıkarak yedi alemden geçip Allah'ın zatına ulaşması söz konusu olur. Buradaki muhtevayı dikkatle yerlerine oturttuğumuz zaman görürüz ki biz hepimiz Allah'a Allah'ın ruhunu teslim etmeye mecburuz. Bunu yapmadığımızı düşünelim. Bunu yapmayan bir insan için, harekete geçmeyen bir insan için ömür hep hüzünlerden, kederlerden, sıkıntılardan oluşan bir muhteva taşır. Ne zengin olmak, ne insanların özendiği bir takım görüntülere sahip olmak insanı mutlu edemez. Mutluluk iç dünyada, dış dünyada ve Allah ile olan ilişkilerde vücuda gelen bir şeydir. İç dünyada sülh ve sükun hali, başka insanlarla ilişkilerde sülh ve sükun hali, Allah ile ilişkilerde sülh ve sükun hali mutluluğu oluşturur. Ama nefsinin kalbi afetlere dolu olan bir insan, ne etrafındaki insanlarla ne de iç aleminde sulh ve sükun içinde olamaz. Nefsiyle ruhu devamlı kavga halinde olacaktır. O kişi de etrafındaki insanlarla devamlı huzursuz bir hayat yaşayacaktır kavga ederek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bütün bunların dışında kalmak üzere Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz ve mutlaka ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Allah ruhunuzu kendisine ulaştırıyor. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu sizin göreviniz. Allah da ruhunuzu kendisine ulaştıracak.
Bu da Allah'ın üzerine aldığı göre. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla bir insan, dünya mutluluğunun yarısını yaşayan bir insan olmak şerefine erer. Üçüncü kat cennetinde sahibi olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat, mürşidine ulaşıp tabiyetinde ikinci kat, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi bu yarı mutluluğun ötesinde daimi zikre ulaşarak, nefsinizin kalbini tam temizleyerek sonsuz bir mutluluğa ulaştırmasını, kesintisiz bir mutluluğa ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Atıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. Allah'tan bahsetmek üzere, sevgiden bahsetmek üzere, sevgili kardeşlerim, genel anlamda sevenler sevilir. Hiçbir zaman onlar beni sevsin de ben o zaman onları severim tarzında bir bencilliğe kapılmamalısınız. Onlar sizi sevseler de siz etrafınızdaki insanları sevmelisiniz. Sevmeseler de gene sevmelisiniz. En azından sevmeye çalışmalısınız. Bir düşünün sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz? Ama ya o güne kadar sizi sevmeyen kişi, sizin onun sizi sevmemesine rağmen onu ne kadar sevdiğinizi ispat ettiğiniz bir noktada nereden biliyorsunuz onun da size karşı artık bir sevgi duymaya başlamayacağını? Neden olmasın sevgili kardeşlerim? Sevenler normal statüde sevilir. Öyleyse diyelim ki siz etrafınızdaki insanları seviyorsunuz ama onlardan bir kısmı bütün gayretinize rağmen sizi sevmiyor. Ne yazar? Ne kaybedersiniz ki? Sevmek her zaman en güzel davranışlara sebebiyet veren bir vesile olduğu için size devamlı derecat kazandırır. Neden? Çünkü sevdiğiniz kişiye yardım edersiniz. Sevdiğiniz kişiyi mutlu kılarsınız. Sevdiğiniz kişinin memnun olması için her şeyi yaparsınız. Öyleyse bu yaptığınız her şey onun da sizi sevmesine küçük küçük vesileler oluşturacaktır. Ama onlar bir araya geldiği zaman bir de bakacaksınız ki bu başlangıçta sizi sevmeyen kişi de sevmeye başlamış. Diyelim ki hayır olmuyor. Bütün gayretinize rağmen o sizi sevmiyor. Buna rağmen siz onu severseniz ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Ama unutmayalım, her güzel davranış, başkasını mutlu kılan davranış bize derecat kazandırır. Öyleyse biz bizi sevmeyenlere de sevenlere davrandığımız gibi en güzel davranışlarla hitap etsek, onlarla konuşsak, onları da mutlu etmeye çalışsa, o zaman onlarda şöyle bir soru işareti gelmez mi sevgili kardeşlerim? İşte bana karşı bu kadar güzel davranan birisi var. Ama ben onu sevmiyorum. Acaba onun beni böylesine seven bir davranış biçimleri dizisine sahip olmasına rağmen ben onu neden sevmiyorum? Acaba bana düşen bir vazife var mı ki burada? Unutmayın sevgili kardeşlerim, sevgi Allah'tandır. Nefret şeytandandır.
O zaman siz o insanları sevdiğiniz zaman onlarda da sizi sevme imkanını oluşturuyorsunuz. Bu ortaya koyduğunuz gelişme bir vesiledir onlar için. Yani onların da sizi sevmesi için bir vesiledir. Sevgili kardeşlerim, bir düşünelim. Eğer biz seversek, sevdiklerimize güzel davranışlarda bulunuruz, öyle değil mi? O zaman güzel davranışlar onları mutlu edecektir.

Sevgili kardeşlerim, hepimiz dünya adı verilen bir gezegende hayata getirildik. İşte hani bir şarkı var, akbaka olmuş saçlarımla ihtiyar oldum bugün diye. İşte o ihtiyarlığa, akbaka saçlara gelinceye dek hep dünya adı verilen bu gezegende yaşarsınız. Yaşadıkça insanları daha bir güzel tanırsınız. Daha çok onlar hakkında bilgi sahibi olursunuz. Eğer hedefiniz sevmekse, bunu gerçekleştirdiğiniz takdirde onların da sizi sevdiklerini görürsünüz. O zaman niçin onlar beni sevsin de ben onları seveyim? Öyle olmamalı felsefeniz. Ben beni sevmeyenler de dahil olmak üzere herkesi sevmeye çalışırım. Zaten beni sevenleri sevmek içimden gelen bir vetire. Bu iç dünyamdan gelen duyguyu dışa vurmakla sadece vazifeliyim. Onlar beni sevdiğine göre gayet normal bir sonuç. Bir insanın kendisini sevenleri sevmesi. Soru olan ne? Sizi sevmeyen, belki de nefret eden insanlar varsa onları da sevmeyi. Bunu hedef ittihaz edinirseniz, o zaman size göre sizin düşman olabileceğiniz hiç kimse kalmaz. Ne diyordunuz? Biz kimseye kin tutmazız. Ayar bile dosttur bize. Ayar düşman demek. Sevgili kardeşlerim, şeytanın tarafında olan demek. Hile yapan demek. Ama eğer biz onlara dostsak, onlar bize başlangıçta bir kötülük yapsalar bile, bu kötülüğe negatif bir mukabelede bulunmamamız, tam aksine onların bu kötü davranışına en güzel kalpten davranışlarla cevap vermemiz, onları sevgili kardeşlerim bir yerlere ulaştırır. Ben ona şurada da şurada da şurada da hep en kötü davranışlarda bulundum. Onu ezmeye çalıştım. Sözlerimde belki hakaret de vardı. Ama o bana hiç hakaret etmedi. O bana hiç kızmadı. Aynı şeyler bana yapılsaydı ne yapardım? Kızardım, öfkelenirdim. Ben ona daha kötüsünü yapardım belki de. Böyle düşünen bir insan kendisiyle bu güzel davranışın sahibini istese de istemese de mukayese etmek mecburiyetinde kalacaktır. Ve her mukayesenin sonunda, karşılaştırmanın, değerlendirmenin sonunda kendisinin sevgi açısından çok daha gerilerde olduğunu yakalayacaktır. Eğer o kişi, yani karşısındaki kişi bir Allah dostu ise, onun karşılıksız sevgisi tasavvufa yeni girmiş olan, kalbi henüz karanlıklarla kaplı olan birini mutlaka pozitif alanda etkileyecektir. Ve nefrete karşı sevginin nefrete dönüşmeyen, değişmez bir sevginin bütün şartlara rağmen değişmez bir sevginin sahibi olan kişi diğerinin nezdinde ve kalbinde bir yer işgal edecektir.

Eski hayatında herkes kendisinden nefret ettiği için onun da herkesten nefret ettiği bir dünyada yaşayan, o eski dünyasında yaşayan kişi bu yeni dünyasında artık Allah'a ulaşmayı dilemiş ve Allah ile bile olmuş. Allah ile bile olmak, Allah ile birlikte olmak onun sevgisini kazanmış. Bu kişi etrafındaki insanları adım adım sevmeye başlayacaktır. Öyleyse bu sevgi güzele doğru bir seyir takip edecektir sevgili kardeşlerim. Güzele doğru bir yaklaşım biçimi. İşte insan adı verilen biz Allah'ın mahlukları, Allah'ın yarattığı varlıklar. Bizi yaratan Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Çünkü varız. Allah Teala bizi yoktan var etmiş. Niçin var etmiş acaba? Allah'ın bir tek emeli var, hedefi var sevgili kardeşlerim. İster ki herkes mutlu olsun. Herkes mutluluğu yaşasın. Ve konunun realitesine ulaştığımız zaman bakıyoruz ki Allah sevgisi olmadan mutluluk yaşanamaz. Çünkü nefsin bütün afetleri ayaktadır ve şeytan sonsuz bir şekilde onlara tesir etmektedir. İşte manevi hayata giren, Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine ulaşan bir kişinin nefsinin kalbindeki afetler, onun zikir sayısının artmasına paralel olarak devamlı azalacaktır. Nefretin yerine sevgi dolacaktır. Nefretle dolu olan alanlar sevgi dolu alanlara dönüşecektir. Ve ne olacaktır? Nefret eden kişi nefreti sevgisinden etrafındaki insanlara karşı çok daha fazla olan kişi sevgisi nefretini aşacak bir noktaya mutlaka gelecektir. Çünkü o Allah'a müracaat etmiştir. Ya Rabbi demiştir. Ben bu nefret dolu dünyadan bıktım. Onlar bana kötü davranıyorlardı. Ben de onlara kötü davrandım. Ama bunda bir mutluluk bulamadım. İntikam almak mutluluğu sağlamıyor. İşte şimdi Yüce Rabbim sen bana sevgiyi öğrettin. Ben onları sevmeye çalışıyorum. Ama görüyorum ki sevdikçe ben mutlu oluyorum. Ama görüyorum ki sevdikçe onların davranış biçimleri artık bana eskisi kadar batmıyor. Çünkü sevdikçe ve bu sevgi müessesesi zikrim arttıkça gelişiyor, büyüyor. Artan zikir sebebiyle nefsimin kalbindeki afetler otomatik olarak azaldığı cihetle sevginin ve güzel duyguların kapladığı alan giderek nefretin ve negatif duyguların katladığı alanı küçültüyor, o kaplıyor. Sevgi kaplıyor. Allah'ın alanı nefsimizin kalbinde giderek büyüyor, büyüyor, büyüyor. Eskiden zaten yarı yarıya bir denge vardı.
Çünkü ruhumuz vardı, %100 hasletlerle dolu. Ve nefsimiz vardı, %100 afetlerle dolu. Ve tam bir denge söz konusuydu. Ama sonra mürşidimize tabi olduk. Tabi olduğumuz zaman ruhumuz vücudumuzu terk etti. Allah'a doğru yola çıktı. 7-8 aylık bir devrede Allah'a ulaştı. Neyle kaldık? Nefsimizle kaldık. İşte bu muhteva içinde gördük ki nefsimizin kalbindeki afetler bizim yaptığımız zikir seviyesine paralel olarak yok oluyor. Yerini hasletlere terk ediyor. Öyle ki bir süre sonra nefsimizin kalbindeki afetlerle hasletler eşit oldular. Ama biz bırakmadık ipin ucunu, daha fazla zikir yapmaya devam ettik. O zaman ne olur sevgili kardeşlerim? O zaman hasletler afetleri aşar. İşte insanlardan her kim daimi zikre ulaşabilirse onun kalbindeki afetler yerini tamamen hasletlere terk etmiştir. O kişinin kalbinde artık nefret, kin, öfke gibi afetler hüküm icra edemez çünkü yok olmuşlardır. Onların yerini de güzellikler almıştır, sevgi almıştır, güzel davranışlar almıştır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bir başka kurtuluşun mevcut olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Allah Teala nefsimizin ruhumuzun yerini almasını istiyor. Çünkü ruh Allah'ın ruhu ve istiyor ki ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştıralım. Bu Allah'ın farz emridir. Kim bunu başarırsa, ki böyle bir şey için mutlaka mürşide tabi olmak şarttır. Kişi hacet namazını kılacaktır. Allah'tan mürşidini soracaktır. O mürşide tabi olacaktır. Tabi olduğu anda o kişinin ruhu vücudunu terk eder ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Ne olacaktır? 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. Emmare, levame, mütlime, mutmainne, radiye, vardiye, teskiye kademelerinde teskiye olacaktır. Burada nefsin kalbi %51 nurlarla kaplanır. Bu güzelliklerin Allah tarafında olan muhtevanın galebe çalması noktasıdır. Bu noktadan sonra o kişi zikrini daha hızlı bir şekilde arttırabilmek imkanının sahibidir. Yavaş yavaş nefsinin kalbindeki afetler giderek azalacaktır. Herkesin hedefi daimi zikre ulaşmaktır. Daimi zikre ulaşınca o kişinin nefsinin kalbinde artık afet kalamaz. Daimi zikir kesintisiz bir şekilde nurları kalbe taşıdığı için kalpte yeniden negatif değerlerin oluşması artık mümkün değildir. O kişi daimi zikre ulaşmıştır.
nefsinin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. İşte dünyadaki en mutlu insanlar onlardır. Onları da düşman olanlar olabilir mi? Evet, olabilir. Onlar da tabii onlara karşı bu söylediğimiz insanlar da nefslerindeki bütün afetleri yok eden insanlar da elbet onlara karşı düşman olur. Öyle mi? Bizim kardeşlerimiz arasında böyle düşünen kimse artık kalmamıştır. Bilirler ki nefsin kalbindeki afetler yok oldukça kişinin kin, intikam, öfke gibi afetleri, yani nefsin afetleri yok olacaktır. Yok olunca onların yerine sevgi alacaktır. Ve nefsin kalbinde afetler tamamen yok olunca nefretin, kinin, öfkenin, bütün negatif faktörlerin yerini sevgi ve ona bağlı olan duygular alacaktır. O kişi insanları sevecektir. Ona yine de düşman olanlar olabilir mi? Evet, olabilir. Ama o onlara düşman olamaz. İşte sevgili kardeşlerim, güzellikler bir bütün teşkil eder. Hepiniz için Allah Teala'nın dizaynı budur. Allah sever, sever, sever. Allah ister ki kötülük yapanlar da akıllarını başlarına toplasınlar da onlar da başkalarından en güzel muameleler geldiği için etrafındaki insanları sevseler. Sevgili kardeşlerim, olabilir mi? Elbet olabilir. Bir insanı bu noktaya ulaştıran şey zikirdir. Herhangi bir kişinin zikri Allah Allah diye Allah ismini tekrar etmesi, Allah'ı anması ona mutluluk verir. Ama o kişi mürşidine ulaşıp da tabi olmadığı sürece nefsinin kalbinin nurlarla dolması ihtimali söz konusu değildir. Çünkü kalbi afetlerle doludur. Ve o kalpte nurlara yer yoktur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mürşidine ulaştırır ve mürşidine ulaşan kişinin yaptığı zikir onun kalbine Allah'ın katından rahmet, fazl ve salavat nurlarını getirir. O nurlar o kişinin kalbine gelecektir, ulaşacaktır. Fazıllar kalbe yerleşecektir. Baştan gelen sadece %2'lik rahmet nuru fazıllara yerini terk edecektir. Fazıllar o kişinin nefsinin kalbini zikir arttıkça daha çok dolduracaktır. Kişi daimi zikre ulaştığı zaman bu kesintisiz zikir sebebiyle nefsin kalbinde karanlıkların tekrar gelip yerleşebilmesi imkansız hale gelecektir. Bunun dünya hayatına aksedişi nasıl bir hüviyet taşır? Herkese en güzel sevecen davranışlarda bulunmakla noktalanır iş. Çünkü o kişinin nefsindeki afetler tamamen yok olacaktır. Yok olduğu için o kişinin hiç kimseye kin duyması, öfke duyması söz konusu olmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey
öylesine güzel dizayn edilmiş ki. Bu güzellik içerisinde Allah-u Teala'nın bizlerden istediği şey ne? İşte o şey bu standartlar altında gerçekleşiyor. Bizim mutluluğumuz. Allah-u Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Ama başka bir yolu yok ki. Bir tek yol var. Nefsin kalbini nurlarla doldurabilmek. Zikir adlı bir müessesenin Allah'ın katından taşıdığı nurların o kişinin kalbine yerleşmesidir. Yerleştikçe ne olur? Nefsteki afetleri kapı dışarı eder ve öyle yerleşir nurlar. Öyleyse fazılların gelip de insanın kalbine yerleşmesi, evvela %2 rahmet nuru, sonra fazıllar. Ve neticede %98 fazla kadar nurlar nefsin kalbini doldurur. Sonuç ne olur? Sonuçta o kişinin kalbindeki bütün afetler yok olur. Daimi zikir sebebiyle. Her an Allah'ın katından taşınan, o kalbe ulaşan nurlar, kalbi devamlı yeniler, temizler. Zaten artık kısa bir zaman sonra o kişinin kalbinde afet kalmadığı için davranış biçimleri tamamen değişecektir. Sevgili kardeşlerim, bunlar bizi nereye götürür? Bunlar bizi mutluluğa götürür. Başkalarını sevmeye götürür. Bizden nefret eden insanları bile sevebilecek hale geliriz. Artık nefsinizin kalbinde kin, afeti kalmamıştır. Öfke afeti kalmamıştır. Negatif afetlerin hepsi yok olmuştur. Artık sükunet içinde yaşayan bir insan olursunuz. Artık sadece en çok sevdiğinizden en az sevdiğinize kadar sadece sevdiğiniz insanlar vardır. Kimseden nefret edemezsiniz. Bilirsiniz ki o kişi size kötülük ediyor. Bu kötülüğü bilmenize rağmen ondan nefret edemezsiniz. Allah Teala nefreti, kini, bütün afetleri daimi zikirde sizden alacaktır. Başkaları size kızabilir, öfkelenebilir, size kötü davranabilir. Tamam. Ama siz onlara kötü davranamazsınız. İşte Allah Teala'nın vermiş evliyaları bu erme noktasından sonraki nefsinin kalbi o noktada yarı yarıyadır. %51 nur, %49 karanlık. Ama zikir arttıkça %51, 61, 71, 81, 91 olur. Nihayet daimi zikirle. Daimi zikrin bir noktasında %100'e ulaşır. Sevgili kardeşlerim, o zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Herkesi seversiniz. Onların size kötülük yaptıklarını bilirsiniz. Ama gene seversiniz. İşte bu sevginizdir ki onlar sizi tanıdıkça size olan nefretlerinin adım adım sevgiye dönüşmesini temin eder. Öyle bir gün gelir ki yeni bir dünyada yaşamaya başlarsınız. Herkesi sevdiğiniz bir yeni dünya. Görürsünüz ki onların size karşı olan davranışları da her an değişim içinde. Öyle bir güne ulaşırsınız ki o değişim onların hepsinin sizi sevmesine sebebiyet vermiştir.
Sevgili kardeşlerim, toplum böyle insanlardan oluştuğu zaman kötüler o toplumun içinde kalamazlar, rahatsız olurlar. Ve onların nasıl olup da bu kadar huzurlu, bu kadar mutlu olduklarını merak etmeye başlarlar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevenlerin oluşturduğu nefs tezkiyesi yapmak yolun yarısını almaktır. Ama nefsin tasfiyesi, yani nefsin kalbinin %100 nurlarla dolması daimi zikirden evvel gerçekleşemez. İşte yolun sonunda buraya ulaşmak var. Zikri daime ulaşmak var. Dünyadaki en mutlu insanlar daime zikrin sahipleridir. Onlar kimseye düşman olamazlar. Onlara düşman olanlar olabilir mi? Evet, olabilir. Ama onlar kimseye düşman olamazlar. Kimseyi üzecek davranışlarda bulunamazlar. Sevgili kardeşlerim, hayat hızla ilerliyor. Günler geçiyor. Bu geçen günlerin sonunda bir gün hayat bitecektir. Sona erecektir. Ne mutlu o insanlara ki kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla olmuştur. Onlar cennete girecek olanlardır. Adın cennetine girecek olanlarsa daimi zikrin sahipleridir. Cennetlerin en güzeli, en üstünü adın cennetleridir. Sevgili kardeşlerim, dünya adı verilen bu gezegende cennetteki gibi mutlu olmak mümkün mü? Evet, mümkün. Bu sizin davranış biçiminize bağlıdır. Davranış biçiminize tesir eden asli unsur ise zikir seviyenizdir. Nefsinin kalbindeki afetlerin hepsini yok eden bir insanla nefsinin kalbi aynen eskisi gibi %100 afetlerle dolu olan bir insan arasında çok büyük bir farklılık var sevgili kardeşlerim. Başlangıçta nefs %100 afetlerle doludur. Ruhta %100 hasletlerle doludur. Denge kurulmuştur. Ruh vücudu terk ettikten sonra, Allah'a ulaştıktan sonra, Allah'a doğru yola çıktıktan sonra geriye nefs kalır. Bu noktada nefsin hedefi evvela %51 nura ulaşmaktır. %51 nur başlangıçtaki dengeyi bu noktada çok daha üst seviyede bir şekilde sağlar. Afetler nefsle birlikte yok olmuştur. Nefsin bütün afetleri yok olmuştur. Nefsin kalbi %51 nurla dolmuştur. Nerede? Ruhun Allah'a ulaştığı noktada. Ama kişi zikrini arttırdıkça fizik vücudunu teslim eder. Sonra %80'i aştığında, daha sonra %100'lük bir seviyeye daimi zikre ulaştığı zaman nefsini de
Allah'a teslim eder. Ve nefsin teslimi o kişinin mutluluğunun en seviyeye çıktığı yerdir. Ruhunu Allah'a teslim eden bir insan %51 mutluluğu yaşar. Ama nefsini Allah'a teslim eden kişi %80 mutluluğu yaşar. Ve sonra da bu %80'lik sonuç %100'e ulaşır. Sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel noktalara ulaştığı bir dünya hayatı ancak tasavvufla mümkündür. Birin tasavvuf, nefsin kalbindeki afetleri temizleyebilen yegane yolculuğu ifade eder. İşte atalarımız Osmanlı, hepsi tasavvuf erbabıydı. Çeşitli tasavvuf grupları, çeşitli muhtevayı taşıyordu ve her biri kendi cephesinde büyük mutlulukları yaşamaktaydı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı deyince hemen hemen herkesin tasavvufta olduğu bir müstesna devredir. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresi. Bu devre bütün dünyada bir örnektir. Her geçen gün daha çok insanın tasavvufa girdiği, daimi zikirde olanların sayısının çok büyük ölçüde yükseldiği bir dünya hayatı. Herkesin haklara en büyük saygıyı gösterdiği bir devre. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Osmanlı'nın torunları olarak bizler ecdadımızın yaşadığı güzellikleri yeniden yaşamalıyız. Bu hedefe yönelmeliyiz. Ruhumuzu, fizik vücudumuzu, yani beşimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek için gayret sarf etmeliyiz. Sevgili kardeşlerim, biliyoruz ki sizler, yani bize tabi olanlar zaten bu yolda bütün gayretinizle çalışmaktasınız. Mutluluğunuz da günden güne artmakta. Bütün bir ömrü Allah'ın güzelliklerini yaşayarak geçirmenizi Allah-u Teala'dan temenni ediyoruz. Diliyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'tan diliyoruz ki hepiniz sonsuz mutlulukların sahibi olasınız. Tasavvufu yaşayasınız. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmasın. El-Fatiha me'as-salavat.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı, bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: Staaten.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanın en büyük düşmanı muhakkak ki şeytandır. Nasıl insanın en büyük dostu Allah'sa, onu insan olarak yaratan ve kendi ruhundan üfüren Allah'sa, insanın en büyük düşmanı da şeytandır. Yani iblis. Zamanın başına gittiğimiz zaman orada iblisi görüyoruz. Şeytan var, Allah var ama insan henüz yok. Sonra Allah-u Teala insanı yaratmayı diliyor. Ve insanı uzun süre beklemiş olan adına salsalin denilen bir çamurdan şekillendirerek yaratıyor ve ona ruhundan üflüyor, can veriyor insana. Arkasından canlandırıyor, ruhundan üfürdüğü insanı canlandırıyor, hayat veriyor insana. Ve Hazreti ilk yarattığı mahluk olan Hazreti Adem'in kaburga kemiğinden Hazreti Meryem'i yaratıyor. Böylece Hazreti Adem ve Hazreti Meryem affedersiniz Hazreti Meryem diyoruz. Hazreti Havva. Hazreti Meryem, Hazreti İsa'nın annesi olan dindeki kadın. Adem ile Havva, Adem'in kaburga kemiğinden Allah-u Teala'nın yarattığı Havva bir bütün oluşturuyorlar. Ve bütün bu insanlık bu iki kişiden, yani bir tek anne ve babadan oluşuyor. O güne kadar Allah-u Teala bütün mahlukatı yaratmış. En son yarattığı insan. Kainata yeni bir mahluk, insan ulaşıyor. Adem Aleyhisselam Allah-u Teala tarafından yaratılırken şeytan yeryüzünde fesat çıkaracak olan birisini mi yaratıyorsun diyor Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala da Adem Aleyhisselam'ı şeytanın böyle söylemesine rağmen yaratıyor. Yeryüzünde fesat çıkaran aslında insan değil, şeytandır. Herkesin etrafında 2-3 tane şeytan muhakkak ki vardır. Ve daima insanları günaha sürüklemek isterler. Gayeleri nedir? Bilirler ki bütün şeytanların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen orada kalmak üzere. Ve insanların da hazmedemedikleri, yaratılışından itibaren karşı çıktıkları, insana da verilen bu mahluk şeytanları şiddetle sinirlendirmektedir. Ve de Allah Teala insanı yaratırken ruh, nefs ve fizik vücut olmak üzere üç ayrı hüviyet veriyor insana. Ruh ki Allah'ın ruhudur. Yalnız güzellikleri taşır. Ruh, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen, fizik vücuda da işletmek istemeyen bir hüviyet taşır. Nefse yaratıldığı an 19 tane afetten oluşan bir varlık. Bütün negatif faktörler, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar, her türlü negatif faktör Allah'ın yasak ettiği veya emirler cephesinde bulunmayan, Allah'ın asla emretmediği her şey, Allah'ın emretmediği, ayrıca bir açıdan Allah'ın emretmediği, ikinci açıdan da Allah'ın yasak ettiği her şey, işte onlar şeytandandır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir Allah'ın emrettikleri var. Ne diyor Allah Teala? Namaz kılın diyor. Oruç tutun, zekat verin, hacca gidin, kelime-i şehadet getirin. İnsanlara iyilik edin. İnsanları sevin diyor. Sevmek Allah'ın temel emridir. İnsanı insan yapan da o sevme hastasıdır. En çok Allah'ı sever insanoğlu. Sonra sırasıyla başka şeyler gelir. Herkese göre de başka şeyler değişir. İşte şeytan bütün insanlardan Allah sevgisini almak ister. Nefslere her zaman telkin etmek imkanına sahip olduğu için şeytan türlü desiseleri, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemesini, emrettiği fiilleri işlememesini bütün insanlara telkin etmek üzere herkesin etrafında birkaç tane şeytan her zaman bulunur. İşte Allah'tan gelen bir dizayn, Allah'ın emirlerini yerine getirmek ve yasak ettiği fiilleri işlememek istikametindedir. Halbuki şeytandan gelen bütün talepler Allah'ın emirlerini yerine getirmemek ve yasak ettiği ne kadar fiil varsa hepsini işlemek istikametinde davetkar bir standart. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin etrafınızdaki olaylara. Kim kime bir kötülük yapıyorsa, haksız bir davranışta bulunuyorsa, orada mutlaka şeytan vardır. Ve kim böyle bir hata işlerse, ona bu hatayı mutlaka onun etrafındaki şeytanlar işletmek için sebepler oluşturmuşlardır. Düşünce sistemine tesir ederek o kişinin o hatayı işlemesine, mesela hırsızlık yapmasına, mesela cinayet işlemesine sebep olmuşlardır. Nerede bir kötülük varsa arkasında mutlaka şeytanlar vardır. Nerede bir iyilik varsa onun arkasında mutlaka Allah vardır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir tarafta Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği bütün fiilleri işlememeye davet eden Allah var. Diğer tarafta Allah'ın bütün emirlerini çiğnemeye çağıran, bütün emirlerine karşı çıkan, emirlerin asla yapılmamasını isteyen, ne kadar yasak ettiği fiil varsa o fiillerin de hepsini gerçekleştirmenizi isteyen bir başka dizayn her zaman etrafınızda kendisini hissettirir. İşte o şeytandır. Şeytan deyince sadece iblis adlı bir tane şeytan yok. Milyarlarca şeytan şu anda hayatta insanların her birinin etrafında toplanmış durumdalar. Kim hangi kötülüğü işlerse arkasında mutlaka şeytanlar vardır. Onu kötülüğe davet eden ve o haksız fiili işlemekte onun haklı olduğunu ona telkin eden bir düşünce bazında bütün şeytanlar insanları suç işlemeye davet ederler. Bunların arasındaki en ağır işlem tabiatıyla bir insanı öldürmektir. Şeytan bunu da emreder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya baktığınız zaman göreceksiniz ki bir tarafta bir düşünce sistemi size kötülük eden bir insana kötülük yapmanız için sizi devamlı zorlamaktadır. Hatta size kötülük yapmayan insanlara da kötülük etmenizi isteyebilir. İşte bu talep sahibi olan nefsinizin afetlerine tesir etmek suretiyle başkalarına zarar veren bir olayı gerçekleştirmeye çalışan müessese o şeytani bir müessesedir. Şeytan mutlaka orada vardır. Hepinize Allah'ın bütün güzelliklerini gerçekleştirmemeniz için tesir etmeye çalışan, yasak ettiği bütün fiilleri size süslü ve güzel göstermeye çalışan hep etrafınızdaki şeytanlardır. Düşüncelerinizin bir negatif bir de pozitif kesimi var. Pozitif kesim Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye çalışan, yasak ettiği fiilleri asla işlememeye çalışan bir dizayn gösterir. Ama şeytan ve başlangıçta %100 afetlerle dolu olan nefsiniz ve devamlı Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye ve Allah'ın emrettiği şeyleri işlememeye çağırır. Onları güzel ve çekici göstermeye çalışır. Mesela içki içmek, alkollü içkiler Allah Teala tarafından yasak edilmiş. Neden? Çünkü o alkollü içkiyi biraz fazla kaçıran bir kişi o noktadan itibaren artık normal bir insanın düşünce standartlarına sahip değildir. Onun artık nefsi hakim olur. O zaman o kişi sarhoş bir halde Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyi hedef ithal edebilir. Şeytan ona o düşünce standartlarının her şeyi ayık olduğu ölçüde kontrol edemeyen bir dizayna onu ulaştırdığı için ona her zaman yanlış şeyler yaptırmak için hazır bir zemin bulur. Ve de bütün gücüyle insanlara Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmeye çalışır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah sizin ne kadar Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği fiilleri işlememenizi istiyorsa, şeytan da o kadar Allah'ın emirlerini yerine getirmemenizi, yasak ettiği fiilleri ise işlemenizi sağlamaya çalışır, gerçekleştirmeye çalışır. Karar mekanizması sizin aklı seliminizdedir. Aklınız karar verecektir. İşte insanın mantık stratejisi onun sahip olduğu hüviyete göredir. Bir çocuk düşünün, haydutların, hırsızların içinde büyümüş, ona hırsızlığı öğretmişler, ona adam öldürmeyi öğretmişler, ona her türlü kötülüğü yapmasını öğretmişler. O çocuk o şartlar içinde yetişmiştir. Başka birisi de tasavvufu yaşayan bir anne babanın evladı olmuştur. Çevre telkinlerine kulak asmamıştır. Allah'ın yolunda ruhunu, içini, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmek için bütün gayretiyle çalışmaktadır. Onun nefsindeki afetler azaldıkça o afetleri fazıllar aldıkça o kişinin ruhu zaten Allah-u Teala'ya ulaştığına göre nefsi kalıyor geriye. Nefsteki durum ne? O kişinin nefsi ruhu Allah'a ulaştığı zaman %51 nur, %49 karanlığı ifade eder. Başlangıçta da zaten böyleydi olay. Ne vardı? Nefsi vardı kişinin, %100 afetlerle doluydu. Nefsi vardı, ruhu vardı. Allah'ın üfürdüğü ruh. O da %100 hasletlerle dolu. İşte o denge kurulmuştu. Bebek doğar doğmaz Allah Teala ona ruhundan üfürür. O kişinin, o bebeğin nefsi vardır. %100 afetlerle doludur. O bebeğin artık ruhu da vardır. Doğar doğmaz üfürülür. %100 hasletlerle doludur. Ama Allah Teala ruhumuzu geriye istiyor. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak üzere mürşidimize vasıl olduğumuzda, mürşidimizin elini öptüğümüzde ruhumuz vücudumuzu otomatik olarak terk edecektir. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. İşte bu kişi ruhsuzdur. Ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır. Vücudunda nefs vardır. Bir de fizik vücudu vardır. İşte böyle bir noktada yola çıkan kişinin nefsinin kalbine o kişi zikir yaptıkça Allah %2 rahmet nuru, %98'e kadar varan fazıl nuru ulaştıracaktır. Ve kişinin kalbi faziletlerle dolacaktır. Eğer o kişi daimi zikre ulaşırsa. O zaman Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bir insan için ideal bir sonuç çıkıyor ortaya. Eğer o kişi ruhunu Allah'a teslim ederse başlangıç dengesine mutlaka gelir. Zaten o denge Allah-u Teala tarafından mutlaka bu noktaya gelinceye kadar korunur. Hatta o kişi Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olduktan sonra
Ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar geçen 7-8 aylık zaman süresince dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. O mutluluğu ömrü boyunca tutamaz. Aslında nefsinin kalbi %100 hasletlerle dolu değildir. Ama şeytanın o kişiye hakimiyetini Allah önlemiştir. O hakimiyet artık yoktur ortada. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ister ki bütün insanlar mutlu olsun. Ruhlarını da teslim etsinler. Fizik vücutlarını da teslim etsinler. Neflerini de teslim etsinler. İradelerini de teslim etsinler. Hepsi farz. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi Kur'an-ı Kerim'de hepsi farz kılınmış insanların üzerine. Kim bunları gerçekleştirirse mutluluğu dört aşamalı bir şekilde yaşar. Allah Teala için hepsini farz kılıyor. Çünkü bir tek gayesi var. Ben diyor insana ruhumdan üfürdüm. Öyleyse benim ruhumu taşıyan, benim ruhumu üfürdüğüm, buna ehil gördüğüm, buna layık gördüğüm insan adı verilen mahluk, benim ruhumu üflediğim mahluk, o mutlu olmalıdır. İşte mutlu olmanın dizaynını Allah Teala insanlara veriyor. Hazreti İbrahim'den bu tarafa. Hazreti İbrahim zamanında sadece Hazreti İbrahim ve ailesinden başlayan bir Allah'a yakın insanlar dizisi o kabilenin bir kısmını tesir altına alıyor. Şimdi Hazreti Musa'ya Allah'ın indirdiğine baktığımız zaman ne görüyoruz? Hazreti İbrahim'in Hanif dinini görüyoruz. Gerçekten

buyuruyor ki bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. 7 safa ve 4 tane desinden oluşur. 7 safa Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. Mürşide tabiyet. 2. Ruhu Allah'a ulaştırmak. 3. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 4. Nefsi teslim etmek. 5. Muhlis olmak. 6. İradeyi Allah'a teslim etmek. 7. Muhlis olmak. Tövbe-i Nasuh'ta bulunmak. Tövbe-i Nasuh'la tövbe etmek. 7 tane safa ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 4 tane teslim. İşte din bundan ibarettir. Başka bir din hiç olmamıştır. Din adı verilen bizim bugün Müslümanlık, Hristiyanlık, Musevilerin dini dediğimiz üç ayrı din gibi görünen dinler aslında üç ayrı din değildir. Sadece bir tek dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın bizden ne istediğini kim merak ediyorsa Tevrat'a, İncil'e, Kur'an-ı Kerim'e baktığında şunu görecektir ki Allah Teala bütün insanlardan sadece o insanların mutlu olmasını ister. Mutlu olmaksa Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilleri işlememeyi mutlak olarak gerektirir. Böylece zamanımızda Müslümanlık diye ayrı bir din, Hristiyanlık diye ayrı bir din, Yahudilik diye Yahud kavminin, Musevilerin dini diye ayrı bir din şu anda ya ne yazık ki tatbikatta var ve bu hakikatlerden haberdar olmayan insanlar üç ayrı din olduğunu ve her birinin ayrı bir kitabı olduğunu, bu sebeple dinlerin ayrılmasının, birbirinden ayrı olmasının gayet tabii olduğunu müdafaa ederler. Oysa ki dinler yoktur sevgili kardeşlerim. Allah Teala gerçekten Hazreti Musa'ya kitap vermiştir. Hazreti İbrahim'e vermiştir. Hazreti Musa'ya vermiştir. Hazreti İsa'ya vermiştir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e vermiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem verdiği Kur'an-ı Kerim'de ayrı bir dini Hazreti İsa'ya verdiği İncil'de ayrı bir dini daha evvel Hazreti Musa'ya verdiği Tevrat'ta ayrı bir dini ortaya koymamıştır. Hepsinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu o kitapların her birinde Allah-u Teala açık bir şekilde kaydetmiş. Üç kitaplı dinin de oluştuğu muhteva aynı ortamı sergiliyor, aynı merdivenlerin basamakları çıkılıyor. 7 tane safa, bu 7 safa içinde ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi, hepsi birbirinin aynı. Hepsi aynı din, tek bir din. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Yeryüzünde harpler yapılıyor. Üç ayrı dinin mensupları birbirini kıyasıya öldürüyorlar. Sevgili kardeşlerim, şeytan da korkunç bir zevk içinde bu büyük yanlışlığın kurbanlarına bakıyor.

Sevgili kardeşlerim, dinler olmadığını, sadece bir tek din olduğunu, biz bütün insanlığa ulaştırmak üzere Birleşmiş Milletler'e müracaat ettik. Biz dediğim kim? Sadece biz mi? Müslümanlar mı? Hayır. Bir rabbay, bir pastör, bir rabbay, yani Musevilerin kilisesinin başkanı. Bir pastör, yani Hristiyanların kilisesinin başkanı. Bir de biz, İslam dininin temsilcisi, bir müşterek yazı hazırladık. Üç dinin mensupları olarak Birleşmiş Milletler'e ulaştırdık. Gayemiz neydi? Gayemiz dünyadaki bu düşmanlığı bitirmekti. Çünkü dinler yoktu. Ve dinlerin mevcut olmadığını, sadece bir tek dinin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin mevcut olduğunu, onun da Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de ispat edeceğimiz gibi, yedi safa ve dört resimden ibaret olduğunu bütün dünyanın bilmesini istedik. Ve reddedildik. Birleşmiş Milletler de kabul görmedi. En hazini yazıyı biz kaleme almıştık bir Müslüman olarak. Dediler ki oradan gelen cevapta siz sizden olan birisine burada Birleşmiş Milletler'de bulunan sizden olan birisine müracaat edin. Biz müracaatımızı yaptık. Müracaatımızı yaptığımız İslam muhtevası içinde bizim müracaatımız reddedildi. Sevgili kardeşlerim, bu dünyaya sülh ve sükunun gelmesini engellemeye çalışanlar var. Ama ne yaparlarsa şunu görecekler, yaptıkları boş. Bir gün bütün dünyaya sülh ve sükun mutlaka gelecektir. Ve biz hayattayken gelecektir. İnsanlar başka bir din mevcut olmadığını, İslam alemi kendi dinlerinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu %100 idrak ederek, Museviler kendi dinlerinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu %100 idrak ederek ve İslam alemi, Hristiyan alemi, bütün alemler kendi dinlerinin aslında Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu kesin olarak göreceklerdir. O zaman başka bir din olmadığını, sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dininin mevcut olduğunu bütün dünya öğrenecektir. Bu çırpınışlar, bu hakikatin dünyaya yayılmasına mani olmaya çalışmak sadece şeytanın dostlarının konuyu engellemesiyle daha bir süre devam edecek. Ama kısa bir zaman sonra bütün dünya dinlerin mevcut olmadığını, Hristiyanlığında, Müslümanlığında, Museviliğinde, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin ta kendisi olduğunu anlayacaklardır. Anladıkları zaman ne olacak? Anladıkları zaman, sevgili kardeşlerim, o zaman dünya üzerinde düşmanlıklar kalkacak. Birbirine düşman ülkeler olmayacak. Kan dökülmeyecek. Sevgili kardeşlerim,
insan olmanın gerçek standartları yeryüzünde tatbik sahasına konacak. Bütün dinlerin mensupları birbirlerini kucaklayacaklar. Ve diyecekler ki bize öyle öğretmişlerdi, yanlış öğretmişlerdi, size düşman olmamızı telkin etmişlerdi. Bunun şeytanın bir oyunu olduğunu daha yeni öğrendik diyecekler. Sevgili kardeşlerim, hakikatleri biz nereden biliyoruz? Neden başka hiç kimse bunları söylemiyor?

Çünkü onlara öğretmesi lazım gelen insanlar da bu hakikatlerden haberdar değiller. Peki nasıl oluyor da biz biliyoruz? Biz de bilmiyoruz. Bize bunu öğreten herhangi bir kişi değil. Bize bu hakikatleri öğreten Allah. O bize gösteriyor. İncil'de, Tevrat'ta hangi ayetler bu yedi safa ve dört teslim anlatıyor? Kur'an-ı Kerim'de hangi ayetler bu yedi safa ve dört teslim anlatıyor? Hangi ayetler o dinin, mesela Hristiyanlığın, Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu, hangi ayetler Musevilere kendi dinlerinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu Tevrat'ta, hangi ayetler Kur'an-ı Kerim'de o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu anlatıyor? Bunların hepsi ispat vasıtalarıdır. O zaman neyle karşı karşıyayız? O zaman Tevrat'ın, İncil'in tarih sırasına göre konuşuyoruz ve Kur'an-ı Kerim'in hepsinin Allah'ın peygamberlerine indirdiği kitaplar olduğu neticesine ulaşıyoruz. Biliyorsunuz ki son peygamber Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hz. Musa'ya Tevrat'ı indiren Allah-u Teala, Hz. İsa'ya İncil'i indirmiştir. Ve Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e de Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim aynı esaslara ihtiva eder. Bunu herkese gözümüz kapalı bir şekilde ispat edebiliriz. Yedi safa ve dört teslim Tevrat'ın esasıdır. Ve Tevrat o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu kesin olarak ifade ediyor. Yedi safa ve dört teslim İncil'in esasıdır. Ve İncil o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu kesin olarak ispat ediyor. Ve Kur'an-ı Kerim yedi safa ve dört teslim ihtiva eder. Ve Kur'an-ı Kerim o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu kesin olarak açıklıyor. Sevgili kardeşlerim, bunu bütün dünyaya mutlaka ispat edeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar, buna engel olamayacaklarını göreceksiniz. Son bir dirençle direniyorlar ama elleri mahkum. Biliyoruz ki o günler gelecek. Yani İslam'ın, Hristiyanlığın ve Museviliğin esas ilkelerde birbirinin tamamen aynı olduğu, yani yedi safa ve dört teslimi mutlaka ihtiva ettiğini bütün dinler açık bir şekilde ortaya koyacaklar. O zaman ne olacak? O zaman Allah'ın düşmanlarının hiç istemediği bir büyük mutluluk bütün dünyaya yayılacak. İslam, Hristiyanlık ve Musevilik tek bir çatı altında yedi safa ve dört teslimden oluşan bir dünya din birliği kurulacak. Gene Museviler, Hristiyanlar, Müslümanlar bugüne kadar devam ettirdikleri seremonileri gerçekleştirecekler. Müslümanlar
Yine namazlarını kılacaklar, oruçlarını tutacaklar, zikirlerini yapacaklar. Hristiyanlar ve Yahudiler, Museviler, Yahut kavmi ve Yahudi ismi veriliyor. Yahut kavminden geldikleri için. Bir başka isimleri de Museviler. Aynı şeyden bahsediyoruz böyle demekle. Onlar da kendi ibadethanelerinde şimdiye kadar devam eden ritüellerini aynen devam ettirecekler. Hiç kimse kimsenin tatbikatına karışmayacak. Zaman içerisinde tatbikat bu standartlarda devam ederek buraya ulaşmış. O zaman her üç topluluk kendi ritüellerini İslam'da namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, özellikle zikir yapmak onun esasını teşkil eder. Ama baktığımız zaman Hristiyanlarda da zikrin mutlak bir mecburiyet olduğunu görüyoruz. Musevilerde de mutlak bir mecburiyet olduğunu görüyoruz. O zaman sevgili kardeşlerim, dinin geçen yüzlerce, binlerce yıllık zaman parçaları içinde değişiklikler gösterdiğini görüyoruz. Ama temele baktığımız zaman 7 Safa ve 4 Teslim'in 3 kitaplı dinin de temelini teşkil ettiğini görmek bizlere huzur veriyor. Ne demek bu? Bir dünya sulhu bu zemin üzerine inşa edilecektir. Öyleyse gelecekten ümitli olmanız için çok sebepler var sevgili kardeşlerimiz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgilerle, huzurla ve mutlulukla yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz sevmek. Allah Teala buyuruyor ki nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. Allah Teala'nın katında en güzel duygu sevmektir. Yücelik sevmektedir. O Allah ki yaratan Allah sahibiyle her şeyin en yücesidir. O en çok sevendir. Sizler Allah'ı ne kadar severseniz, onun tarafından o kadar çok katlı sevilirsiniz. Diyelim ki Allah-u Teala'yı biz bir ünite seviyorsak, Allah-u Teala bizi 100 ünite seviyorsa her bir ünitemize karşılık, 2 ünite sevdiğimiz zaman Allah-u Teala'nın sevgisi 200 olur. 10 ünite sevdiğimiz zaman Allah'ın sevgisi 1000 ünite olur. İşte bunun gibi biz insanları seversek, insanlar da bizi sever. Biz insanlardan nefret edersek, insanlar da bizden nefret eder. Öyleyse hangi açıdan olaya bakarsanız, o açıdan aynada kendinizi görürsünüz. Sevmenin karşılığı sevilmektir. Nefret etmenin karşılığı nefret edilmektir. Öyleyse yol bir değil mi sevgili kardeşlerim? Sadece bir tek yol var. Seveceğiz. Sevmek asli unsurdur. İnsanları sevmekten geçer her şey. En güzeli odur, sevmektir. Hepiniz için sevme müessesesi Allah'ın temel emridir. Çünkü o hepinizin sevilmesini ister. Sevdikçe sevilirsiniz. Sevildikçe daha çok seversiniz. Nefret eden insanlara dikkatle bakın. Hepsi mutsuzdur. Hiçbirisi nefretle hiç kimse mutluluğu yaşayamaz. Mutluluğun yaşanabilmesi mutlak olarak sevgiye bağlıdır. Sadece seven insanlar mutlu olabilir. Mutluluk sevginin yavrusudur. Mutluluk sevgiyi doğurur. Mutlu insanlar severler. Seven insanlar mutlu olurlar. Mutlu olan insan daha çok sever. Daha çok seven daha çok sevinir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. O hepinizi çok seviyor. Bütün sevgisiyle size bakıyor. O sevginin ışığında görüyor hepinizi. Allah-u Teala sevmeyen ve
Bu sebeple sevilmeyen insanlara sadece acır. Ama kanunlarını koymuştur. Önerilerini biz insanlara ulaştırmıştır. Ne yapmamız lazım geldiği Kur'an'da açıkça yazılıdır. O standartlarda kendimizi ne kadar Allah'a yaklaştırırsak, o kadar Allah da bize yaklaşır. Biz Allah'ı ne kadar seversek, onun çok katlı bir karşılığı Allah'ta da vardır. Bu rakam en az bir 10'la başlar. Nasıl Allah Teala'nın derece sistemi bir 10'ken bire 700'e kadar çıkabiliyor. İşte Allah'ın sevgisi de böyledir. Herkese karşı olan sevgisi hep bir on hüviyetinde devam eder. Bir insan Allah'ı bir kat mı seviyor, Allah onu 10 kat sever. Fakat kişi tasavvuf yolunda yüceldikçe ruhunu, etini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettikçe Allah'a karşı sevgisi de bu yücelmeye paralel olarak mutlaka artar. Allah'a yaklaşmanın insana verdiği huzur ve mutluluk onun kademelerinde yükseldikçe devamlı artar. Bu Allah sevgisine dayalı bir olaydır. Allah sevgisi artar. Onlara bağlı olarak diğerleri de artar. Ve artan bu dizayn içerisinde Allah Teala'nın da bize karşı olan sevgisi bire 10'dan bire 100'e, bire 200'e, 300'e, 400'e, 500'e, 600'e ve 700'e kadar yükselir. Daha öteye geçer mi? Özel kişilerde geçer. Sevgili kardeşlerim, o özel kişiler Allah'ın nebileridir. O özel kişiler Allah'ın resulleridir. Onlar doğmadan evvel seçilirler ve en çok sevilirler. Peki Allah Teala onları sever de diğerlerini sevmez mi? Herkese karşı sevgi kucağını açmıştır. İnsanlar kötülük yapsalar da Allah onları sever. Ve onlara acır. Ama kanununu koymuştur. İnsanoğlu aklını başına toplayıp da o kanunlara uygun hareket etmezse o zaman gideceği yer cehennemdir. İşte Allah Teala insanlara olan o derin sevgisiyle öyle büyük kolaylıklar getirmiştir ki insanoğluna özgü diyor ki sen mutlu olmak istiyorsun öyle değil mi? Böyle bir sualsizle sorulsa Allah Teala tarafından ne cevap verirsiniz? Evet dersiniz, gerçekten mutlu olmak istiyorum. İşte mutlu olmak isteyen insana Allah Teala öyle imkanlar vermiş ki bir hiç karşılığı her şeyi vermiş.
Diyor ki Allah Teala, pekala, madem ki mutlu olmak istiyorsun, ben senden bir şey istiyorum. Bu mutluluğu sana vermek için bir tek şey istiyorum. Bir dilekte bulunacaksın bana. Diyeceksin ki, ey yüce Allah'ım, ben sana ulaşmayı diliyorum. Ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Hayattayken. İşte böyle bir dilek. Bu dileğin karşılığında dünya mutluluğunun yarısını Allah-u Teala'dan alabilirsiniz. Bu dileğin karşılığında üçüncü kat cenneti Allah-u Teala'dan alabilirsiniz, garanti edebilirsiniz. Eğer Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilediğinizden itibaren yedi sekiz aylık bir ömre sahipse insanoğlu o zaman bunu mutlaka gerçekleştirir. Çünkü onun Allah'a ulaşmayı dilemesi birinci kat cenneti elde etmesidir. Kim Allah'a mülaki olmayı diler de, kalpten bir dilek diler de, sonra ölürse hiçbir şey yapamadan, bu kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilediği için onun günahları örtülmüştür. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, ey amene olanlar, iman edenler, Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a tek başına inanmanız sizi cehennemden kurtaramaz. Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Çünkü Allah'a ruhunuzu hayattayken ulaştırmayı dilemedikçe takva sahibi olamazsınız. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu ve yakumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı Allah-u Teala'dan dile. Ve böylece takva sahibi ol. Ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle oyalanır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayndır. Bir hiç karşılığı sizi cehennemden kurtarmak için Allah Teala sebep icat etmiş. Bir tek dilek diyor. Bir tek dileğiniz yeter. Kim öyle bir dilekte bulunursa, bana ulaşmayı dilerse, o zaman ben onu kendime mutlaka ulaştırırım diyor Allah Teala. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi.
Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü. Allah dilediğini kendisine seçer. Yani insanların %90'dan fazlasını kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve yehdi ulaştırır, hidayet eder, ileyhi ona, kendisine, men o kişiyi yunib, münib olan kişiyi, enibi olan kişiyi, münibine olan kişiyi kendisine ulaştırır. Münib olmak, yunib kelimesi de, münib kelimesi de, münibine kelimesi de, enibi kelimesi de, hepsi aynı kökten gelir. Yönelmek manasındadır. Kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Böyle diyor, böyle yapar. İşte Allah'a yönelen kişiyi Allah'ın kendisine ulaştıracağına dair ikinci bir ayet. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Demek ki dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse dilemesi yeterlidir. Allah o kişiyi kendisine ulaştırır. Peki ne olur yani? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilememiş ya da dilemiş. Son derece basit. Dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Dilemeyen kişi de mutlaka cehenneme girer. Cehenneme mi girer? Neden? Allah Teala diyor ki kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi, onların amelleri boşa gider diyor. İşte bir insanın böyle bir dileğin sahibi olmaması onun mahvına sebebiyet verir. Onun amelleri boşa gider. Amelleri boşa giden insanınsa gideceği yer elbette cehennemdir. Öyleyse terazinin iki tarafına bakıyoruz. Bir tarafında Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar var. Sol tarafta Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar var. Dilemedikleri için amelleri boşa gider. Boşa gidince de gidecekleri yer mutlak olarak cehennemdir. Alternatifi yok. Mutlaka cehenneme gider. Dileyen insanlar, ikinci taraf terazinin diğer kefesi, diledikleri için gidecekleri yer mutlaka, sadece diledikleri için gidecekleri yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilese, ertesi gün ölse, onun gideceği yer cennettir. Neden ama o kişinin o kadar günahı var, nasıl gidermiş cennete? Çünkü Allah Teala açık bir şekilde diyor ki kıyamet günü mizanlar konulur. Kimin günahları fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Kimin sevapları fazlaysa onun gideceği yer cennettir. Müminin 102 ve 103. Tamam.
Gerçekten bir insanın cennete gitmesi için sevaplarının fazla olması lazım. Cehenneme gitmesi için günahlarının fazla olması lazım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerin neden günahları fazla? Çünkü Allah Teala onların amellerini boşa çıkartıyor. Peki Allah'a mülaki olmayı dileyenlerin neden sevapları fazla? Çünkü Allah onların günahlarını örtüyor. Günahlarını yok ediyor. Sırf Allah'a mülaki olmayı diledi diye Allah onların günahlarını yok ediyor. Öyleyse böyle bir olayda Allah Teala'nın onların günahlarını affettiğini, örttüğünü görüyoruz. Günahları örtülürse kazandığı dereceler elbette günahlarından %100 mutlaka fazla olacak. O zaman gidecekleri yerde elbet Allah'ın cenneti olacak. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ı seven kişi Allah'a ulaşmayı diler. Seven sevdiğine koşar. Nefret eden nefret ettiğinden kaçar. İşte Allah'ın düşmanları, şeytan ve onun takımı Allah'ı sevmezler. Onların gideceği yer cehennemdir. Biliyorsunuz ki zamanımızda bırakınız şeytanı sevmeyi, şeytana tapanlar var. O insanlar ne yaparlarsa yapsınlar, cehennemden kurtulamazlar. Sevgili kardeşlerim, bu kadar basit mi bir insanın dünya saadetini yaşaması ve mutlaka cennete girmesi? Evet. Bu kadar basit. Sadece bir dilek. Daha şöyle bir misal de verebilirsiniz konunun vahametini belirtmek sadedinde. Diyelim ki bir adam 80 yaşında ölüyor. 15 yaşında görevlerini anlatmışlar ona. Namaz kılacaksın demişler, oruç tutacaksın, zekat vereceksin, hacca gideceksin, kelime-i şehadete getireceksin. Ve kişi 15 yaşından itibaren İslam'ın 5 şartını 80 yaşına kadar aralıksız sürdürmüş. İslam'ın 5 şartını da tatbik etmiş. Ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilemediği için bu kişinin kazandığı bütün ameller, bütün dereceler örtülüyor. Geriye sadece günahları kalıyor. Bir tek sebeple Allah'a ulaşmayı dilemediği için. Allah'ı sevenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Seven sevdiğine koşacaktır. Koşacağı yer Allah olan kişi Allah'a koşacaktır. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıracaktır. Belki ruhunu demek de tam oturmuyor yerine. Herkes öyle konuşur. Benim ruhum var, senin ruhun var der ama aslında o ruh bizlere ait değil sevgili kardeşlerim. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Öyleyse
içimizde bir ruh var idi diyelim bizim için. O ruh Allah'a ait. Eğer onu Allah'a ulaştırmadıysak hemen harekete geçmeliyiz. Ya Rabbi demeliyiz, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmak istiyorum. Ya da senin ruhunu sen onun sahibi olduğun cihetle sana ulaştırmak istiyorum. Neden o 80 yaşında ölen kişi 65 yıl ibadet etmesine rağmen İslam'ın 5 şartıyla cehenneme gidiyor? Çünkü amelleri boşa gidiyor. Kişi Allah'a mülaki olmayı dilemezse onun amelleri boşa gider. Peki o diğeri Allah'a ulaşmayı dilemiş, hiç ibadeti yok. Ertesi günde ölmüş. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir, hiç ibadeti yoktur. Allah'a sağlam bir inançla inandığı için ve Allah-u Teala'nın ayetini görünce ben mutlaka bunu gerçekleştirmeyeyim, gerçekleştirmeliyim diye düşünerek Allah-u Teala'ya kalpten bir dilekte bulunmuştur. Ruhunu gerçekten Allah'a ulaştırmayı dilemiştir. Elbette Allah-u Teala kimin gerçekten dilediğini, kimin dilemediğini en iyi bilendir. Bu sebeple kalpten bir dilek diyor Allah-u Teala. Şimdi böyle bir dizayn söz konusuysa, bu nasıl bu adam Allah'ın cennetine gider ki? Hiç ibadeti yok. Sadece bir tek dileği var, girer. Çünkü Enfal Suresinin 29. ayeti kerimesine göre Allah onun günahlarını örter. İşte cennete girmenin bu kadar kolay, bu kadar basit bir standardı var sevgili kardeşlerim. Böyle bir dizaynda hepiniz için Allah-u Teala'nın yardımcı olmasını dileriz. Biliyoruz ki siz sevgili kardeşlerimiz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ama ya dilemeyen milyarlarca insan sadece böyle bir kavramın Kur'an'da mevcut olduğunu ve bütün sahabenin bunu gerçekleştirdiğini, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin cehenneme gireceğinden haberleri olmadığı için o insanlar ne yazık ki kurtuluşa ulaşamazlar. Onlar İslam'ın 5 şartını öğrenmişler. İslam'ın 5 şartını yaşayan cennete girer, yaşayamayan cennete giremez derler. Aslında öyle de demezler. Daha da değişik bir ifadeleri var. İslam'ın 5 şartını yerine getiren de günahları sebebiyle önce cehenneme gidecektir. Allah-u Teala onu birazcık orada hafifçe kavurduktan sonra, biraz azap ettikten sonra oradan çıkarıp cennetini alacaktır zannederler. Bu hayallerle yaşayanlar varsa şu anda bizi dinleyenler arasında, onlar da bilsinler ki bir insan cehenneme girdikten sonra hiçbir şekilde cehennemden çıkması mümkün değildir. O kişinin cennete girmesi de mümkün değildir. Çünkü cennet o öyle bir insanlar için, cehenneme gidecek herkes için sadece bir görüntüdür. Allah-u Teala insanoğlunu öyle bir hüviyette, öyle bir vasıfta yaratmıştır ki, öyle bir özellikle yaratmıştır ki, kimin günahları
sevaplarından fazlaysa Allah-u Teala'nın sisteminde o kişinin vücudu sadece cehennem için fizik vücuttur. Ve ezelden ebede kadar cehennemde kalacaktır. Cehennemin ve cennetin gökleri çatlayıncaya kadar sonsuz zamanlarında cehennemde kalacaktır. Kimin de sevapları günahlarından fazlaysa Allah insan vücudunu o özellikle yaratmıştır ki o kişiye de sadece cennet kendi hüviyetindedir. Cehennem o kişi için bir görüntüdür sadece. Öyle bir insan bu sebeple cehennemin içine girer, uçarak bütün cehennem katlarını dolaşır ama ne sıcağı hisseder ne de herhangi bir şeye dokunabilir. Bu sebeple cehennemin duvarları şeffaf duvarlarından o uçarak girer içeri. Ona hiçbir şey, o bir görüntü olduğu için bir engel teşkil etmez. Bütün cehennemi dolaşır ve de çıktığı zaman da oradaki sıcak alevler, zebaniler onun için sadece bir görüntüdür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki sizler bu hakikatleri bilenlersiniz. Hepinizin en güzele ulaşmasını diliyoruz Allah-u Teala'dan. Sevgili kardeşlerim, Allah için olun, Allah için yaşayın ve de her şeyinizi en güzel standartlarda böylece dizayn edin. Biliyoruz ki sizler Mihr Vakfı'nın değerli mensupları hepiniz Allah'a ulaşmayı dileyerek birinci engeli bütünüyle ortadan kaldıranlarsınız. Ama dünya bilmiyor ki. İşte ağır göreviniz burada başlıyor. Herkese bu hakikatleri söylemekle hepiniz yükümlüsünüz. Ama söylemekten söylemeye fark var. Kardeşlerimizin küçük bir kısmı da olsa yanlış bir şekilde insanlara yaklaşıyorlar. Siz dininizi bilmezsiniz. Dini biz biliriz. Biz size dininizi öğretmeye geldik gibi kelimelerle böyle söylemeseler de tavırlarından, hallerinden bu neticeler çıkan kardeşlerimiz var. Tebliğ yapıyorlar. Tebliğleri insanları sadece bizden uzaklaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, öyle olur mu? Nerede kaldı sizin tevazuunuz? Alçakgönüllülüğünüz? Allah için olmanın temelinde bu yok mu sevgili kardeşlerim? Tevazu. İnsanlarla konuşurken onlara kendinizi sevdirmek gereğini duymuyorsanız o zaman nasıl olur da bizim saflarımızda zannedebilirsiniz kendinizi? Biz size öyle mi öğretiyoruz? İnsanları seviniz diyoruz. Nefret ettirmeyiniz diyoruz. Sevdiriniz diyoruz. Bütün güzellikleri o insanlara anlatın diyoruz. Bir insanları anlatmak
ve tevazu içerisinde anlatarak onlara anlattığı hususları sevdirerek kabul ettirmek var. Bir de insanlara onların cehlini yüzlerine vurarak sen alimsin ama bak Kur'an'ın hakikatlerinden haberin yok tavırları içerisinde insanlara hadlerini bildirerek tebliğ yapan kardeşlerimiz var. O zaman başarı kazanamazsınız ki sevgili kardeşlerim. İnsanları cennete çağırmanız, tavrınız ve haliniz sebebiyle onların sizi reddetmelerine sebebiyet verir. Ve onlar da şöyle düşünürler. Gerçekten bu insanlar cenneti hak etmiş olsalardı herhalde bu kadar insana tepeden bakmazlardı. Allah onlara tevazuyu mutlaka öğretirdi diye düşünürler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nerede mütekebbir bir insan görürseniz orada problem vardır. Siz tevazu içinde olacaksınız. İnsanlara Allah'a ulaşmayı dilemeyi söyleyeceksiniz ve onları bunu sevdirmeye çalışacaksınız. Onları bir hedefe yönlendirirken zorlamayacaksınız. Ukalalık etmeyeceksiniz. Bilgiçlik taslamayacaksınız. İnsanlara öyle bir görüntüyü asla vermemelisiniz. Niçin yapıyorsunuz bu tebliği sevgili kardeşlerim? Bir düşünün. Allah için değil mi? Onlara Allah'ı sevdirmek için değil mi? Allah'ı sevdiğini ve Allah'a ulaşmayı dilediğini iddia eden birisinin davranışları hiç de sevecen değilse bu nasıl Allah'ı sevmek diye düşünmeyecekler midir? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, son sözümüz odur ki insanlara güzellikle yaklaşın. Onları sevdiğinizi belli edin. O sevgi halesi içinde onlara Allah'a ulaşmayı dilemenin bir kurtarıcı faktör olduğunu anlatmaya çalışın. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

El-Fatiha ve as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili

Este, qui. Vi vecihi. Su'el azabi. Yevmel, yevmel kıyameti, kıyame. Ve kıyle liz zalimine zuku ma kuntum teksibun. E mı? Fe böylece o halde men kim kimse vetteki yetteki korur ve veçhihi onun veçhini kendi yüzünü fizik vücudunu suya kötü fena el azabi azap yemel kıyameti kıyamet günü vakıyla ve denir le zalimin zalimlere zuku tadın ma şey kuntum siz oldunuz teksibun kesbediyorsunuz kazanıyorsunuz.

şöyle oluyor sonuç. O halde kıyamet günü onun veçini, yani fizik vücudunu kötü azaptan kim koruyabilir? Ve zalimlere kazanmış olduklarınızı, yani günahlarınızın cezasını tadın denir.

halde kıyamet günü onun veçini, yani fizik vücudunu, veç fizik vücut, şu vücudumuzun adı Kur'an-ı Kerim'de veç olarak geçiyor. Veç aynı zamanda yüz manasına da geliyor. Zat manasına da geliyor. Öyleyse kıyamet günü azabı tatacak olan yüzümüz değildir. Kıyamet günü azabı tatan bütün fizik vücut olacaktır. Öyleyse azabı tadın dendiğine göre buradaki veç kelimesinden murat fizik vücuttur. Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, yani fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik." Yüzümüzü Allah'a teslim ettik demiyor Allah Teala. Veç deyince fizik vücudu kastediyor. Bu sebeple ruhun teslimi hidayetin birinci teslimidir. Fizik vücudun teslimi ikinci teslimidir. Nefsin teslimi üçüncü teslimidir. İradenin teslimi dördüncü teslimidir. Öyleyse dört ayrı teslim söz konusu. Bunlardan bir tanesi de veçin teslimidir ki şu fizik vücudumuzun bütünüyle Allah'a teslimini ifade eder. Ve 25. ayette kerime Bismillahirrahmanirrahim kezze bellezine min kablihim fe etâ hümül azabı min haysu la yeşurun kezzebe yalanladı ellezine onlar min den kablihim onlardan önce fe böylece artık etahüm onlara geldi el azabı azap min haysu bir yerden bir taraftan la yeşurun şuurunda olmazlar farkında olmazlar. Şöyle çıkıyor sonuç. Onlardan öncekiler de yalanladı da böylece azap onlara farkında olmadıkları bir yerden geldi. Allah-u Teala'nın azabı insanlara nasıl gelir, nereden gelir? İnsanlar bilemezler. Ancak azabı yaşadıkları zaman fark ederler. Azap Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin üzerine ne yazık ki haktır. Allah-u Teala kimin üzerine dalalete konmuşsa onlara azabında hak olur.

söylüyor. Allah Teala'nın ifade buyurduğu muhtevaya baktığımız zaman diyor ki Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesinde biz bütün kavimlerde Resul beas ederiz. O kavimlerde dünyaya getiririz Resulü. O kavimlerindeki işlerinden biri olarak manasına geliyor bu. Ve diyor ki Allah Teala o kavimlerdekileri tağuta kul olmaktan kurtarsın da Allah'a kul etsin diye. Böylece bir kısmı hidayete erdi. Bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu. İşte dalaletin üzerine hak olduğu kişiler, onlar azabın sahipleri. Allah Teala'nın burada söylediği hep yalanlamak, Allah'ın ayetlerini tekzip etmek ve Allah'a ulaşmayı netice itibariyle dilememek. Dilememek söz konusuysa azap mutlaka o kişinin üzerine her halükarda geliyor. 26. ayet-i kerime Zümer suresi Bismillahirrahmanirrahim. Fe zekku humullahu fe ezakumu ezaku humullahu hul hizye fil hayati dünya ve le azabil ahireti. Ekberu yani ekber. Ekber, ekberu. Lev kânu ya'lemûn. Fe böylece artık ezaka hum onlara tattırdı. Allah'ı Allah el-hizye zillet, rezillik, horlanma ve aşağılanma fi içinde de el hayatet dünya, dünya hayatı vele ve gerçekten elbette azab-ı azab el ahireti ahiret ekberu daha büyük lev eğer şayet kânı oldular yalimun biliyorlar. Böylece Allah onlara dünya hayatında zilleti yani horlanma ve aşağılanmayı tattırdı. Ve ahiret azabı elbette daha büyüktür. Keşke bilmiş olsaydılar.

Burada Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere dünya hayatında da horlanma, zillet tattırıyor. Ahiretteki azapsa bundan tabii çok daha büyük bir azap. Orada fizik işkence söz konusu. 27. ayet-i kerimesi Zümer suresinin Bismillahirrahmanirrahim ve lekat darabna linnasi fi hazel Kur'ani min kulli meselin leallehum yetezekkerûn. Öyle kat ve andolsun darabna, örnek verdik. Li için ennâsi insanlar, linnâsi insanlara, fi içinde hazabu el Kur'ani Kur'an min den kulli her bütün hepsi meselin mesele leallehum umulur ki böylece onlar yetezekkerun tezekkür ederler. Anlasın ki bu Kur'an'da insanlar için bütün meselelerden örnekler verdik. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Öyleyse Kur'an bütün insanlara her konuda örnekler vermiştir. Allah Teala buyuruyor ki biz bu Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu kitabın içine yerleştirdik diyor Allah Teala. Biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu kitabın içine yerleştirdik. Öyleyse bütün misaller oradadır. Allah Teala'nın söylediği her ayet orada yer almıştır. Bir bütünü ifade eder. Her şey Kur'an-ı Kerim'in içinde beyan edilmiştir. Açık bir şekilde veya kapalı bir şekilde ama mutlaka beyan edilmiştir. Açık şöyle söylüyor Allah Teala, biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu kitabın içine yerleştirdik buyuruyor. Ayet 28 Zümer suresi Bismillahirrahmanirrahim. Kur'anen Arabiyen gayre zi ivecin leallehum yettekun. Kur'anen Kur'an, Arabiyen Arapça, gayre dışında hariç olmayan, zi sahip, ivecin eğrilik, kusur, çelişki, leallehum umulur ki böylece onlar yettekun, takva sahibi olurlar. Bu çelişmesi ve eğriliği olmayan Arapça Kur'an'dır. Umulur ki onlar, yani okuyanlar, böylece takva sahibi olurlar. Çelişmesi, içinde tenakuz olmayan, çelişme olmayan, tenakuz olmayan, çelişme olmayan ve aynı zamanda ivacan eğrilik manasına geliyor.

Evecin eğrilik, kusur, çelişki. Bu çelişkisi, yani eğriliği ve kusuru olmayan Arapça bir Kur'an'dır. Çelişmesi, eğriliği, virgül, kusuru olmayan Arapça Kur'an'dır. Olur ki onlar böylece takva sahibi olurlar.

Allah'a ulaşmayı dileyen herkes takva sahibi olur. Allah'a yönelen herkes takva sahibi olur. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Diyor ki Allah'a yönel. Allah'a ulaşmayı dile ve ona Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve böylece müşriklerden olma. Öyleyse takva sahibi olmak Allah'a yöneldiğimiz noktada başlayan bir müessese. Zümer suresi 29. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu meselen reculen fihi şüreka'u müteşakisune ve reculen selemen li recul hel yeste viyani mesel elhamdülillah bel ekse ruhum la ya'lemun darabe örnek verdi. Allah'ı Allah meselen misal örnek racülen adam kişi fihi onda şürekav şerikler ortaklar birbirine bağlı olanlar müteşakisune birbirine karşı şaki olanlar aralarında anlaşamayanlar ve racülen ve bir adam selemen teslim olan, bağlı olan li'e recülün bir adam. Hel mı? Nesevi yani ikisi eşit olur. Meselen, misal örnek. Elhamdü hamd. Lillahi, Allah için, Allah'a mahsus. Bel, hayır bilakis ama ekseriyorum onların çoğu la ya'lemun bilmezler. Cümle nasıl şekilleniyor? Allah şu meseleyi örnek verdi. Aralarında anlaşamayan birkaç amire bağlı olan kişi ile tek bir amire bağlı olan kişinin durumu bir olur mu?

Allah örnek verdi. Şu meseleyi örnek verdi. Daraballahı örnek verdi mesela. Meseleyi misali. Misal, örnek aynı şey. Mesele de misalin muhtevası. Aralarında anlaşamayan birkaç amire bağlı, yani birkaç amire birden bağlı olan kişiyle tek bir amire bağlı olan kişinin durumu bir olur mu? Hele bu amirler birbirleriyle anlaşamıyorlarsa.

Hamd Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu bilmezler. Burada Allah Teala puta tapanların durumunu söylüyor. Adamlar salonu putlarla doldurmuşlar ve karşılarına geçip putlara tapıyorlar. Ve A putlardan birine tapıyor, B bir başkasına, C bir başkasına. Karma karışık bir dizayn içinde her biri başka bir puta ya da gruplar başka başka putlara tapıyorlar. Allah'a tapar gibi putlara tapıyorlar. Putlar da aralarında zaten bir anlaşma sahibi olamazlar. Bunlar neticede ya taş parçaları veya tahta parçaları. Ve tapanlar da aralarında anlaşamazlar. Tapılanlar da aralarında anlaşamazlar. Allah Teala Zümer Suresi'nin 30. ayet-i kerimesinde buyuruyor. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. İnneke muhakkak ki sen meyyit, meyyit ölümlüsün ve innehum ve muhakkak ki onlar meyyitun, meyyitler, ölümlüler. Muhakkak ki sen de meyyitsin, ölümlüsün ve muhakkak ki onlar da meyyit, onlar da ölümlüler. Yani insan olarak yaratılan herkesin mutlaka öleceğini söylüyor Allah Teala. Nasıl Adem Aleyhisselam ölmüşse bütün evvelce yaşayanlar ölmüşse, peki yaşayanlar yok mu? Var. Kim var? Hazreti İsa var. Kim var? Hazreti İdris var. Kim var? Hızır Aleyhisselam var. Onlar yaşıyorlar. İkisi orada cennette ama biri bu dünya üzerinde yaşıyor. Binlerce, on binlerce seneden beri hep hayatta. Otuz birinci ayet-i kerimesine giriyoruz Zümer Suresinin. Bismillahirrahmanirrahim. Sümme innekum yevmel kıyameti inde rabbikum tahtasimun. Sümme sonra innekum muhakkak ki siz yevmel kıyameti kıyamet günü inde yanında katında huzurunda rabbikum sizin Rabbiniz tahtasimun hasım olacaksınız. Davalı ve davacı olacaksınız. Sonra muhakkak ki siz kıyamet günü Rabbinizin huzurunda davalı ve davacı olacaksınız. Orada kıyamet gününde herkes birbirini suçlayacak. Senin yüzünden dalalete düştüm, senin yüzünden cehenneme girdim diye insanlar birbirlerini suçlayacaklar. Peki cennete girenler? Onlar da hamdolsun ki biz falancaya tabi olduk da Allah'ın cennetine girdik diye bir mutluluğun içinde yaşayacaklar. Hamdolsun ki biz Allah-u Teala'yı diledik de, Allah-u Teala'ya ulaşmayı diledik de, Allah bizi cehenneminden kurtardı, dalaletten kurtardı, küfürden kurtardı, cehennemden kurtardı, tağuta kul olmaktan kurtardı diye mutluluk şarkıları söyleyecekler. Ama insanların çoğu ne yazık ki aralarında orada da hep davalı ve davacı olacaklar. İnsanları dalalette bırakanlar ve dalalette bırakılanlar olarak iki gruba ayrılmak söz konusu kıyamet günü. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu dalalette bırakanlar ve dalalette bırakılanlar grubunu oluşturur. Diğerleri ise Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Onlar hidayettedirler. Dalalette olanların Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennem. Diğerleri ise gidecekleri yer cennet olanlardır. Davalı ve davacı olanlar kimler?
cehenneme gidenler, cehenneme gitmesine başka insanlara sebebiyet verenlerle, o sebebiyet verenler yüzünden cehenneme gidenler, orada birbirlerinden davalı ve davacı oluyorlar. Ve Zümer Suresi 32. ayet-i kerime. Femen azlemu mimmen kezebe alallahi ve kezebe bi sıdkı iz ca'ehu. Ca'eh. E leyse fi cehenneme mesven lil kafirin. Ve böylece artık men, kim, kimse, azlemu daha zalim, mimmen, o kimseden, ondan, kezebe, yalan söyledi. Ala üzerine, Allah'ı Allah ve kezzebe ve yalanladı. Bi es-sıdkı, bis-sıdkı, doğruyu, gerçeği, hakikati yalanladı. İz olduğu zaman cahihü ona geldi. Eleyse değil mi? Fi içinde cehenneme cehennem, mesven kalınacak yer. Li için el-kafirin, kafirler. Kafirler için kalınacak yer. Şöyle oluyor. Öyleyse Allah'a karşı yalan söyleyenden ve hakikat ona geldiği zaman onu, yani Allah'a ulaşmayı yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kafirlerin yeri cehennemde değil mi?

Ailesi Allah'a karşı yalan söyleyenden ve hakikat ona geldiği zaman onu, yani Allah'a ulaşmayı yalanlayandan daha zalim kim var? Allah Teala bu ayetin muhtevasını Bakara 159'da açıklıyor. Diyor ki Allah Teala Bakara 159'da, biz insanlara indirdiğimiz kitaplarda beyinelerle, ispat vasıtalarıyla açıklamamıza rağmen onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti yalanlarlar. Hem Allah kitaplar indiriyor, delilleriyle indiriyor ve o kitaplarda bunlar bütün boyutlarıyla açıklanmasına rağmen o insanlar onu gene de yalanlıyorlar. Yalanlamıyorlar. Burada ketmetmek söz konusu. Onu bilerek gizliyorlar. Onu gizlerler diyor, ketmederler diyor Allah Teala ve şöyle bağlıyor ayeti. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor. Hidayeti gizleyenden daha zalim kim vardır diyor Allah Teala bir başka ayet-i kerimesinde. Demek ki bu hidayeti gizlemek söz konusu, gizlemek, ketmetmek söz konusu, başka insanların dalalette kalmasına sebebiyet verdikleri için omuzlarına lanet alıyorlar. Lanet yükleniyorlar. Vebal yükleniyorlar omuzlarına. Bu kendi günahlarının ötesinde daha başka günahlar, başkalarının günahlarından da yüklendikleri için omuzlarında vebal olanlar bunlar. Allah da onları lanet eder diyor. Lanet edenler de lanet eder diyor Allah-u Teala. Ve 33. ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezî câe bis sıdkı ve saddeka bihi ulaike humul muttekûn. Muttekûn. Ve ellezî ve o vellezî cae geldi. Cae bi aslında getirdi. Cae geldi bi ile geldi yani getirdi. Cae bi ile bi ile es-sıdkı doğru, gerçek, hakikat ve saddeka ve doğruladı ve tasdik etti bihi onu ülaki işte onlar hum onlar el muttekun muttakiler takva sahipleri ve Allah Teala bir tarif veriyor Zümer suresinin 33. ayet-i kerimesinde ve hakikat ile gelen sıdk ile, doğruyla, gerçekle, hakikat ile gelen, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyi emreden kişi, Allah'a ruhu ulaştırmayı emreden kişi, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eden ve onu tasdik edenler, yani tasdik ederek Allah'a ulaşmayı dileyenler, bunu kabullenip dileyenler, işte onlar takva sahibidirler diyor Allah Teala. Hakikat ile gelen ve onu tasdik edenler, yani hakikati tasdik ederek, Allah'a ulaşma dileğini tasdik ederek Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse işte onlar takva sahipleridir diyor Allah Teala.
Kimdir takva sahibi? Allah'a yönelenler. Ne diyor Allah-u Teala onlar takva sahibidir diye? Münibine ileyhi ve yettekûhum diyor. Allah'a yönel ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol diyor. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar da takva sahibi, Allah'ın dostları. Diyor ki Allah Teala o Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve takva sahibi olmuşlar. Amin olanlar da takva sahibi görüyorsunuz. Bunlar cehennemden kurtulanlar. Yunus suresi 62-63-64. Ayet-i kerimeler cehennemden kurtuluyorlar. Dünya müjdesi de, dünyada da müjde onlar için, mutluluk. Ahirette de mutluluk onlar için, yani kıyametten sonra gidecekleri yerde Allah'ın cenneti. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyip de takva sahibi olanlar. 34. ayet-i kerime, Zümer suresi. Lehümmâ yeşâûne inde rabbihim zâlike cezâul muhsinîn. Lehüm onlar için ma şey. Şeyler, eşavine dilerler. İnde, katında, huzurunda Rabbihim, onların Rabbi. Zalike işte bu. Cezavi, ceza, karşılık, mükafat. El muhsinin, muhsinler. Onlar için diledikleri şeyler Rablerinin katındadır. İşte bu muhsinlerin mükafatlarıdır. İşte bu muhsinlerin mükafatıdır. Öyleyse Allah Teala'nın indinde insanların diledikleri şeyler söz konusu. Ve bu diledikleri her şeyin Rablerinin katında mevcut olduğu söz konusu. Onların diledikleri şeyler Rablerinin katındadır. Rablerinin katında onlar cennette olacaklardır. Onlara kavuşacaklardır. Zümer suresinin 35. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Li yükef firallahu anhum esve ellezi amilu ve yeczi yehum ecrehum bi ahsenillezi kânu ya'melûn. Li yükeffira, örtsün, örter. Allah'ı, Allah anhum onlardan esfe'e en kötü. Ellezi ki o, amilu yaptılar. Ve yezziyehum ve onların mükafatlandırır. Ecrehum onların ecirleri. Bi ahseni en güzeliyle ellezi ki o kâni oldular. Ya'melûn yapıyorlar. Diyor ki Allah-u Teala bu ayette Zümer suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah onların yaptıkları en kötü şeyleri, günahları dahi örter. Ve yapmış olduklarının daha güzeliyle onların ecirlerini vererek onları mükafatlandırır.
burada hem furkanları verilmesi, furkanların verilmesi sebebiyle günahların örtülmesini anlatıyor Allah Teala. Hem de mürşide ulaşıp da tabiyetten sonra günahların sevaba çevrilmesini de anlatıyor. Ve yapmış olduklarının daha güzeliyle onların ecirlerini veriyor, günahlarını sevaba çevirerek. Bir defa bir ayrı bir şey daha yapıyor. Normal olarak insanlara derecat kazandıkları zaman 1'e 10 veren Allah Teala onlara 1'e 100 vermeye başlıyor. Ve bu 1'e 100'ü 1'e 700'e kadar çıkarıyor. Yani yapmış olduklarının daha güzeliyle onların ecirlerini veriyor. Başlangıçta 1'e 10'la veriyor. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mürşitlerine ulaşıp tabiyetleri anından itibaren bu 1'e 10, 1'e 100 oluyor. Ve göğün ikinci katında yükselince ruh 1'e 200 oluyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda 1'e 700'e kadar yükseliyor. Allah Teala onların günahlarını sevaba çevirir diyor Allah Teala. Ve Zümer suresi 36. ayeti kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Eleysellahu bi kafin abdehu ve yuhav ve fu nuke neke yuhav yuhav ve fu neke billezine min dunihi ve men yudli lillahi fema lehu min hadin. Öyleyse değil mi? Allahu Allah bi kafin kafi abdehu onun kulu. Ve yuhav vifuneke ve seni korkutuyorlar. Mi ellezine onlar ile. Minden dunihi ondan başka. Ve men ve kim kimse yudillu dalalete bırakır. Allahu Allah. Fe böylece o takdirde o zaman malehu onun için yoktur. Minden hadin hidayet eden hidayetçi. Zümer suresi 36. ayet-i kerime. Emen yudlilillahi femalehu min hadin. Allah kimi dalalete bırakırsa onlar için bir hidayetçi yoktur. Şimdi bakıyoruz sonuçlara. Diyor ki Allah Teala bu ayette Allah kuluna kafi değil mi? Yeterli değil mi? Ve seni ondan, Allah'tan başkaları ile, başka ilahlarla, putlarla korkutuyorlar. Allah kimi dalalette bırakırsa o zaman onun için bir hidayetçi yoktur.

Ve men yudlil ve kim kimse dalalette bırakır. Allahü Allah fe böyle o takdir o zaman malihu onun için yoktur. Min der hadid.

Allah kimi dalalete bırakır? Allah'a ulaşmayı dilemeyeni. Dalalette yani kendi haline bırakır, onlarla ilgilenmez Allah Teala. Yani bir başka ifadeyle Allah onları dalalete düşürmez. Allah onları dalalette bırakmaz. Yani Allah onları dalalete düşürüp de onların dalalette kalmasına sebebiyet vermez. Bütün insanlar dalalette olarak doğarlar. Ve de dalalettedirler. Ta ki Allah'a ulaşmayı dilesinler. Dilemedikçe insanların hepsi dalalettedirler. Ama Allah Teala, Allah kimi dalalette bırakırsa o zaman onlar için bir hidayetçi, bir mehdi yoktur diyor Allah Teala. Zümer suresinin 37. ayet-i kerimesi.

Emen yehdillahu femaluhu min mudil. E leysallahu bi azizin tikam. Azizin zintikam. Zintikami. Ve men ve kim kimse yehdi hidayete erdirir. Allah ve Allah. Fe böylece artık o zaman ma yoktur. Lehu onun için minden mudillin. Dalalete düşüren. Mudillin. Eleyse ve değil mi? Allah'ı Allah bi ile e azizin, aziz yüce ve üstün, zintikamin, intikam sahibi. Ve Allah kimi hidayete erdirirse o zaman onun için dalalete düşürebilecek

O zaman onun için dolayete düşürebilecek kimse yoktur diyor Allah Teala. O aziz, yüce ve üstün intikam sahibi değil mi diyor Allah Teala.

İki ayet-i kerime birbirinin arkasından geliyor. Birincisinde Allah kimi hidayete erdirirse onun için bir saptırıcı yoktur diyor. Allah kuluna kafi değil mi? Ve seni ondan Allah'tan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah kimi dalalette bırakırsa o zaman onun için bir hidayetçi yoktur diyor Allah Teala. Yani Allah dalalette bıraktığı zaman, o kişiyle ilgilenmediği zaman hiç kimse onu hidayete erdiremez. Eğer o kişi hidayete ermeyi istemiyorsa. 36. ayet-i kerime bu. 37. ayet-i kerimede de Allah Teala tersinden hareket ediyor. Allah kimi birincisinde dalalete bırakırsa diyordu. Burada da hidayete erdirirse onun için dalalete düşürebilecek olan o kişiyi dalalete düşürebilecek olan kimse yoktur diyor Allah Teala. Demek ki bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, o dilemediği sürece Allah onu dalalette bırakır. Dilemediği sürece de hiç kimse onu hidayete erdiremez. Sadece kendi talebiyle gerçekleşebilir. Ve diğer taraftan da Allah Teala, Allah kimi hidayet üzere kılarsa,

Allah kimi hidayette kılarsa. O zaman onu onun için dalalete düşürebilecek kimse yoktur.

Allah kimi hidayete kılarsa o zaman onun için dalalete düşürebilecek kimse yoktur. Diyor Allah Teala. Ve 38. ayet-i kerime şöyle söylüyor Allah Teala Bismillahirrahmanirrahim. Ve le in se'eltuhum men halakas semavati vel arda leykulunallah kul eferaytum ma ted'une min dunillahi in era deniyallahu biddurrin hel hünne kâşifâtü durrihi ev eradeni bir rahmetin hel hünne mümsikâtü rahmeti kul hasbiyallah aleyhi yetevekkelül mütevekkilûn diyor ki Allah Teala ve le ve mutlaka gerçekten in eğer seheltühüm onlara sordun men kim alaka yarattı es semavati semalar gökler ve el arda ve yeryüzü ve arz yeryüzü arz le elbette mutlaka yekulun ne mutlaka derler

Allah'ı, Allah kul de, söyle e, mi, fe, böylece artık, reyhtüm, siz gördünüz, ma şeyler, tedune, siz tapıyorsunuz, minden, duni, dışında başka, Allah'ı, Allah, in, şayet, eğer, erade, niye, benim için diledi, Allah'ı, Allah, bir durrin, darlığı, zararı, hel mi, hünne, onlar, kâşifatü, gideren, durrihi, onun zararı, ev, ya da, veya, eradeni, benim için diledi, bi ile i, rahmetin, rahmet, hel mi, hünne, onlar, mümsikat, kağıtı tutanlar, rahmetini, onun rahmeti, kul de, söyle, hasbiyallahu, Allah bana yeter, aleyhi, ona, itevekkülü, tevekkül eder, el mütevekkülün, tevekkül edenler. Ve eğer gerçekten onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan, mutlaka Allah derler. De ki, Allah'tan başka taptıklarınızı gördünüz mü? Eğer Allah bana bir zarar dileseydi, onun zararını onlar giderebilir mi? Veya bana bir rahmet dileseydi, onun rahmetini tutabilirler mi? Engelleyebilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Tevekkül edenler, yalnız ona tevekkül ederler. Allah'a tevekkül ederler ve onu vekil ederler, vekil tayin ederler. Öyleyse Allah'a tevekkül edenler Allah'a tevekkül etsinler diyor. 39. ayet-i kerime. Burada çok açık bir şekilde Allah'ın yaptıklarına putların engel olamayacaklarını ve putların hiçbir şeye yaramadıkları ifade buyuruluyor. Zümer suresinin 39. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki, kul ya kavmi melu ala mekanetikum inni amil. Fesefe talemun. Kul de, söyle. Ya ey kavmi kavmim imelu, yapın. Ala üstünde de mekanetikum, bulunduğunuz yer. İnni, muhakkak ki ben amilün, yapan. Fe, böylece artık öyleyse, sefe, yakında, talemun, bileceksiniz. De ki, ey kavmim, bulunduğunuz yerde elinizden geleni yapın. Muhakkak ki ben de yapacağım. Öyleyse yakında bileceksiniz. Siz bana karşı ne yapacaksanız yapın. Ben de Allah'ın bana emrettiklerini yapacağım. Yakında Allah Teala size her şeyi öğretecek. Ve Zümer suresi 40. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Men ye'tihi azabun yuhzihi ve yahillu aleyhi azabun mukim. Men kimi kişi ye'tihi, ona gelir azabun azap, yuhzihi, onu rezil eder, alçaltır, ve yahillu, ve iner, çöker, aleyhi, ona, onun üstüne azabun azap, mukimun, mukim, daimi, sürekli, mukim, oturan, kendisini rezil edecek azap kime gelecekse, ve mukim, sürekli azap onun üstüne iner.

kendisini rezil edecek azap, kime gelecekse ona ulaşır. Kime gelecekse yani ona ulaşır ve mukim, sürekli azap onun üstüne iner ve orada kalır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersi inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ederiz ve şükrederiz ki bu muhteva bir defa daha tamamlandı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlardan sefih olanlar diyecekler ki, onları üzerinde bulundukları kıbleden çeviren nedir? De ki, doğu da Allah'ındır, batı da. O, dilediğini sırat-ı mustakime hidayet eder, ulaştırır. Ve işte böylece insanların üzerine hak şahitler olmanız için, biz sizi vasat ikisi arasında hayırlı ve faziletli bir ümmet kıldık. Resul de sizin üzerinize şahit olsun. Biz sadece Resul'e uyanı, topukları üzerinde geriye dönenden ayırıp bilmemiz, belirtmemiz için halen o üzerine yönelmekte olduğumuz

haram tarafına çevir. Ve siz nerede olursanız namazda yüzlerinizi o yöne çevirin. Ve muhakkak ki kendilerine kitap verilenler bunun Rablerinden bir hak, gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Ve eğer gerçekten kendilerine kitap verilenlere ayetlerin, mucizelerin hepsini getirsen, yine de senin kıblene tabi olmazlar. Ve sen de onların kıblesine tabi olacak değilsin. Ve onların bir kısmı da diğerlerinin kıblesine uymazlar. Sana gelen ilimden sonra gerçekten onların hevalarına uyacak olursan, o zaman muhakkak ki sen zalimlerden olursun. Kendilerine kitap verdiklerimiz, ona Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kendi oğullarına arif oldukları, tanıdıkları gibi ariftirler, tanıyıp bilirler. Ve muhakkak ki onlardan bir fırka, hakkı gerçekten bile bile gizliyor. Hak Rabbindendir. Bundan sonra sakın şüpheye düşenlerden olma. Ümmetlerin hepsinin döndükleri, yöneldikleri bir yönü vardır. Artık hayırlarda yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizin hepinizi bir araya getirir. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Ve nereden çıkarsan çık, bundan sonra namazda vechini, yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ve muhakkak ki o Rabbinden mutlaka bir haktır. Allah yaptıklarınızdan gafil, habersiz değildir. Ve nereden çıkarsan çık, bundan sonra namazda vechini, yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ve nerede olursanız olun, yüzlerinizi o yöne çevirin ki, insanların sizin aleyhinizde kullanabilecekleri delil olmasın. Onlardan zulmedenler hariç, artık onlardan korkmayın. Benden sizin üzerinizdeki sevgimin azalacağından korkun ki, sizin üzerinizdeki nimetimi tamamlayayım da, böylece hidayete eresiniz. Nitekim sizi aranızda görev yapmak üzere, sizden, kendinizden bir Resul, Peygamber gönderdik ki, ayetlerimizi size tilavet etsin, okuyup açıklasın ve sizi, nefsinizi tezkiye ve tasfiye etsin. Size kitabı, Kur'an-ı Kerim'i ve hikmeti öğretsin ve hikmetin de ötesinde bilmediğiniz şeyleri öğretsin. Öyleyse beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Ve bana şükredin ve beni inkar etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla istiane, özel yardım isteyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Ve Allah yolunda öldürülen kimseler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz farkında olmazsınız. Ve sizi mutlaka korku, açlıktan ve mal, can ve ürün eksikliğinden imtihan ederiz. Ve sabredenleri müjdele. Onlar ki kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman, biz muhakkak ki Allah içiniz, ona ulaşmak ve teslim olmak için yaratıldık. Ve muhakkak ona döneceğiz, ulaşacağız derler. İşte onlar dünya hayatında Allah'a mutlaka döneceklerinden emin olanlar ki, Rablerinden salavat ve rahmet onların üzerinedir. İşte onlar hidayete ermiş olanlardır. Muhakkak ki Safa ile Merve, Allah'ın ibadet yerlerini gösterir dini şiarlarındandır, işaretlerindendir. Artık kim beyti, Kabe'yi hac eder ve umre niyetiyle ziyareti yaparsa, o takdirde iki niyetle tavaf etmesinde bir günah yoktur. Her kim de isteyerek kendiliğinden hayır olarak fazladan tavaf yaparsa, mutlaka Allah şakirdir, şükrün karşılığını verendir ve alimdir, en iyi bilendir. Muhakkak ki beyinelerden indirdiğimiz şeyleri ve hidayeti ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaştırılmasını kitapta insanlara açıklamamızdan sonra gizleyenlere, işte onlara Allah lanet eder ve

lanet ediciler de onlara lanet eder. Tövbe edenler, ıslah olanlar, nefsleri tezkiye olanlar ve beyan edenler, açıklayanlar hariç onlara lanet olunmaz. O takdirde işte onların tövbelerini kabul ederim. Ve ben tövbeleri kabul eden Rahim esmasıyla tecelli edenim. Muhakkak ki Allah'a ruhun ölmeden ulaşmasını, yani hidayeti küfredip, örtüp gizleyip kafir olarak ölenler, işte onlar Allah'ın, meleklerin ve insanların hepsinin laneti onların üzerinedir. Onlar onun lanetin içinde ebediyen kalacak olanlardır. Onlardan azap hafifletilmez ve onlara bakılmaz. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, insanlara yarar sağlayarak denizde akıp giden o gemilerde, onun Allah'ın gökten su indirip böylece onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde, orada bütün hayvanlardan yaymasında, rüzgarların değişik yönlerden esmesinde ve yerle gök arasında musahhar, emre amade kılınmış bulutlarda akıl eden kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve insanlardan bir kısmı Allah'tan başka eş ve ortak putlar edinenler, onları eş ve ortak edindikleri şeyleri Allah'ı sever gibi severler. Oysa amenü olanların Allah'a olan sevgileri çok daha kuvvetlidir. Ve zulmedenler, azap görecekleri, azaba uğrayacakları zaman, bütün kuvvetin tamamen Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın şiddetli azabı olduğunu keşke görselerdi, bilselerdi. O zaman tabi olunanlar, kendilerine tabi olanlardan beri oldular, uzaklaştılar ve azabı gördüler. Ve artık onlarla aralarındaki bütün sebepler, bağlar koparıldı. Ve o Allah'tan başkasına tabi olanlar dedi ki, keşke bizim için dünyaya bir kere daha dönüş olsaydı. O zaman bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşırdık. Böylece Allah onlara amellerinin hasara uğradığını, hüsrana düştüklerini gösterecek. Ve onlar ateşten çıkacak da değiller. Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz şeylerden yiyin. Ve şeytanın adımlarına tabi olmayın, izinden gitmeyin. Muhakkak ki o sizin için apaçık bir düşmandır. O size sadece kötülüğü, fuhşu, hayasızlığı ve Allah'a karşı Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Ve onlara Allah'ın indirdiği şeye tabi olun denildiğinde, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye, yola tabi oluruz dediler. Ve eğer onların ataları hiçbir şeyi akıl etmiyor ve hidayete ermemiş olsalar bile mi? Ve o inkar edenlerin, kafirlerin hali, haykırması sebebiyle bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyen, anlamayan kimsenin durumu gibidir. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Bu yüzden onlar akıl edemezler, idrak edemezler. Ey amenu olanlar! Sizi rızıklandırdığımız temiz, helal şeylerden yiyin. Ve eğer sadece ona kul iseniz, Allah'a şükredin. Fakat Allah size sadece ölü hayvan etini, kanı, domuz etini haram kıldı. Ve Allah'tan başkası için olanı, putlar ve şahıslar adına kesilen hayvanı helal kılmadı. Ama kim zarurette, açlıkta ve zor durumda kalırsa, o takdirde başkasının hakkına el uzatmamak ve zaruret miktarını aşmamak şartıyla onun üzerine günah yoktur. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Muhakkak ki onlar Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyleri gizlerler ve onu az bir bedelle satarlar. İşte onların yedikleri bu rüşvet, karınlarında
ateşten başka bir şey olmaz. Ve kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak ve onları tezkiye de etmeyecek, temize de çıkarılmayacaklar. Ve onlar için elim bir azap vardır. İşte onlar ki hidayet karşılığında dalaleti, mağfiret karşılığında da azabı satın alanlardır. Öyleyse onları ateşe karşı bu kadar sabırlı kılan nedir? İşte bu azap Allah'ın kitabı hak ile indirmiş olması sebebiyledir. Ve muhakkak ki kitap hakkında ihtilafa düşenler mutlaka uzak bir ayrılık içindedirler. Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz, hakiki imanı yansıtan bir, ebrar kılacak davranış biçimi değildir. Lakin bir, kişinin Allah'a yevmil ahire, Allah'a ulaşılan sonraki güne, hidayet gününe, vuslat gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman etmesi ve sevdiği maldan akrabalara, yakınlık sahiplerine, yetimlere, miskinlere, çalışamaz durumda olan ihtiyarlara, yolda kalmış yolculara, isteyen muhtaçlara, köle ve kurtulmaları için esirlere vermesi ve namazı kılması, zekatı vermesidir. Ve Allah'a ve insanlara ahd verdikleri zaman, ahdlerine vefa edenler, yerine getirenler, zorlukta ve darlıkta ve şiddetli savaş halinde sabredenler, işte onlar sadık olanlardır. İşte onlar muttakilerdir, takva sahibi olanlardır. Ey amenu olanlar! Katl, öldürülme konusunda kısas üzerinize yazıldı, size farz kılındı. Hüre hür, köleye köle, dişiye dişi kısas olunur. Fakat kim, onun, öldürülenin kardeşi tarafından bir şeyle bir diyet karşılığı affolunursa, bağışlanırsa, o takdirde gereken örfe tabi olunması ve ona affedene diyetin ihsanla ödenmesidir. İşte bu Rabbinizden bir hafifletme ve bir rahmettir. Artık kim bundan sonra haddi aşarsa, saldırıya kalkarsa, o zaman onun için elim bir azap vardır. Ey ulul elbab! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur böylece ki siz takva sahibi olursunuz. Sizden birinize ölüm geldiği zaman eğer bir hayır, mal vesaire bırakırsa, anne babaya ve yakınlarına, akrabalarına marufla, örf ve adete uygun olarak vasiyet etmek, siz muttakilerin, takva sahiplerinin üzerine yerine getirilmesi gereken bir hak, bir borç olarak farz kılındı. Artık kim onu vasiyeti işittikten sonra değiştirirse, o takdirde onun günahı, vebali sadece onu değiştirenlerin üzerinedir. Muhakkak ki Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Fakat kim vasiyet edenin bir haktan uzaklaşacağından veya günaha gireceğinden korkarsa, bu sebeple onların aralarını ıslah ederse, düzeltirse, bu durumda onun üzerine bir günah vebal yoktur. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ey amenu olanlar! Oruç sizden öncekilerin üzerine yazıldığı, farz kılındığı gibi sizin üzerinize de yazıldı, farz kılındı. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Farz kılınan oruç sayılı günlerdir. Fakat sizden kim hasta veya yolculukta olursa, o takdirde tutamadığı günlerin sayısı diğer başka günlerden oruç tutarak tamamlanır. İhtiyarlıktan veya iyileşmesi umulmayan bir hastalıktan dolayı ona oruç tutmaya güç yetiremeyenlerin, bir yoksulu sabah akşam doyuracak kadar bir fidye vermesi gerekir. Artık kim isteyerek gönülden bir hayır yaparsa, orucunu veya fidyeyi artırırsa, işte o kendisi için bir hayırdır. Oruç tutmak sizin için daha hayırlıdır. Keşke bilseydiniz. Ramazan ayı ki insanlar için hidayete erdirici, hidayete erme,
Allah'a ulaşma vesilesi ve beyineler, açık deliller ve ispat vasıtaları ve Furkan, hakkı batıldan ayırıcı olarak Kur'an, Hüda tarafından onda, o ayın içinde indirildi. Artık içinizden kim bu aya yetişir de Ramazan ayını görüp şahit olursa, o zaman onu oruç tutarak geçirsin. Ve kim hasta veya yolculukta olursa, o takdirde tutamadığı günlerin sayısı diğer günlerde oruç tutarak tamamlanır. Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez. Size bu kolaylık sayıyı tamamlamanız ve sizi hidayete erdirdiği şeye karşılık sizin de Allah'ı tekbir etmeniz, yüceltmeniz içindir. Umulur ki böylece siz bütün bu kolaylıklara şükredersiniz. Ve kullarım sana benden sorduğu zaman muhakkak ki ben onlara yakınım. Bana dua edilince dua edenin duasına, davetine icabet ederim. O halde onlar da bana, benim davetime icabet etsinler ve bana amenu olsunlar, bana ulaşmayı dilesinler. Umulur ki böylece onlar irşada ulaşırlar, irşad olurlar.''

Oruç gecesi kadınlarınıza yaklaşmanız size helal kılındı. Onlar sizin için, siz de onlar için birer elbisesiniz. Allah sizin nefslerinize ihanet ettiğinizi bildi. Bunun üzerine tövbelerinizi kabul etti ve sizi affetti. Şimdi artık onlara, eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazdığı, takdir ettiği şeyleri isteyin. Fecr vaktinde beyaz iplik, siyah iplikten tebeyyün edinceye, size belli oluncaya, gündüzün aydınlığı, gecenin karanlığından sıyrılıncaya kadar yiyin ve için. Sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde itikafta iseniz, onlarla, kadınlarınızla mübaşeret etmeyin. Bu Allah'ın hudududur, yasaklarıdır. Artık ona, yasaklara yaklaşmayın. İşte böyle Allah insanlara ayetlerini açıklıyor. Umulur ki böylece onlar takva sahibi olurlar. Ve birbirinizin mallarını aranızda batıl ile haksızlıkla yemeyin. Ve insanların mallarından bir kısmını bildiğiniz halde günahla yemeniz için onu hakimlere rüşvet olarak vermeyin. Sana hilallerden, ayın hilale dönüşen hallerinden soruyorlar. De ki, o insanlar için vakitleri ve hac zamanını bildiren bir vakit ölçüsüdür. 1. Kişiyi ebrar yapan güzel davranışlar. Cahiliyet devrinde olduğu gibi evlere arkalarından girmek değildir. Oysa 1. Kişinin takva sahibi olmasıdır. Evlere kapılarından girin ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Ve sizinle savaşanlarla, sizi öldürenlerle, Allah'ın yolunda savaşın, siz de öldürün ve aşırı gitmeyin. Muhakkak ki Allah aşırı gidenleri, haddi aşanları sevmez. Onları, size savaş açanları, bulduğunuz, yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden, Mekke'den, siz de onları çıkarın. Fitne çıkarmak, adam öldürmekten daha şiddetlidir, kötüdür. Mescid-i Haram yanında onlar sizinle savaşmadıkça siz de onlarla orada savaşmayın. Fakat eğer orada sizinle savaşırlarsa, sizi öldürmeye kalkarlarsa, o takdirde siz de onlarla savaşın, onları öldürün. Kafirlerin cezası işte böyledir. Bundan sonra eğer inkardan ve savaştan vazgeçerlerse, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet sahibidir. Ve fitne kalmayıncaya ve din Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın, onları öldürün. Bundan sonra eğer vazgeçerlerse, o zaman zalimlerden başkasına karşı düşmanlık yoktur. Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler, yasaklar karşılıklıdır. O halde kim size saldırırsa, o zaman onun size saldırdığı kadar siz de ona saldırın. Allah'a karşı takva sahibi olun ve Allah'ın takva sahipleriyle beraber olduğunu bilin. Ve mallarınızı Allah yolunda infak edin, başkalarına verin. Ve kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Ahsen olun. Muhakkak ki Allah muhsinleri sever.''

Hac ve umreyi Allah için tamamlayın. Fakat eğer elde olmayan bir sebeple alıkonursanız, o zaman kolayınıza gelen kurbandan gönderin. Kurban kesim yerine ulaşıncaya kadar da başlarınızı tıraş etmeyin. Fakat sizden hasta olan veya başından bir ezası olan ve bundan dolayı kurban yerine varmadan önce tıraş olmak zorunda kalan kimsenin bu durumda, oruçtan, sadakadan veya kurbandan biriyle fidye vermesi gerekir. Artık emin olduğunuzda, güvene kavuştuğunuzda o zaman kim hac zamanına kadar umreden faydalanırsa, o takdirde kolayına gelen kurbandan keser. Fakat kim bunu bulamazsa, o zaman 3 gün haçta, evine döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir ki, bunların tamamı 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram'da hazır olmayan, oturmayan kimseler içindir. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve Allah'ın ikabının, cezasının şiddetli olduğunu bilin. Hac bilinen aylardır. İşte kim onlarda o aylarda ihrama girerek haccı kendine farz edinirse, artık hacda kadına yaklaşmak ve benzeri davranışlar, fasıklık, günaha sapmak, cedelleşmek, sürtüşmek, kavga etmek yoktur. Siz hayırdan ne yaparsanız Allah onu bilir. Ve hayırlarla kendinize azık hazırlayın. Fakat azığın en hayırlısı muhakkak ki takva sahibi olmaktır. Ve ey ulul elbab, bana karşı takva sahibi olun. Rabbinizden fazl istemeniz size günah değildir. Artık Arafat'tan akın akın geldiğiniz zaman Meşar-ül Haram'ın yanında Allah'ı zikredin. Ve sizi hidayete erdirdiği şekilde siz de onu zikredin. Ve siz ondan hidayetten önce ise elbette dalalette kalanlardandınız. Sonra insanların akın akın geldikleri yerden akın akın gelin ve Allah'a istiğfar edin, mağfiret dileyin. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Böylece hacca ait ibadetlerinizi ve kuralları tamamladığınız zaman, artık atalarınızı zikrettiğiniz gibi, hatta daha kuvvetli bir zikirle Allah'ı zikredin. Fakat insanlardan kim, Rabbimiz bize dünyada ver derse, ahirette onun bir nasibi yoktur. Ve onlardan, insanlardan kim, Rabbimiz bize dünyada hasene, güzellik ve iyilikler ver ve ahirette de hasene, güzellik ve iyilikler ver, bizi ateşin azabından koru derse, işte onlar ki, onların kazandıklarından, kazandıkları derecelerden dolayı nasibi vardır. Ve Allah hesabı çabuk görendir. Ve sayılı günlerde Allah'ı tekbirle zikredin. Fakat kim 2 gün içinde Mina'dan dönmek için acele ederse, bundan sonra onun üzerine bir günah yoktur. Ve kim de tehir ederse geriye kalırsa, o takdirde de onun üzerine bir günah yoktur. Tabii bu takva sahibi olan kimseler içindir. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve sizin ona, Allah'a haşrolunacağınızı, huzurunda toplanacağınızı bilin. Ve insanlardan dünya hayatında sözü senin hoşuna giden kimseler vardır. Ve kalbinde olana Allah'ı şahit tutar, oysa o hasımların, düşmanların en azılısıdır. Ve dönüp gittiği zaman yeryüzünde fesat çıkarmak, ekini ve nesli helak etmek, yok etmek için çalışır ve Allah fesadı sevmez. Ve ona Allah'a karşı takva sahibi ol denildiği zaman, İzzet nefsin gururu onu günahla tutar, mani olup onu günaha sokar. Artık ona cehennem yeter ve elbette o kötü bir döşektir. Ve insanlardan Allah'ın rızasını dileyerek, Allah'ın rızası karşılığında kendi nefsini satan kimseler vardır. Ve Allah kullarına rauftur, çok şefkatlidir. Ey amenu olanlar! Hepiniz silme dahil olun, Allah'a teslim olun. Ve şeytanın adımlarına tabi olmayın. Muhakkak ki o size apaçık düşmandır. Artık size beyineler geldikten sonra
eğer hala Allah'a ulaşan yoldan saparsanız, o zaman Allah'ın aziz, üstün, hakim, hüküm sahibi olduğunu bilin. Onlar mutlaka Allah'ın ve meleklerin kendilerine buluttan gölgeler içinde gelmesini ve emrin işin bitirilmesini mi gözlüyorlar, bekliyorlar? Oysa bütün emirler, işler Allah'a döndürülür. Onlara nice açık ayetler, deliller, mucizeler verdiğimizi İsrailoğullarına sor. Ve kim kendisine açık ayetler geldikten sonra Allah'ın nimetini değiştirirse, o takdirde muhakkak ki Allah ikabı, cezası şiddetli olandır. İnkar edenlere dünya hayatı müzeyyen kılındı, süslü gösterildi ve onlar amenu olanların bir kısmıyla alay ederler. Fakir olanları küçümsüyorlar. Oysa takva sahibi olanlar kıyamet günü onların üstündedir. Ve Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. İnsanlar bir tek ümmetti. Sonra Allah müjdeleyici ve uyarıcı peygamberler beyaz etti, gönderdi. Ve onlarla birlikte insanların aralarında ayrılığa düştükleri şey hakkında hüküm vermeleri için hak ile kitap indirdi. Kendilerine apaçık beyineler, belgeler geldikten sonra kendi aralarındaki çekememezlik, haset yüzünden onun hakkında ayrılığa düşenler, kendilerine kitap verilenlerden başkası değildir. Bu sebeple amenü olan, Allah'a ulaşmayı dileyen o kimselerin, haktan yana ayrılığa düştükleri şeyi hidayete açıklamaları için Allah, kendi izniyle onları hidayete erdirdi. Ve Allah, dilediği kimseyi sırat-ı mustakime ulaştırır. Yoksa siz, kendinizden önce geçenlerin başına gelenlerin, sizin de başınıza gelmedikçe cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Onlara öyle şiddetli bela ve sıkıntılar, felaketler dokundu ki, Resul ve onun yanındaki amenü olanlar, Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar sarsıldılar. Allah'ın yardımı gerçekten yakın değil mi? Sana Allah yolunda ne infak edeceklerini soruyorlar. De ki, hayır olarak ne infak ederseniz, Allah yolunda verirseniz işte o, anne baba, akrabalar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmış yolcular içindir. Ve hayır olarak ne yaparsanız, o takdirde muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Savaş, o sizin için kerih olsa da, hoşunuza gitmese de, üzerinize farz kılındı. Ve hoşlanmayacağınız bir şey olur ki, o sizin için bir hayırdır. Ve seveceğiniz bir şey olur ki o sizin için bir şerdir. Ve bütün bunları Allah bilir, siz bilmezsiniz. Sana haram, hürmetli aydan ve onun içinde yapılan savaştan soruyorlar. De ki, onun içinde o ayda savaş büyük günahtır. Fakat insanları Allah yolundan saptırmak, alıkoymak ve onu inkar etmek, müminleri Mescid-i Haram'dan alıkoymak, yasaklamak ve onun halkını oradan Mekke'den sürüp çıkarmaksa Allah katında daha büyük günahtır. Ve fitne adam öldürmekten de daha büyüktür. Bir suç ve günahtır. Eğer onların güçleri yetse yapabilseler, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri kalmazlar. Sizden kim dininden dönerse o takdirde o kafir olarak ölür. Bu sebeple işte onlar amelleri dünyada ve ahirette boşa gitmiş olanlardır. Ve işte onlar ateş ehlidir. Ve onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Muhakkak ki amenu olanlar ve hicret göç edenler ve Allah yolunda cihat edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini dilerler. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Sana şaraptan ve kumardan soruyorlar. De ki, o ikisinde de hem büyük günah hem de insanlar için bazı faydalar vardır. Fakat onların günahları faydalarından daha büyüktür. Ve sana Allah için neyi infak edeceklerini, vereceklerini soruyorlar. De ki, affettiklerinizi, vazgeçtiklerinizi, ihtiyaç fazlasını infak edin. Allah ayetleri size işte böyle açıklıyor.
Umulur ki böylece siz tefekkür edersiniz, bunlardaki hikmetleri düşünürsünüz. Dünya ve ahiret hakkında ve yetimlerden sana soruyorlar. De ki, onları ıslah etmek, durumlarını düzeltmek hayırlıdır. Eğer onlara karışırsanız, bir arada yaşarsanız, artık onlar sizin kardeşlerinizdir. Ve Allah, fesat çıkaranı, ıslah edenden ayırıp bilir. Eğer Allah dileseydi, elbette sizi sıkıntıya sokardı. Muhakkak ki Allah, azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Müşrik, Allah'a ortak koşan kadınları, onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir cariye, müşrik, hür bir kadından elbette daha hayırlıdır. Hoşunuza gitse bile. Kadınlarınızı da müşrik erkeklerle, onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir köle, müşrik, hür birinden hoşlansanız bile elbette hayırlıdır. İşte onlar sizi ateşe davet ederler. Allah ise kendi izniyle sizi cennete ve mağfirete davet ediyor ve insanlar için ayetlerini açıklıyor. Umulur ki onlar böylece tezekkür ederler. Sana hayz halinden, kadınların belirli günlerinden soruyorlar. De ki, o bir ezadır. Bu yüzden hayz zamanında belirli günlerinde kadınlardan cinsel olarak uzak durun ve temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman ise artık Allah'ın emrettiği yerden onlarla bir araya gelin. Muhakkak ki Allah tevvabin olanları, tövbe edenleri sever ve temizlenenleri sever. Kadınlarınız sizin için tarladır. O halde tarlanıza nasıl dilerseniz öyle yaklaşın. Kendiniz için derecelerinizi artıracak ameller takdim edin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve ona mülaki olacağınızı, kavuşacağınızı bilin. Ve müminleri müjdele. Ebrar olmanız, takva sahibi olmanız ve insanların arasını ıslah etmeniz için sizi alıkoyan yeminleriniz sebebiyle Allah'ı engel kılmayın. Allah'ı kendinize siper etmeyin. Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Allah sizi yeminlerinizdeki boş sözlerden dolayı muahize etmez, sorumlu tutmaz. Fakat kalplerinizin kazandığı şeylerden, negatif derecelerden, şerlerden, günahlardan sizi muahize eder, sorumlu tutar. Ve Allah gafurdur, halimdir. Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler 4 ay ayrı kalıp beklerler. Fakat eğer erkekler bu süre dolmadan kefaret verip de kadınlarına dönerlerse, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Ve bu tür yemin edenler eğer boşamaya azmederlerse, kesin karar verirlerse, o takdirde muhakkak ki Allah semidir, alimdir. Boşanmış kadınlar 3 kur 3 ay hali müddeti kendi kendilerine beklerler, hamile olup olmadıklarına bakarlar. Eğer Allah'a ve yevmil ahire iman ediyorlarsa, rahimlerinde Allah'ın yaratmış olduğu şeyi gizlemeleri onlar için helal olmaz. Şayet onların kocaları barışmak, arayı düzeltmek isterlerse, bu bekleme süresi içinde onlara tekrar geri dönmeye başkasından daha çok hak sahibidirler. Erkeklerin kadınları üzerinde hakları olduğu gibi, kadınların da erkekleri üzerinde maruf hakları vardır. Erkeklerin kadınların üzerindeki hakkı bir derece daha üstündür. Ve Allah azizdir, hakimdir. Boşanma 2 keredir. Bundan sonra kadın ya marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle tutulur veya ihsanla serbest bırakılır. Kadınlarınıza verdiklerinizden bir şey geri almanız sizin için helal olmaz. Ancak ikisi de Allah'ın evlilik hakkındaki hududunu gereği üzere yerine getiremeyeceklerinden, ayakta tutamayacaklarından korkmaları hariç. O zaman siz de eğer Allah'ın bu hududunu ikame edemeyeceklerinden, gereği üzere yerine getiremeyeceklerinden korkarsanız, bu durumda kadının
ayrılmak için verdiği fidye konusunda her ikisinin üzerine de günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın hudutlardır. Artık onları Allah'ın hudutlarını aşmayın. Kim Allah'ın hudutlarını aşarsa işte onlar zalimlerdir. Bundan sonra eğer koca, karısını iki kere boşadıktan sonra üçüncü kere boşarsa, artık o kadın başka bir zevciye, erkeğe nikahlanmadıkça ve sonra da o nikahtan boşanmadıkça kendisi için helal olmaz. Eğer ikinci eş de onu boşarsa, Allah'ın koyduğu hudutları ikame edeceklerine, gereği üzerine yerine getirip ayakta tutacaklarına inanırlarsa, eski karı kocanın tekrar birbirine dönmelerinde ikisinin de üzerine bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Allah bunları bilen bir kavim için açıklıyor. Ve kadınları boşadığınız zaman bekleme sürelerini tamamladıktan sonra artık onları marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle tutun veya onları marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle serbest bırakın. Haklarını çiğneyerek haddi aşıp sakın zararlarına olarak onları tutmayın. Kim bunu yaparsa o takdirde kendisine zulmetmiştir. Allah'ın ayetlerini alay konusu edinmeyin. Ve Allah'ın üzerinizdeki nimetini, kitaptan size indirdiğini ve hikmeti hatırlayın ki onunla size öğüt veriyor. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'ın her şeyi en iyi bildiğini bilin. Ve kadınları boşadığınız zaman, bekleme sürelerini tamamladıktan sonra artık onlar kendi aralarında marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle razı olurlarsa, o takdirde onların, kadınların eşleriyle nikahlamalarına engel olmayın. İşte böyle sizden Allah'a ve yevmil ahire iman etmiş olan kimseye bununla öğüt veriliyor. İşte bu sizin daha çok teskiye olmanız ve daha iyi temizlenmeniz içindir. Ve Allah bilir, siz bilmezsiniz.''

Anneler nikahlı olsun veya boşanmış olsun doğan çocuklarını tam 2 sene emzirirler. Bu hüküm süt emzirmeyi tamamlamak isteyen kimseler içindir. Annelerin yiyecekleri ve giyecekleri marufla, örf ve adete uygun olarak kendisi için doğurulmuş olanın babanın üzerinedir. Hiç kimse kendi gücünün yettiğinden fazlasıyla mükellef, sorumlu tutulmasın. Ne bir anne çocuğu ile ne de kendisi için doğurulmuş olan baba çocuğu ile zarara uğratılmasın. Ve mirasçının üzerindeki sorumluluk da bunun gibidir. Fakat eğer ana ile baba müşavere ederek, görüşerek rızalarıyla çocuğu sütten kesmek isterlerse, o takdirde onların ikisi üzerine bir günah yoktur. Ve eğer çocuklarınızı süt anne tutup emzirtmek isterseniz, vereceğinizi takdir ettiğiniz emzirme ücretini marufla örf ve adete uygun olarak süt anneye teslim ettiğiniz zaman artık sizin üzerinize bir günah yoktur. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'ın yaptıklarınızı çok iyi gördüğünü bilin. Ve sizden vefat ettirilenlerin geriye bıraktığı eşleri 4 ay 10 gün kendi kendilerine beklerler. Böylece onların bekleme süresi tamamlandığı zaman kendileri haklarında marufla, örf ve adete uygun olarak yaptıkları şeylerden artık sizin üzerinize bir günah yoktur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bekleme süresi içindeki kadınlara onlarla evlenme isteğinizi ima etmenizde veya kendi içinizde böyle bir arzuyu gizlemenizde sizin üzerinize günah yoktur. Allah sizin onları daima hatırlayacağınızı bildi. Fakat onlara örf ve adete uygun bir söz söylemeniz hariç, üstü kapalı evlenme isteğiniz dışında sakın onlarla gizlice sözleşmeyin. Farz olan bekleme süresi sona erinceye kadar nikah ahdine azmetmeyin. Ve Allah'ın içinizde olanı bildiğini bilin. Artık ondan sakının. Allah'ın gafur ve halim olduğunu bilin. Eğer henüz kendilerine dokunmadığınız veya kendileri için farz olarak bir mehir takdir etmediğiniz kadınları boşarsanız sizin üzerinize günah yoktur. Eli geniş, zengin olanın kendi takdirine, kudretine, eli dar, fakir olanın da kendi takdirine, kudretine göre marufla, örf ve adete uygun bir meta vererek faydalandırmaları muhsinlerin üzerine bir haktır. Onlar için bir mehir takdir ettiyseniz ve eğer onlara dokunmadan önce boşarsanız, o zaman onlar için farz olarak takdir edilen mehirin yarısını vermek size farz kılınmıştır. Kadınların bunu affetmesi, vazgeçmesi veya nikah ahdi elinde bulunanın erkeğin affetmesi, diğer yarısını da kadına bağışlaması hariç. Sizin affetmeniz, diğer yarısını da vermeniz takvaya daha yakındır. Aranızdaki fazileti unutmayın. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızı çok iyi görendir. Salavata, Allah'tan gelen nurlara ve namazlara ve salat-ı vustaya hafiz olun, koruyun. Bu namaza kesintisiz devam edin. Ve kalkın, Allah için kanitin olun. Allah'ın huzurunda huşu içinde ve saygı ile uzun süre durun. Fakat eğer hayati bir tehlikeden korkarsanız, o zaman yaya yürürken veya binekteyken namazınızı kılın. Nihayet emin olduğunuz zaman Allah'ı nasıl zikredeceğinizi siz bilmiyorken size öğrettiği şekilde artık Allah'ı zikredin. Ve içinizden vefat ettirilen ve geriye eşler bırakanların eşleri için evlerinden çıkarılmaksızın 1 seneye kadar geçiminin sağlamasını vasiyet etmesi gerekir. Buna rağmen eğer eşleri kendi arzularıyla evlerinden çıkarlarsa, o takdirde kendilerince maruf olarak, örf ve adete uygun olarak yaptıkları şeyler konusunda artık sizin üzerinize günah yoktur. Ve Allah azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm sahibidir. Ve boşanmış kadınların marufla, örf ve adete uygun olarak metalandırılması, faydalandırılması, takva sahiplerinin üzerine bir haktır, borçtur. Allah
size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Ölüm korkusuyla kendi diyarlarından çıkan binlerce kişiyi görmedin mi? Oysa Allah onlara ölün dedi. Böylece öldüler. Sonra da onları diriltti. Muhakkak ki Allah insanlar üzerine elbette fazlın sahibidir. Lakin insanların çoğu şükretmezler. Allah yolunda savaşın. Allah'ın Semî en iyi işiten, Alim en iyi bilen olduğunu bilin. Kim Allah'a güzel bir borç verirse, o takdirde o verdiği kendisine kat kat çoğaltılarak ödenir. Ve Allah ilahi kanun gereği kişinin rızkını daraltır ve genişletir. Ve ona döndürüleceksiniz. Hazreti Musa'dan sonra İsrailoğullarından ileri gelenleri görmedin mi? Kendi peygamberlerine bizim için bir melik beyaz et, görevlendir de Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O peygamber de dedi ki, eğer savaş sizin üzerinize yazılırsa, farz kılınırsa sizin savaşmamanızdan korkulur. İleri gelenler, biz niçin Allah'ın yolunda savaşmayalım? Yurtlarımızdan ve oğullarımız arasından çıkarılmıştık dediler. Fakat savaş onların üzerine yazılınca, farz kılınınca onlardan pek azı hariç hepsi yüz çevirdiler. Ve Allah zalimleri en iyi bilendir. Onların peygamberi onlara dedi ki, muhakkak ki Allah sizin için melik olarak Talut'u beyaz etmişti, görevlendirmişti. Dediler ki, bizim üzerimize onun melikliği nasıl olur? Melikliğe biz ondan daha çok hak sahibiyiz, daha çok layığız. Ve de ona maldan bir genişlik, servetçe bolluk verilmedi. Peygamber de, muhakkak ki Allah onu sizin üzerinize melik seçti ve onun ilmini, bilgisini ve cismini, kuvvetini artırdı. Ve Allah mülkünü dilediği kimseye verir. Ve Allah vasidir, rahmeti ve ilmi her şeyi ihata eder, alimdir, en iyi bilendir. Ve onların peygamberi onlara dedi ki, muhakkak ki onun melikliğinin ayeti, delili, içinde Rabbinizden sakinet ve Hazreti Musa ailesinin ve Harun ailesinin bıraktığı şeylerden bakiye, kalıntı bulunan, meleklerin taşıdığı bir tabutun tahta sandığın size gelmesidir. Muhakkak ki bunda sizin için elbette ayet, delil vardır. Eğer siz müminlerseniz.

Böylece Talut askerlerle ordu ile Kudüs'ten ayrıldığı zaman dedi ki: "Muhakkak ki Allah sizi bir nehirle imtihan edecek. Bundan sonra kim ondan içerse artık o kimse benden değildir. Ve kim ondan doyacak kadar içmez ise sadece eliyle bir avuç avuçlayıp içen hariç o takdirde muhakkak ki o bendendir. Fakat onlardan ancak pek aza hariç o sudan doyasıya içtiler. Nitekim o Talut ve iman edenler birlikte nehri geçtikleri zaman, bugün bizim Calut ve onun askerleriyle ordusuyla savaşacak takatimiz, gücümüz yok dediler. O kendilerinin muhakkak Allah'a mülaki olacaklarını kesin olarak bilenler, yakin hasil edenler ise şöyle dediler: "Nice az bir topluluk Allah'ın izniyle çok bir topluluğa galip gelmiştir ve Allah sabredenlerle beraberdir." Ve Talut'un askerleri Calut ve onun askerlerinin ordusunun karşısına çıktıkları zaman şöyle dediler: "Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı düşman karşısında sabit kıl ve kafirler kavmine karşı bize yardım et." Nihayet Allah'ın izniyle onları hezimete uğrattılar ve Davud Calut'u öldürdü. Ve Allah ona, Davud'a meliklik, hükümdarlık ve hikmet verdi ve ona dilediği şeylerden öğretti. Ve eğer Allah'ın insanları birbiriyle def etmesi olmasaydı, yeryüzünde mutlaka fesat çıkardı. Yeryüzünün düzeni bozulurdu. Lakin Allah, alemlerin üzerine fazl sahibidir. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onu sana hak ile tilavet ediyoruz, okuyoruz. Ve muhakkak ki sen elbette gönderilen resullerdensin.

Allah'a ulaşmayı dilemek. Uzatın kulağınızı, fısıldayayım size. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece bir tek şey sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu fısıltı kulaklarınıza değildi. Bu fısıltı burayaydı, kalbinizeydi.

0: Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bu noktadan itibaren Allah'ın kapalı olan bütün kapıları Allah ard arda açar. Ve sizi yepyeni, o güne kadar hiç yaşamadığınız bir muhteşem dünyaya götürür Allah Teala. Bu tasavvuf dünyasıdır. Tasavvufun kainatıdır. İnsan olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Allah'a yakın olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Peki başka insanları mutlu etmek mi istiyorsunuz? Gene tasavvuf. Mutluluk eşittir tasavvuf. Cennet cennet diyorlar. Cennete gitmek için bir tek dileğiniz yeter. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediniz mi mutlak olarak cennetin sahibisiniz.
1: Bir dileğin seni cennet mutluluğuna mutlaka ulaştırmama sebebiyet verecek diyor Allah-u Teala. Sadece bana de ki ya Rabbi ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Bu kadarı yeter. İyi de bunu nasıl söyleyeceğiz Allah-u Teala'ya? Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ey büyük Allah'ım ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Üçü de olmadı. Dilimizle söyledik. Hayır sevgili kardeşlerim. Buradan söyleyeceksiniz. Kalbinizden. Şuradan kalbinizden sıcacık bir talep ulaşacak Allah-u Teala'ya.
0: Orada Allah'ı tanırsınız. Önce ondan hoşlanmışsınız. Sonra onu sevmişsiniz. Sonra aşık olmuşsunuz. Ama en sonunda hayran olmuşsunuz. İşte o Rabbiniz, Rabbimiz Allah'tır.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Biliyoruz ki sizler de birbirinizi çok seviyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, işte bizler sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşamalıyız. Hep bunu gerçekleştirmeliyiz. Herkesin birbirini sevdiği, birbirini koruduğu bir güzel cemaat. Dünyada Allah'a en yakın olan topluluk bizleri sevgili kardeşlerim bu devrin imamı olmamız hasebiyle. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek istiyoruz. Sizlerle varız, sizlerle mutluyuz. Öyleyse hepimiz için bir hedef var. Başkalarını mutlu etmek. Allah Teala'nın koyduğu kanunlar bir başkasına ne kadar mutluluk verirseniz sizin de aynı mutluluğu yaşayacağınızı ifade ediyor. Öyleyse biz insanlar etrafımızdakilere ne kadar çok mutluluk ulaştırabilirsek o kadar çok biz mutlu oluruz. Çünkü biz bir kişiyiz ama birisine bir mutluluk ulaştırıyoruz. Bir yarım saat onunla konuşuyoruz. Bir başkasıyla daha konuşuyoruz. Ona da mutluluk ulaştırıyoruz. Bir başkasıyla daha konuşuyoruz. Ona da mutluluk ulaştırıyoruz. Bütün bu imkanları onları mutlu edecek tarzda sonuçlandırabilirsek hepimiz için çok güzel bir dizayn söz konusudur. Allah'ın istediği şey nedir? Bizim mutlu olmamız. Nasıl mutlu olmamız? Başkalarını mutlu ederek mutlu olmamız. Hiç kimse başkalarını mutsuz ederek mutlu olamaz sevgili kardeşlerim. Öyleyse hepimiz sevgiye dayalı bir dünyada yaşadığımızı ve eğer seversek sevileceğimizi, sevilirsek de mutlu olacağımızı hiç aklımızdan çıkarmamalıyız. Biz insanları seviyoruz. Onlar insan olarak yaratılmışlar. Yani Allah-u Teala'nın ruhundan üfürdüğü tek mahluk olarak. Ne mutlu bizlere insan olarak yaratılmışız. İyi ama şimdi ruhumuz yok. Allah'a gönderdik. Ruhsuz olarak yaşıyoruz. Ne diyorsunuz bu işe sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Ruhumuz yok ama ruhumuzun gitmesiyle nefsinizin kalbine nurların onun yerini dolduracak şekilde gelip yerleşmesi aynı güzelliği yaşamamızı ifade ediyor. Kaldı ki zikir seviyemizi arttırarak bu mutluluğu çok daha üst boyutlara ulaştırabiliriz. Bir gün daimi zikre ulaşacak olanlar için mutluluk bütün boyutlarıyla en üst seviyeye ulaşır. Bu kişi her an mutludur. Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır.
böyle bir hedefe bizleri ulaştırdığı için. Sevgili kardeşlerim, sevmek mutluluğun temelidir. Nefret varsa mutluluk yoktur. Zulüm varsa mutluluk yoktur. Ama Allah Teala da mutlu olmamızı istiyor. O zaman bizler kendimizi Allah'ın emir standartlarına uygun noktalara taşımalıyız. Ne istiyor? Başkalarını mutlu etmemizi istiyor. İşte başkalarını mutlu eden her insan başkalarına verdiği mutluluk kadarını kendisi de yaşayacaktır. Bu Allah-u Teala'nın bir büyük nimetidir. Hepimizi

onları mutlu etsek, hayatımızı her birinin mutluluğuna adasak, görevimiz başka insanları mutlu etme olsa, burada asıl mutlu olacak olan biz değil miyiz? Her an birilerine mutluluk ulaştıran bir insan, her birine ulaştırdığı mutluluğun aynısını kendi de yaşayacağı için, ulaştırdığı insan 10 kişiye mutluluk ulaştırmışsa, onların toplamı kadar mutluluğu kendisi yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala formülü veriyor. Uygulama bizlerin elinde. Bir, başka insanları mutlu ederek mutlu etmek, mutlu olmak var. Bir de başka insanları mutsuz ederek, huzursuz ederek huzursuz olmak var. Seçilmesi lazım gelen yol, başka insanlara mutluluk vermek olmuyor mu? Bunu yapabildiğimiz süreç içerisinde bizler gerçekten mutlu insanlar oluruz. Hepimiz için bir mutluluk kapısı daima vardır sevgili kardeşlerim. Bu kapıyı açmak hepimizin elindedir. Başka insanlara her güzel davranışımız o kapının açılmasıdır. Ne kaybederiz ki insanları sevsek, onları mutlu etmeye çalışsak? Ne kaybederiz ki? Kazançhanemize göz atarsak ne görüyoruz? Her bir etrafımızdaki kişilerden her birine ne kadar mutluluk ulaştırabilirsek, o mutluluk ulaştırdığımız insanlara ulaştırdığımız mutluluğun toplamı kadar, mutlulukların toplamı kadar biz mutlu oluruz. Eğer hayatımızı başka insanların mutluluğuna adamışsak, her an birilerini mutlu etmekle meşgulsek, o zaman biz kesintisiz bir mutluluğun içindeyiz demektir. İşte bir taraftan Allah-u Teala'nın farz kıldığı zikir müessesesi, iç sesimizle onun kesintisiz bir tekrarı, ikinci açıdan başkalarını mutlu edecek davranışlar bizi her daim mutlu kılar. Böyle bir muhteva içerisinde hepimiz için imkanlar alabildiğine geniştir. Zamanın bütün parçalarında insanları mutlu etmek hedefimizse, bunu gerçekleştirmeyi hedef almışsak, o zaman sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutluluk vardır. Sevmek mutluluğun yoludur. Nefret de mutsuzluğun. Eğer seviyorsak, sevdiğimiz insanın mutlu olması bizim için hedeftir. Bunu gerçekleştirmek üzere yaptığımız bütün çalışmalar onu mutlu edecek bir hüviyet taşır. Sonuç nereye ulaşır? O kişinin mutluluğuna. Sevgili kardeşlerim, sadece o kadar mı? Hayır. O kişiye ne kadar mutluluk verebilmişsek, biz aynı miktarda mutlu olacağımız için ve etrafımızda her zaman birçok insan bulunabileceği için her birini mutlu etmek üzere harekete geçmemiz bizim daha çok, daha çok, daha çok mutlu olmamızı sağlayacaktır. Hepiniz için ana hedef hep bu olmalıdır sevgili kardeşlerim. Madde 1, sevmeliyiz. Madde 2, sevdiğimizi belli etmekten, beyan etmekten kaçınmamalıyız. Açık bir şekilde bu her an bizden taşmalı. Başkalarını mutlu edecek davranış biçimleri bizden taşmalı. Onları her an mutlu edecek bir şeyler bulmalıyız. Peki ama bazı insanlar, biz onları mutlu etmeye çalışsak da kendi iç dünyalarındaki kargaşa sebebiyle

bizi mutsuz kılacak davranışlarda bulunabilirler. Bulunsunlar sevgili kardeşlerim. Eğer bu tarz bir davranış bizi ona gene en güzel davranışlarda bulunmaktan men edemiyorsa, o zaman Allah'ın emrini yerine getirebiliyoruz demektir. O istiyor ki her an herkesi mutlu edelim. Bizi mutlu edenleri mutlu etmek insanın içinden geçen güzel bir hedeftir. Ve genel olarak insanlar bunu isterler. Ama bizim hedefimiz o kadar da kalmıyor sevgili kardeşlerim. Biz Mehir Vakfı'nın mensupları bizi mutsuz edenleri de mutlu etmekle Allah-u Teala tarafından vazifeli kılındık. O zaman Devrin İmamı'nın etrafındaki birinci daire olarak sizler sevgili kardeşlerim, hedefinizin, görevinizin vazgeçilmez gereğini hiç unutmayın. O görev başka insanları mutlu etmektir. Onlara huzur vermektir. Onları huzur içinde yaşatmaktır. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için, bütün insanlar için Allah Teala'nın emrettiği temel hedef başkalarını mutlu etmektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz için bu hedefin gerçekleşmesi asli unsuru ifade eder. Allah Teala onun için bizlere seviniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. İnsan Allah Teala tarafından yaratılmış olan Allah'a en yakın hüviyetteki mahluktur. Çünkü Allah Teala sadece insana yarattığı mahlukat arasında sadece insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuştur. Öyleyse insan olarak yaratıldığımızdan bile ne kadar şükretsek azdır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. Seviniz ve mutlu ediniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde bu sevme müessesesi, sevgi müessesesi hepimiz için çok büyük bir önem taşıyor. Neden önem taşıyor? Çünkü hepimiz etrafımızdaki insanları mutlu etmekle görevliyiz ve sevmek bunun anahtarıdır. İnsan nefret ediyorsa nefret ettiği o kişiyi mutlu etmek onun için çok zor bir olaydır. Ama bir insan seviyorsa sevdiği kişiyi mutlu etmek onun içinden gelen bir duygudur. Ve her zaman bunu gerçekleştirmek ister. Gerçekleştirirse ne olur? O sevdiğini kendisine ispat ettiği kişi de onu sevecektir. Kalp kalbe karşıdır. Sevenler sevilir. Nefret edenlerden de genel olarak nefret edilir.
Ama sizler asla sizden nefret eden insanlardan nefret etmemelisiniz. Onlara da güzellikleri aşılayabilirseniz, onlara da Allah'ın temel formüllerini ve emirlerini ulaştırabilirseniz, ki bunlardan belki en önemlisi kötülüğe karşı iyilik etmektir, o zaman her şeyin geleceğe doğru giden bir zaman parçası içinde adım adım değiştiğini ve sevdiğimiz insanlara, sevgiyle davrandığımız insanlara farklı bir sonucu doğru yönelmeyi öğrettiğimiz neticesine ulaşırız. Ne kaybettik? Hiçbir şey kaybetmedik. Sadece çalıştık. O kişinin de sevmesini, bunun gerekliliğini onu kırmadan, onu üzmeden, onda bu tarz bir eksikliğin bulunduğu istikametinde bir açıklama yapmadan bunu başarabilirsek, o kişi de sevenlerden birisi olacaktır. Bunun neticesi sevilenlerden birisi olmaktır. Sevenler sevilir. Ve kaidenin ikinci cephesi, nefret edenlerden de nefret edilir. İşte biz size diyoruz ki, siz sizi sevenleri de seveceksiniz, sizden nefret edenleri de seveceksiniz, sevmelisiniz. Ve bu sevgiyi etrafınızdaki herkese ispat etmelisiniz. Davranışlarınızdan sevgi fışkırmalı. Bunun sonucu ne olur? Sizden başlangıçta sizi tanımadıkları için, onları sevdiğinizi bilmedikleri için, kendilerine has sebeplerle belki nefret edecek olan insanlar olabilir başlangıçta. Ama sizin onların her davranışına, onları mutlu edecek bir davranış biçimiyle cevap vermeniz, davranış biçimlerinizi onları mutlu etmek akidesine dayamışsanız, onu gerçekleştirmekteyseniz, hedefiniz buysa, o zaman o insanın da size iyi davranması söz konusu olacaktır genel çerçeve içinde. Ama biz bunun için yapmamalıyız. Ben ona iyi davranayım da o da bana iyi davransın yetmez sevgili kardeşlerim. O bana iyi davransa da, o bana kötü davransa da ben ona en güzel davranışlarla cevap vermeliyim tarzında bir davranış biçimi diziniz oluşmalı. Sevgili kardeşlerim, insanlar kalpleri itibariyle sevilmek ister. Allah herkesi sevmenizi ister. Sizi sevenleri de, sevmeyenleri de, nefret edenleri de. Allah'ın talebi budur. Sevgili kardeşlerim, buna karşılık insanlara hak tanımış mıdır? Evet. Kim kısas yapmak istiyorsa bu hak o kişiye verilmiştir. Kendisiyle yapılan kötülüğe aynı seviyede bir kötülükle cevap vermek o kişi için Allah-u Teala'nın katında bir imkandır. Ama Allah-u Teala bunu nefslerinin kalbinde henüz afetler bütün boyutlarıyla hakim olanlar için koymuştur. İstediği şey
kötülüğe karşı kötülük etmemenin ötesinde kötülük edenlere iyilik etmektir. Öyleyse bir insan düşünün, size sizi sevmiyor. Davranış biçimleri soğuk ve de sizin bilmediğiniz sebeplerden size düşman, sizden nefret ediyor. Ne yazar sevgili kardeşlerim? Sizi sevmeyen bu kişi, size olan kötü davranışlarının neticesinde hesabını size değil, Allah'a vermelidir. Kiramen katibin melekleri her an üç boyutlu olarak hayat filminizi çekiyor. Her an herkes derecat kaybediyor ya da kazanıyor. Dikkat edin ki cennetle cehennemi ayıran şey kazanılan derecelerin kaybedilen derecelerle mukayesesidir. Kimin kazandığı dereceler fazlaysa onların gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Kimin kaybettiği dereceler fazlaysa onların gideceği yerde mutlaka cehennemdir. Kim kazandığından daha fazla derece kaybetmişse hata kendisindir sevgili kardeşlerim. Öyleyse biz insanlar bir şeyler yapmalıyız. Başka insanlara güzel davranışlarda bulunmanın Allah-u Teala'nın emri olduğunu ispat etmeliyiz. Onlara ispat etmeliyiz ki eğer biz diğer insanlara, etrafımızdaki insanlara iyi davranırsak, onlar başlangıçta kötü davransa da biz gene en güzel davranışlarla onlara hitap edersek, onlar başkalarına benzemeyen bizleri dikkate almak mecburiyetine kalacaklardır. Başkalarına kötülük etmişlerdir. O kötülük ettikleri kişiler de onlara kötülük etmiştir. Bunu eşyanın tabiatına uygun olarak karşılarlar. Ben kötülük ettim, o da bana kötülük etti. Bu tarzda bir düşüncenin sahipleri. Ama sevgili kardeşlerim, onların kötülük ettiği sizler, eğer onlara, onların normal standartlarda beklediği kötü bir davranışı değil de, onların utanç duymasına sebebiyet verecek olan en güzel davranışlarla cevap verirseniz, yaptıkları her kötü davranışın arkasından sizden onlara ulaşan şey Allah'ın bir güzelliği ise, onlara küsmüyorsanız, onlara kızmamayı başarabiliyorsanız, onlara en güzel davranışlarla davranabiliyorsanız, o zaman bir soru işareti o kişinin aklına takılacaktır. Neden ben başkalarına böyle böyle davrandığım zaman onlar da bana aynı şekilde davranıyorlar, benden intikamlarını alıyorlar? Ama neden bu almıyor? Arkasında ne var? Üstelik de bana karşı benim bütün yaptığım aksi, yanlış ve onu rencide eden, etmesini istediğim davranışlarıma hiçbir negatif cevap alamıyorum bugüne kadar. Arkasında acaba ne olabilir? İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir düşünce o kişinin sizi daha çok incelemesine sebebiyet verecektir. İnceledikçe davranış biçimlerinizin hiç değişmediğini,
O size nasıl davranırsa davransın, siz ona her zaman en güzel davranışlarla cevap verebileceğinizi vermek, standartını gösterebileceğinizi şaşmaz bir şekilde inanarak, devamlı kontrollerin neticesinde bu neticeye vararak hayrete düşecektir. Nasıl olur? Ben ona bu kadar kötü davranmama rağmen o bana bugüne kadar en ufak bir beni kırabilecek olan, benim ona yaptığım o kötü davranışlara bir cevap teşkil edebilecek olan negatif bir yaklaşımla yaklaşmadı. Bu nasıl iş? Ben başkalarına da kötü davrandım ama onlardan hep o kötülüğün karşılığını bazıları bana fazlasıyla verdiler, bazıları daha az kötülük etti benimkinden ama hep bunun karşılığında kötülük gördüm. Tamam, ben bir kötü insanım ama onlardan da, etrafındaki insanlardan da bugüne kadar bunu görmeme rağmen bu kişi farklı. Ona da aynı şekilde davrandım, onu da rencide ettim. Ona da onun üzülebileceği sözler söyledim. Ama aradan bunca zaman geçmesine rağmen onun bütün bu davranış biçimlerine karşılık davranış biçimleri hiç değişmedi. Hep o sevecen kişi, hep o affedici kişi, hep o kızmayan, öfkelenmeyen kişi. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı eğer başka insanların mutluluğuna adarsanız, o zaman onları en güzel davranışın içinde bulursunuz. Bir anda mı? Hayır, bir anda olmaz bu. O kendi dünyasında yaşamaktadır. O güne kadar öyle alışmıştır. Bir süre daha devam edecektir. Sizi devamlı inceleyecektir. Davranış biçimlerinin kendisininkine hiç benzemediğini, siz ona kötü davranmanıza rağmen onun size kötü davranmadığını kesinlikle tespit edeceksiniz. Göreceksiniz ki başka türlü bir insanla karşı karşıyasınız. İşte sevgili kardeşlerim, hepinizin hedef olarak görmesi lazım gelen, hedef tayin etmesi gereken şey, kötülüğe de iyilikle mukabele etmek, zevkine varabilmektir. O bir zevktir sevgili kardeşlerim. Allah böyle davranmanızı istiyor. Ama size ona karşı aynı hüviyette o sizi nasıl üzdüyse, size nasıl zarar verdiyse ona da aynı şekilde zarar verebilecek olan bir davranış biçimiyle davranmanıza müsaade ediyor, adına kısas diyor. Peki siz bu davranışla derecat kaybetmez misiniz? Kaybedersiniz. Onun yaptığının aynını ona uygularsanız sıfıra sıfır, elde var sıfır olursunuz. Neden? O size kötülük yapmıştır, derecat kaybetmiştir A kadar. Siz de onun yaptığı, size yaptığı kötülük sebebiyle A kadar derecat kazanmışsınızdır. Fakat size verilen imkan standartlarında aynı miktarda bir kötülüğü siz de ona yaparsanız A kadar derecat kaybedersiniz ama o da A kadar derecat kazanır. Ne oldu? Onda da sizde de netice aynıdır. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Ama ne oldu? O da size kötülük etti. Siz de ona kötülük ettiniz.
Peki, eğer onun yaptığı kötülüğe siz iyilikle mukabele edebilseydiniz ne olacaktı? O yaptığı kötülükte kalacaktı. Bu kadar mı? Hayır sevgili kardeşlerim. Sizin ona elinize fırsat geçmesine rağmen defaatle hiçbir şekilde kötü davranmamanız onu düşündürecektir. Etrafındaki başka insanlar, onun kötü davranışlarına hakları olan kötü davranışlarla cevap vermelerine karşın bu kişi aynı şeyi yapmıyor. Bu kişi ona aynı standartlarda, onu üzecek davranışlarda bulunmuyor. Bu kişi onu seviyor. Sevdiğini de her vesileyle ispat ediyor. O zaman ne olur sevgili kardeşlerim? O zaman güzel şeyler olur. O zaman o kişi bunları düşünecektir. Yeniden tecrübe edecektir sizi. Yine kötü davranışlarına en güzel davranışlarla cevap aldığını görecektir. 1, 2, 3, 4 ve devam eden tecrübeleri ona sizin her negatif davranışa pozitif davranışla cevap veren birisi olduğunuz kanaatini tam olarak yerleştirecektir. Sonuç mu? O kişi bunca deneyden sonra düşünecektir. Elinde olmadan düşünecektir. Nasıl oluyor bu? Başka insanlara da soruyorum. Onlar da ona karşı kötü davransalar dahi ondan kendilerine negatif bir cevap gelmediğini söylüyor. Bu neyi ifade eder sevgili kardeşlerim? O kişinin düşünmesini ifade eder ki bu düşünce çok güzel bir sonuca bir kapı aralayabilir. Ben ona bunca kötülük etmeme rağmen ondan bana en ufak bir negatif davranış biçimi, bir öfke gösterisi gelmedi. O zaman bu insan benim tanıdığım diğerlerinden farklı birisi. Acaba bu hedefe nasıl ulaştı? Nasıl oluyor da sinirlenmiyor, öfkelenmiyor? Ben ona başkalarına davrandığım gibi davrandığım halde bu davranış ona üzecek bir davranış olmasına rağmen o bana üzüntüsünü de göstermiyor ve benden o yaptığım kötü davranışın intikamını almayı da bugüne kadar hiç düşünerek bu istikamette harekete geçmedi. O zaman bu kişi farklı bir hüviyet taşıyor ve merak edecektir. Onun dünyasında böyle bir davranış biçimi yok. O başkalarının kendisine belki kötülük etmesi sebebiyle hep etrafındaki insanlara kötü davranmaya artık alışmış. Ama ortada bir sonuç var. Kötü davrandığı kesin. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yapmanız lazım gelenin ne olduğunu biliyorsunuz. Hepimiz etrafımızdaki herkesi en güzel davranışlarla mutlu etmeye çalışmalıyız. Onlar bize iyi davranıyorsa bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Biz de ona iyi davranırız. İçimizden ölesi gelir. Ama biz sizden onun ötesini de istiyoruz. Onun size kötü davranması halinde de siz ona
en güzel davranışlarla cevap vermelisiniz. O böyle bir dizaynı beklemediği cihette baştan hayret edecektir. İnanmayacaktır belki de. Tekrar tekrar sizi deneyecektir. Ama bütün denemelerin arkasından aynı sonuçla karşılaşacaktır. Ve inanamadığı gerçeğin künhüne varacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, yanlış davranışların sahibi olanlara, sizin de yanlış davranarak o yanlışları sadece arttıracak olan bir muhteva uygulamanız, o kişiyi yanlışlarını yapmakta devam ettirecektir. Ama demin söylediğimiz hususu tatbik ederseniz, onun size bütün kötü davranışlarına en güzel davranışlarla cevap verebilirseniz, o zaman göreceksiniz ki farklı şeyler olacaktır. O kişi duracaktır, düşünecektir ve her seferinde kötü davranışa karşı aldığı o güzel davranışın altında kalmamak ihtiyacını duyacaktır. Bu onun her geçen gün biraz daha güzel bir davranış biçimine ulaşmasını temin eder. Sevgili kardeşlerim, ne oldu? Başardıysanız bir insan kazandınız. Allah'a da kazandırdınız. Allah Teala ister ki herkes birbirine en güzel davranışlarla davransın. Allah Teala ister ki herkes her davranışıyla başkalarını mutlu etsin. Niçin bunu istiyor? Mutlu eden kişinin de mutlu olmasını temin etmek için. Allah istiyor ki herkes birbirini sevsin. Allah, biz o beni sevsin de ben onu seveyim dersek en büyük hataya düşmüş oluruz. Öyle yapmayalım sevgili kardeşlerim. Onlar bizi sevse de severim, sevmese de severim. İşte Allah Teala'nın hepimizden istediği sonuç budur. Sevgili kardeşlerim, her şey o zaman öylesine güzel olur ki dünya gerçekten yaşanmaya değer bir yer olur. İşte bu bakış açısından olayları sadece değerlendirmek değil, pozitif istikamette harekete geçmek sizin için bir mutluluk kaynağı olacaktır. Her davranışınızda Allah'a bir defa daha şükredeceksiniz. Evet, o bana şöyle şöyle yanlış yaptı ama ben ona Allah Teala'nın bana emrettiği gibi en güzel şekilde cevap verdim. Onun cevap verdiğim cevaplardan huzursuz olmadığını gördüm. O beni mutsuz etmeye çalışsa bile benim onu mutsuz etmediğimin farkında. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizin istediği şey budur. İnsanları sevmek, sevdiğinizi belli etmek, onlar size iyi davransa da, onlar size kötü davransa da. Sevgili kardeşlerim, hepinizi Allah Teala'nın huzurunda selamlıyorum. Hepinizi çok ama çok sevdiğimi bir defa daha belirtmek istiyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha sizlerle birlikte Allah Teala bizleri bir konferansta birleştirdi. Sevgili kardeşlerim, Allah istiyor ki hepimiz mutlu olalım. Bu mutluluğun temeline baktığımız zaman, temelde var olan şeyin sevgi olduğunu görüyoruz. O zaman herkese bu açıdan yaklaşıyoruz. Diyoruz ki, seviniz. Bir, sevdiriniz. İki, nefret etmeyiniz. Üç, nefret ettirmeyiniz. Dört, bütün insanlar bu fonksiyonel yapıyı ayakta tutabilse, herkes birbirinin arkadaşı olur, dostu olur. Herkes birbirini sever. Nefretin bütünü yok olur. Sevgili kardeşlerim, hadi gelin öyle bir dünyayı oluşturalım inşallah. Yalnız sevelim. Bizi sevmeyenler varmış, olabilir. Ama biz onları da severek onları utandıralım. Bir kişi sevilmediğini bilmesine rağmen ona en güzel davranışlarla davranırsak, o zaman sevdiğimiz birisine davranışımızla bu davranış aynı hüviyeti taşır. O zaman o kişinin de yavaş yavaş bize karşı bir sevgi duymaya başladığını mutlaka görürüz sevgili kardeşlerim. Bize çok güzel insanlar olabilir. Onlar bize karşı güzel davranışta bulunmayabilir. Ama biz onların her kötü davranışına en güzel davranışlarla, onu sevdiğimizi mutlak olarak ispat edecek olan davranışlarla mukabele edersek, o zaman karşımızdaki kişi de bütün negatif davranışlarına rağmen ona karşı en güzel davranışlarla mukabele ettiğimizi gördükçe adım adım kalbindeki negatif faktörler pozitife dönüşecektir. Evet, bu yavaş yavaş olacaktır. Olsun. Yavaş yavaş da olsa Allah'a doğru bir yolculuk yapılıyor demektir. Şeytana doğru değil. Sevgili kardeşlerim, insanlar olabilir sizden hoşlanmayan. Sizin göreviniz sadece sizden hoşlanan insanlarla bir dostluk kurmak değil. Bu devrin imamının etrafındaki birinci daire olmanız sebebiyle negatif davranış biçimlerine sahip olan insanları da aranızda alacaksınız ve onları sevdiğinizi her vesileyle ispat edeceksiniz sevgili kardeşlerim. İşte bunlar gerçekleştikçe mutluluk adım adım sizinle onlar arasında yerini alacaktır. Sizleri birbirine bağlayacaktır. Öyleyse hepimiz için Allah Teala'nın emirleri var. Bu istikamette Kur'an-ı Kerim'deki ifade, seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz tarzında. Öyleyse hepimize düşen bir görev var. Bize yanlış davranan, bize
sert davranan insanlara da en güzel davranışlarla, sanki bize hiç negatif bir davranışı olmamış gibi davranabiliyor muyuz? İşte asıl o zaman görevimizi yapmış oluruz. Ve o kişi bizim ona karşı davranış biçimimizin hep bir insanın sevdiği bir insana olan davranışıyla aynı hüviyeti taşıdığı cihetle bundan büyük haz duyacaktır. Bir süre sonra onun da bize karşı davranışının bizi mutlu edecek bir hüviyet taşıdığını hepimiz göreceğiz. Sevgili kardeşlerim, bize güzel davrananlara güzel davranmak içimizden gelir. O bizi mutlu edecek davranışlarda bulunduğu için biz de onu mutlu ederiz. İşte önemli olan bu sevgili kardeşlerim. Karşımızdaki kişi bize güzel davranırsa, madem ki biz ona güzel muamele ediyoruz, bu hüviyeti taşımak hep bizim üzerimize olsun. Yani o bize kötü davransa da, bizi üzecek davranışlarda bulunsa da, ona vereceğimiz en güzel cevap, bir başka ifadeyle Allah'ın emri, kötülüğe karşı iyiliktir. Öyleyse o bize nasıl davranırsa davransın, bizi küçültmeye çalışsın, istediği şekilde bize negatif davranışlarla davransın, eğer biz onun bu davranış biçimleri ne olursa olsun hepsine aynı güzellikle cevap verebiliyorsak, onu sevdiğimizi her vesileyle ispat edebiliyorsak, o kötü davranışların yavaş yavaş azaldığını hissederiz. Sonunda da mutlaka en güzel noktaya ulaşacaktır. O da bizi sevenlerden birisi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, hayatımızdaki en yanlış davranış, ben ondan aşağı bir insan mıyım ki önce ben onu sevecekmişim, sevdiğimi ispat edecekmişim de o da ancak o zaman beni sevecekmiş. O beni sevsin evvela. Bu Allah-u Teala'nın bize asla emretmediği, emretmesinin de mümkün olmadığı bir olaydır. Allah-u Teala tam aksini söylüyor. Bir, seviniz diyor. İki, sevdiriniz diyor. Üç, nefret etmeyiniz diyor. Dört, nefret ettirmeyiniz diyor. Bunu söyleyen Allah-u Teala acaba ne istiyor bizden? Sevgili kardeşlerim, bir kelimeyle mutlu olmamızı istiyor. Mutlu olmak. Eğer biz başkaları bize nasıl davranırsa davransın, biz ona karşı hep en güzel davranışlarla cevap verebilirsek, bu cevapların hepsi onu sevdiğimizi ispat eden cevaplar olursa, bir süre sonra o kişi de bize karşı negatif davranmanın yavaş yavaş azaldığını görürüz. Neticede o kötü davranışların hepsi yavaş yavaş sıfıra iner. Biz onu nasıl sevgiyle kucaklıyorsak, o da bize aynı güzellikle, sevgiyle yaklaşır. İşte sevgili kardeşlerim,
Allah-u Teala'nın hepimizden istediği aslında budur. Bizim bizi sevenleri de sevmemiz, sevmeyenleri de sevmemiz. Sevenler zaten seviyorlar. Mutluluğumuzun bir parçası onlar. Sevmeyenler, sevmeyenler de onların bize kötü davranmasına rağmen bizim ona güzel, daha güzel, daha güzel davranışımız o kişinin de yavaş yavaş yumuşamasına ve bize daha güzel davranmasına sebebiyet verecektir. Öyle bir gün gelecektir ki o kişi de bizim onu sevdiğimiz gibi bizi sevmeye başlayacaktır. Buradaki güzelliği yakalayabilen insanlar bir daha ondan vazgeçmezler. Allah'ın kanunu sevenler sevilir şeklindedir. Öyleyse biz etrafımızdaki insanlara onları sevdiğimizi en kesin şekilde ispat edebilmeliyiz ki onlardan da bize sevgi geri dönsün. Bunun için en büyük hatamız o beni sevsin de ben onu ancak o zaman severim. Ben ondan aşağı bir insan mıyım ki? Önce ben onu sevecekmişim de sonra da o beni sevecekmiş. İşte hayatınızın en büyük hatası bu olur sevgili kardeşlerim. Çünkü eğer o değil de siz önce onu seversiniz ve sevdiğinizi ispat ederseniz siz Allah'a en yakınlardan birisi olursunuz. Ve Allah Teala size bir ömür boyunca hep mutluluğu yaşatır sevgili kardeşlerim. Sevmek, sevilmenin çekici unsurudur. Nefret etmek de, nefret etmeyi çekiştirir. İnsanlar vardır, size en güzel davranışlarla davranırlar. Siz de onlara en güzel davranışlarla davranırsınız. İnsanlar vardır size kötü davranırlar. Sizin onlara kötü davranma hakkınız var mı? Var. Ama Allah Teala'nın istediği şey o kötü davranışı onlara tatbik etmeniz değil. Allah'ın istediği şey onun kötü davranışına en güzel davranışlarla cevap verip onun hiç kalbini kırmadan size yaklaşmasına sebebiyet verebilirsiniz. Her seferinde daha güzel bir davranışla karşılaşırsınız. O, sizin ona davranışınızın her seferinde en güzel bir davranışı, sizi çok seven birinin davranışı olarak ortaya konmasına evvela belki hayretle bakacaktır. Ama günler geçtikçe sizin o güzel davranışınızın hep devam ettiğini görecektir. Kendisi size kötü davranıyor ama siz ona güzel davranıyorsunuz. Sevdiğiniz birisine davranır gibi. Öyleyse bunun arkasında ne var? Bunun arkasında Allah var sevgili kardeşlerim. Ya da insanlara yaptığınız ters muameleler söz konusuysa, onları üzecek, kıracak, sıkıntıya sokacak davranışlarınız söz konusuysa, hayır siz Allah'la beraber değilsiniz o zaman. Şeytanla berabersiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği şey
açık ve kesin olarak ortadadır. O seviniz diyor, sevdiriniz diyor, nefret etmeyiniz diyor, nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse bir an için düşünün sevgili kardeşlerim. Allah'ın dediğini mi yapmak söz konusu, yoksa şeytanın dediğini mi? Eğer başkalarından Allah'ın dediği istikamette bir davranış biçimi bekliyorsanız, öyle olmasını istiyorsanız, sizin ona, onu mutlu edecek davranışlarda bulunmanız şarttır. Siz ona kötü davranın, ondan sonra onun davranışının size karşı güzel davranış olmasını bekleyin. Böyle bir saçmalık olmaz. Öyle bir hedef hiçbir zaman gerçekleşemez. Ya onu sevdiğinizi ispat edersiniz, o da sizi sevmeye başlar, ya da siz o istikamette bir gayretin sahibi olmazsanız, bir başka ifadeyle siz ona kötü davranırsanız, onun size iyi davranmasını beklemeye zaten hakkınız olamaz. Ve o da herkesin yaptığı gibi, siz ona kötü davranırsanız, o da size kötü davranır. İşte iki tane düşman kardeş bir araya gelmiş olur. Sevgili kardeşlerim, neden öyle olsun? Neden Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki kanununu yerine getirmeyelim? Ne diyor? Bir, seviniz. İki, sevdiriniz. Üç, nefret etmeyiniz. Dört, nefret ettirmeyiniz. Öyleyse hepimiz için Allah-u Teala'nın bir emri var. Bu emir sevmektir sevgili kardeşlerim. Hepimiz sevgiyi ön plana almalıyız. O beni sevmiyor ki, ben onu niçin sevecekmişim? Ben ondan aşağı bir insan mıyım ki? O beni sevmediği, hatta benden nefret ettiğini, her vesileyle ispat ettiği bir dünyada yaşarken, ben ne diye onu seveyim? Birinci cevap, o da sana seni sevdiğini ispat eden davranışlarda bulunsun diye öyle yapacaksın. Ben ondan aşağı bir insan mıyım ki önce ben yapacakmışım, önce o yapsın. Yapmadığını şimdiye kadar gördün. O böyle bir şeyi senden bekliyor. Ayrıca bunu yapan, yani ona ilk güzel davranan, sana kötü davranmasına rağmen güzel davranan sen olursan, Allah'ın katında daha kıymetli olmaz mısın? Kötülüğe karşı kötülük olabilen bir şey. Ama sen eğer iyiliğe karşı iyilikle nasıl mukabele ediyorsan, kötülüğe karşı da gene iyilikle mukabele ettiğin takdirde Allah'ın sana karşı olan sevgisi devamlı artacaktır. Ve Allah'ın sevgililerinden biri olacaksın. Sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz? İnsanları seversek, mutluluk duyarız. Her bir insana güzel davranışımız arkasından o mutluluğu hep yaşarız sevgili kardeşlerim. İnsanları her kırdığımızda, onları üzdüğümüzde, onlara sıkıntı verdiğimizde, neden acaba Allah-u Teala bize de aynı sıkıntıyı yaşatıyor? Aynı hüznü biz de yaşıyoruz. Arkasında Allah-u Teala'nın kanunu var. Kanun, sevenler sevilir şeklinde. Tabiatıyla bunun bir de aksi tarafı olacak. Evet,
O da var. Kötü davrananlara kötü davranılır. Bu da yaşayan tabiatına uygun bir sonuç. Sevenler sevilir, nefret edenlerden de nefret edilir. Peki bunun ötesinde başka bir davranış biçimi var mı? Evet, sizlere asıl söylemek istediğimiz o son davranış biçimi. Sizlere iyi davrananlara iyi davranmak ama kötü davrananlara da iyi davranmak. İşte Allah Teala'nın size emrettiği vazifeyi o zaman yapmış olursunuz sevgili kardeşlerim. Bu sevginin en güzel belirtisidir. Size iyi davranan bir insana iyi davrandığınız zaman eşyanın tabiatına uygun Allah'ın emrettiği görevinizi yapmış olursunuz. Daha üstü var mı? Var. Size kötü davrananlara da en güzel davranışlarla cevap verdiğiniz zaman daha çok kazanırsınız. Bu Allah-u Teala'nın kanunudur sevgili kardeşlerim. Her güzel davranışın bir derecesi vardır. Onu en iyi Allah bilir. Kiramen katibe melekleri de bunları kaydederler. Hayatınız boyunca bir taraftan kazandığınız dereceler, bir taraftan kaybettiğiniz dereceler hep hesabınıza, amel defterinize yazılır. Ne olması lazım? Kazandığınız derecelerin kaybettiğiniz derecelerden fazla olması lazım ki Allah'ın cennetine giresiniz. Kaybettiğiniz dereceler fazla olursa ne olursunuz? O zaman cehennem söz konusu olur sevgili kardeşlerim. Bu hakikatleri bile bile başkalarına onlar bana ama kötü davranıyorlar. Ben de kızıyorum, ben de onlara kötü davranıyorum tarzında bir düşünceyle hareket ederseniz eğer onlar size kötü davrandı diye siz onlara kötü davrandığınızda derecat negatif olmaz mı? O zaman da negatif olur. Başkalarına o size ister kötü davransın, ister iyi davransın. O davranışlarınızın neticesinde o kişinin size kötü davranması bir problemdir. Siz ona karşı kötü davrandığınız takdirde mutlaka derecat kaybedersiniz sevgili kardeşlerim. İnsanları sevmek hepinizin üzerine vazifedir. Sevdiğinizi ispat etmekse karşı tarafı da pozitif istikamette harekete geçirir. Onun da sizi sevmesi için yapmanız lazım gelen en güzel davranış biçimi onu sevdiğinizi ona ispat etmektir. Ne diyor atalarımız? Sevenler sevilir. Ve arkası da şöyle gidiyor. Nefret edenlerden nefret edilir. Çünkü istemese bile kişi sizden nefret etmeyi, eğer davranışınız negatifse, onu haksız yere üzecek olan davranış biçimleriniz söz konusuysa, onun size karşı sevgi beslemesini beklemek hakkınız değildir. Allah Teala ne istiyor? Allah Teala istiyor ki herkes birbirini sevsin. Herkes davranışlarıyla karşısındakini mutlu etsin. O mutlu etsin ki karşısındaki kişi de ona karşı en güzel davranışlarda bulunsun. O da kendisini, bu kardeşimizi mutlu etsin. Sevgili kardeşlerim, bu terbiyeyi almamış olan insanların size karşı olan davranış biçimlerinin negatif olması, size bu benim hakkım, o bana kötü davranıyor, ben de ona kötü davranacağım şeklindeki davranışınızı gerçekleştirebildiğiniz takdirde o kişiden nasıl güzel bir davranış bekleyebilirsiniz ki sevgili kardeşlerim? O
kötülüğü usul haline getirmiş. Herkese karşı kötü davranıyor. Size karşı da kötü davranmış. Siz de kötülüğe karşı siz de ona kötü davranıyorsunuz. Ne olur?

bunun ölçüsünü ortaya koyacaktır zihninde. Ben ona kötü davranıyorum, onu üzecek davranışlarda bulunuyorum. Fakat o bana, buna karşı, benim bu kötü davranışıma karşı güzel davranışlarla cevap veriyor. Ve ben bu kötülük seviyesini arttırıyorum. Bakıyorum ki o hala bana karşı güzel davranışlarla davranıyor. Onun arkasında başka bir şey olmalı. İşte o zaman o kişinin Allah'a yaklaşması kuvvetli bir hüviyet taşır sevgili kardeşlerim. Sizin bu güzel davranışlarınız onun da size karşı güzel davranmasını devreye koyduğu zaman o kişi size güzel davrandığında nasıl bir huzur duyduğunu fark edecektir. O zaman başka birine daha güzel davranmaya başlayacaktır. Ve gene aynı güzelliği yaşayacaktır. Ona güzel davrandıkça mutluluğunun arttığını kesin olarak yaşayacaktır. Ve bu onu daha güzele, daha güzele doğru sürükleyecek olan en sağlam yol göstericiliktir. Allah gösteriyor yolu sevgili kardeşlerim. Kanunu koymuş, sevenler sevilir. Nefret edenlerden de nefret edilir. Bu kanun kime karşı yapılıyor? İnsanlara karşı, insanların davranış biçimlerinde bu var. Ama öyle insanlar da vardır ki onlara karşı kötü davranılır. Ama onlar kendilerine kötü davrananlara kötü davranmazlar. Tam aksine en güzel davranışlarla cevap verirler. Bu kötü davranan insanlar da hadi canım böyle şey olmaz. Ben ona bu kadar kötü davranıyorum, o bana güzel davranıyor. Devam edeyim bakayım ne kadar dayanacak. Böyle diyen bir insan da onu devam ettirir. Ama bakar ki bütün kötü davranışlarına karşı taraftan gelen davranış biçimi hep mutluluk verecek. O şeytana uymuyor. O Allah'ın emrinde. İşte o zaman iki taraf arasında bir dostluğun oluşması adım adım gerçekleşecektir. Sevgili kardeşlerim ne olur? Neticede iki taraf dost olurlar, birbirlerini severler. Bu ise mutluluğun ta kendisidir. Mutluluk, seven ve sevilenlere ait olan bir müessesidir. Sevgili kardeşlerim, birbirinden nefret eden insanlar birbirlerine karşı hep kötü davranırlar. Birbirini seven insanlar da birbirlerine karşı hep güzel, daha güzel, daha güzel davranışlarla davranırlar. Bu muhteva içerisinde hepimiz için sevgili kardeşlerim yapılacak işlem bellidir. Sevmek. Bu sevene sevgiyle karşılık vermek demektir. Ama sessiz olun sevgili kardeşlerim. O beni sevsin de ben onu o zaman severim demeyin. O beni sevse de ben onu seveceğim. O beni sevmese de hatta benden nefret etse de ben onu gene seveceğim. Ve ona bu sevgiyi her seferinde ispat edeceğim. Bu sizi hedefe götürür sevgili kardeşlerim. Onun her kötü davranışına sizin onu sevindirecek olan, onu mutlu edecek olan bir cevap vermeniz onu başlangıçta şaşırtacaktır. Sonra daha kötü davranışlara girecektir sizi ölçmek için. Onların da oluşmasından sonra sizin onlara hiç değişmeyen bir statü içinde

en güzel davranışlarla cevap vermeniz o kişiyi düşündürecektir. Bir süre sonra size yaklaşacaktır. Sizin onun bütün kötü davranışlarına, en güzel davranışlarına cevap vermenizi ölçecektir. Daha kötü davranacaktır, daha kötü davranacaktır. Ama her seferinde sizden beklediği o negatif davranış biçimi size geri dönmeyecektir. O kişi Allah ile bile olan kişidir. O kişi Allah'ı seven ve Allah'ın sevdiği birisidir. Görevi başka insanları mutsuz etmek değil, mutlu etmektir ve bunun tabii karşılığı olarak da mutlu olmaktır. Allah Teala bu sebeple mutlu et, mutlu ol kanununu koymuş. Hiç kimse bedavadan mutlu olamaz sevgili kardeşlerim. Seveceksiniz, seveceksiniz, seveceksiniz. Sevdiğinizi ispat edeceksiniz. Sevdiğinizi ispat edeceksiniz. Sevdiğinizi ispat edeceksiniz. Karşınızda olan size kötü davranan kişi bir süre buna rağmen size kötülük yapmakta devam edecek. Ama bir süre sonra bakacak ki siz onun bütün negatif davranışlarına her zaman pozitif davranışlarla cevap veriyorsunuz. O zaman sevgili kardeşlerim, o sizi hedefe ulaştırıyor. Siz kötülüğe iyilikle cevap veren birisi oluyorsunuz. O kişi başlangıçta belki sizden nefret ederken sizin onun bütün kötü davranışlarına en güzel davranışlarla cevap vermeniz herkese göre değişen bir zaman parçasında mutlaka iyiliğe döner. Ondan da mutlaka bir iyiliğin size dönmekte olduğunu yakalarsınız. Bu insandan insana değişir. Uzun da sürebilir başlaması. Ama sevgili kardeşlerim, eğer sabrederseniz bu hedefe ulaştığınızı göreceksiniz. İşte Allah Teala'nın bu istikamette hepinizden istediği şey iyiliğe iyilik, kötülüğe karşı da iyilik şeklinde olacak. Ne olur? Öyle olduğu zaman siz iki defa kazanırsınız. O size kötülük yaptığı için kazanırsınız. Bir, siz onun kötülüğüne iyilikle cevap verdiğiniz zaman yeniden kazanırsınız. Sevgili kardeşlerim, niçin Allah Teala seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz diyor? İşte bu muhtevayı oluşturmak için o sever. Ve sevdiğini de mutlu eder. O Allah. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için Allah Teala'nın açık bir şekilde bir hedefi var. O neden acaba insanları seviyor, sevdiğini ispat ediyor? İnsanlar da başkalarını sevsinler de onlar da mutlu olsunlar diye. Niçin Allah Teala seviniz, sevdiriniz diyor. Nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz diyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte sebep bu. Eğer severseniz o size karşı kötü davransa da siz ona yine en güzel davranışlarla cevap vermeyi başarırsanız
Siz iki defa kazanırsınız. Onu sevdiğiniz için, sevdiğinizi ispat ettiğiniz için kazanırsınız. Ama onun sizden nefret etmesine rağmen bunu yapıyorsanız, o zaman kazancınız çok daha fazla olur. Siz size kötülük yapan birine iyilik eden birisiniz o noktada. Bu ise Allah-u Teala'nın en çok değer verdiği davranış biçimidir. İyiliğe iyilik herkes tarafından gerçekleşebilen bir davranış biçimidir ama kötülüğe iyilik herkes tarafından gerçekleştirilemez. İnsanların çoğu kendisine kötü davranıldığı zaman mutlaka o tarafa kötü davranışta bulunacaktır. Bu neyi ifade eder? İnsanların nefslerindeki o kendilerine kötü davrananlara kötü davranma hissiyatı. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için aynı şeyler söz konusu. Sevmelisiniz. İnsanları sevmek sizin için bir mutluluk vesilesi olmalı. Normal standartlarda olmaması da mümkün değil. Çünkü bir kişiyi sevdiyseniz, ona sevdiğinizi her seferinde ispat ediyorsanız, davranış biçiminiz onu sevdiğinizin her zaman kesin işaretlerini taşıyorsa, o kişi de yavaş yavaş değişecek. O da yavaş yavaş size sizin gibi davranmak ihtiyacını duyacaktır. Ve oradan da size karşı gelen şey sizi mutlu eden davranış biçimleri olacaktır. İşte Allah-u Teala'nın istediği şey budur. Başkalarına en güzel davranışlarla davranmak ve bunun tabii neticesi olarak karşınızdaki kişinin de size en güzel davranış biçimleriyle davranmasını temin etmek. Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık sevgili kardeşlerim. Onlar ne istiyorlar? Onlar sizi seviyorlar. Bu sevginin standardı içinde onlar sizin mutlu olmanızla kendilerinin mutlu olacağını, sizi mutlu ederlerse mutlu olacaklarını tespit ettikçe, bu olaylar oluştukça onlar daha çok sizi sevdiklerini göreceklerdir. Sizi daha çok sevdiklerini ispat edeceklerdir. Bunun karşılığı olarak siz de ondan her geçen gün daha güzel bir davranış biçiminin size ulaştığını yaşadığınız için siz de ona karşı hep daha güzel, daha güzel, daha güzel davranışlarla cevap vereceksiniz. Belki o zaman o şarkıyı hep beraber söyleriz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz? Biz insanları mutlu edici davranışlarla onlara seslenirsek, onları mutlu edersek ne kaybederiz? Bir defa bir sonuç var ortada. Biz bir başkasını mutlu etmişiz. Hiç kimse böyle yaptığı için bundan üzüntü duymaz. Bundan duyulan şey sadece mutluluktur ve sevginin artışını oluşturur. Kim bir başkasına kötü davranışta bulunursa, onu üzecek davranışta bulunursa, saklamaya çalışsa da boşuna, o da bir hüznü mutlaka yaşar. Allah Teala ona da kalpten bir sıkıntı verir, huzursuzluk verir, hüzün verir. Ama kim başka insanları mutlu edici bir davranışta bulunuyorsa, o zaman da gene Allah Teala devrededir.
o insanlar için Allah Teala'nın vücuda getirdiği şey onu mutlu etmektir. İşte iki tane davranış biçimi. Birisi başka insanları kızan, onları yüzüne götüren kötü davranış biçimlerine sahip olan insanlar burada mutluluğu yaşayamadıklarını görecekler. Ama kim başkalarına güzel davranarak hayatını idame ettirebilirse, o zaman etrafındaki insanların da kendilerine her geçen gün daha güzel davrandıklarını göreceklerdir. İşte bu güzel davranışlar, onların zaten güzel davranışla cevap verdikleri bir ortamda belki ondan da daha güzel davranışlara ulaşmalarını temin edecektir. Etmesi bile o kişinin zaten güzel davranışları söz konusu olduğu cihetle ondan daha güzel bir davranış biçimi oluşmasa bile o güzel davranış biçimi gene karşı tarafı üzecek değil, mutlu edecek bir davranış biçimidir. Sevgili kardeşlerim, bu açıdan bakıldığı zaman insanlar başkalarına kötü davranmakla ne kadar çok şeyi kaybettiklerini ancak söylediğimiz noktaya gelirlerse anlayabilirler. O zaman demek ki bu dünyada mutlu olmak da varmış. İşte ben şu anda mutluyum diyecektir. Mutluluğun başkalarına verdiği mutluluktan kaynaklandığını o zaman görecektir. Allah Teala ona bunu bu davranış biçimleri dizisinde ispat edecektir. O zaman bir kişi sadece kendisi değil, etrafındaki insanları da başka insanları sevmeye yöneltecek davranış biçimlerinde bulunmaya başlayacaktır. Kendi yaşadığı, başkalarını mutlu ettiği için yaşadığı mutluluğu, tekrar ediyorum, başkalarını mutlu ettiği için yaşadığı mutluluğu, onları da yaşatmak için o sevdiği insanlara bu açıklamaları yapacaktır. İnanmayanlar harekete geçip de gerçekten başka insanları sevdikleri zaman, onlara bu sevgiyi ispat ettikleri zaman, onlardan kendilerine sevgi döndüğünde, sevginin geri döndüğünde ne kadar mutlu olduklarını idrak edeceklerdir. Bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, sevmek konunun temelini teşkil eder. Onun için Kur'an-ı Kerim seviniz diyor, sevdiriniz diyor, nefret etmeyiniz diyor, nefret ettirmeyiniz diyor. Allah her şeyin doğrusunu bilendir. Allah yaratandır. Ve Allah ister ki herkes mutlu olsun şu dünyada. Allah ister ki herkes cennete girsin. Ama bütün insanların hayat filmi her an devam eder. Her an insanlar ya derecat kazanır ya da kaybeder. Davranış biçimleri bunları ortaya koyar. İşte Allah ile biri olanlar, Allah'ın dostu olanlar, Allah için yaşayanlar, onlar Allah'ın emirlerini yerine getirdikleri için mutluluğu yaşarken, öyle olmayanlar bu mutluluğu yaşayamaz. Bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın ortaya koyduğu hedef tayini insanları mutlu etmenizdir. Mutlu ediniz ve mutlu olunuz. İşte Allah Teala'nın hepiniz için
emrettiği şey bu. Mutlu edin, mutlu olun. Sevgili kardeşlerim, bu hepiniz için geçerli. Allah Teala bu istikamette bütün boyutlarıyla bir hedefe yöneltiyor sizi. Bu hedefin adı sevmektir. Severseniz sevilirsiniz. Eğer bu yoksa, sevgi yoksa, o zaman sevgili kardeşlerim, mutlu olamazsınız. Mutluluğun yolu sevmekten geçer, mutsuzluğun yolu nefretten geçer. Ama o benden nefret ediyor, bana kötü davranıyor, ben de onun için ondan nefret ediyorum, kötü davranıyorum diyen bir insanla karşılaştığınız zaman, tamam, peki ne kazanıyorsun sen de ona kötü davrandığın zaman demeyecek misiniz sevgili kardeşlerim? Sen o sana kötü davrandığı zaman derecat kazanıyorsun. Ama sen de ona kötü davrandığın zaman o kazandığın dereceleri kaybediyorsun. Bu bir marifet mi? Sen ikili bir kazancı da pekala temin edebilirsin. O sana kötü davrandığı zaman derecat kazanıyorsun. Ama onun yaptığı kötülüğe karşılık sen ona iyi davrandığın zaman bir defa daha derecat kazanıyorsun. Hem o sana kötü davrandığında derecat kazanıyorsun, hem sen ona iyi davrandığında yine derecat kazanıyorsun. Önemli mi? Sevgili kardeşlerim, cehennemi Allah Teala size de bir gösterseydi, o zaman ne kadar önemli olduğunu anlardınız. Biz hepinizin cennette olması için her türlü gayrete hazırız sevgili kardeşlerim. O Allah Teala'nın hedef tayin etmesi hepiniz için Allah'ın bir nimetidir. O diyor ki seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. O zaman sevginin ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Sevgi bize derecat kazandırır ve dostluk kazandırır. Başka insanların bize dost olmasının temelinde bizim onlara karşı yaptığımız güzel davranışlar yatar. Kim başkalarını üzecek davranış biçimleriyle onlara davranıyorsa, onlardan kendisine geri dönen şeyin nefret olduğunu mutlaka görecektir. Sevenler sevilir. Nefret edenlerden nefret edilir. Böyle olduğu cihetle sevgili kardeşlerim, yapmanız lazım gelen şey sevmektir. İnsanları seveceksiniz. Bu sevgi dizaynı içerisinde onlar da sizi seveceklerdir. Hayatınızdaki en büyük hata, o beni sevsin de ben onu ancak o zaman severim. Ben ondan daha aşağı bir insan mıyım ki? Önce ben onu sevecekmişim de, sonra da lütfen o da beni sevecekmiş. Böyle söyleyen insanlarla karşılaştığınız zaman, sen kendi mantığına göre güzel bir şey söylediğini, doğru bir şey söylediğini zannediyorsun. Ama doğru değil. Allah Teala diyor ki sevenler sevilir.
Yani insanlar seni sevmiyorsa bu onlar seni sevmediği için değil, senin onları sevmediğin içindir. Sen onları sevmedikçe, sen onlardan nefret ettiğini her vesileyle gösterdikçe onlardan sonra sana sevgi gelmesini, onlardan sana sevgi gelmesini bekleyemezsin. Bu senin hakkın değildir. Öyleyse yapman lazım gelen şey bellidir. Seveceksin, sevdiğini içinde saklamayacaksın. Sevdiğini o arkadaşına ispat edeceksin. İşte A ile B ile C ile D ile her karşılaşmanızda onlarda size karşı ne görüyorsunuz? Onlar sizi seviyor mu? Davranış biçimleri sizi sevecek bir hüviyet taşıyor mu? Yoksa öyle bir güzellik hissedemiyor musunuz? Bu bir işarettir sevgili kardeşlerim hepiniz için. Böyle bir şey hissedemiyorsanız, o arkadaşınız sizi sevdiğini belirten hiçbir davranışta bulunmuyorsa, burada onun eksiğini aramayın. Bu sizin eksiğinizdir. Onlar size iyi davransalar da güzel, siz de onlara iyi davranmanız gerekir. Onlar size kötü davransa da sizin onlara iyi davranmanız gerekir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala onun için kanunu koymuş. Seviniz diyor, sevdiriniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor, nefret ettirmeyiniz diyor. O Allah'ın bütün insanlar için temel kanunudur. Hepiniz sevmekle mükellefsiniz. Eğer nefret ederseniz şunu bileceksiniz ki sizden de nefret eder insanlar. Eğer sizden nefret eden insanlar karşınıza çıkmışsa, daha başlangıçta onlar sizden nefret ediyor ve nefretlerini ortaya koyuyorlarsa, sizin yapmanız lazım gelen şey hatanızın ne olduğunu onlara sormak olmalı. Onlar size hatalarınızı söylediği zaman kendinizi kontrol etmelisiniz. Madem ki o hataları yapıyorsunuz, yapmışsanız eğer, kendinizi ona göre değiştirmelisiniz. Hiç kimsenin başkalarına kötü davranmaya hakkı olamaz. Sevgili kardeşlerim, hep Allah Teala'nın o kanununu hatırlayın. Seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Hep seveceksiniz. Birçok kişi size diyecek ki, ben falancayı seviyorum ama peşmekanı sevmiyorum. Onu sevmiyorum. Peki, o sevdiğin kişi seni seviyor mu? Evet, seviyor. Öteki sevmiyor. Benim sevmediğim, o beni sevmiyor. Zaten o sevmediği için ben onu sevmiyorum. Yani o zaman ona diyeceksiniz ki, onunla konuş bakalım ya da bir dostunu söyle konuşsun. O ne diyor bu konuda? O bana kötü davrandığı için ben ona kötü davranıyorum diyor. Öyleyse sen onu suçlu görerek ona karşı kötü davranıyorsun. Ama o da seni suçlu görerek sana karşı öyle davranıyormuş. Hanginizin bunu başlattığı konusunda bir bilgimiz yok. Ama çözümü var. İstersen sen evvela harekete geç. Onunla konuş. Bugüne kadar sana karşı belki güzel bir davranışım olmadı. Ama ben Allah'a daha yakın olmak istiyorum. Bunun da çözümü herkese karşı daha güzel davranmak. Bugünden itibaren beni sana çok daha güzel davranan birisi olarak göreceksin inşallah. Ben bu istikamette kendimi hazırlıyorum. Ne olur yanlış davrandığım zaman bana işaret et.
Bana mutlaka hatalarımı bildir ki ben onları değiştireyim.